0: Sen ertelediğim acelem, sen içtikçe susadığım, sen düşersem açılan kanat, sen yazdıkça uzayan şarkım, sen dört mevsimin melezi.
1: Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

güneş, odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı

Yuvamız soğumuş, geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım. Rarirarar, rarirarar.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: T-Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Benim evim manzaraya açılmazdı. Semtimizde deniz yoktu. Sen gelince semt değişti.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Lütfen dikkat. Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir

0: ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.

0: toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyor?
2: Ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, in tepemden, toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka gibi.
0: Buna başlıyorum. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg HT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 11 Ağustos Salı ve biz her Salı günü olduğu gibi kiminle birlikteyiz?
1: Tabii ki Üzeyir Doğan'la.
0: Tabii ki Üzeyir Doğan. Hangi tabii ki Üzeyir Doğan? Nerede o Üzeyir Doğan? Evliya Çelebi oldu başımıza, geziyor dünyayı karış karış. Neredesin Üzeyir?
1: Bugün buradayım. Bugün yarın kim bilir?
0: Ha, yarın diyorsun.

0: Allah bilir onu. Diyorsun ki işte böyle dua etme şansı verildiğinde şefaat ya Resulallah değil, seyahat ya Resulallah dedim. Evliya Çelebi'nin hikayesidir o, biliyorsun.
1: Aynen. Bu hafta buradayım ya. Haftaya da buradayım. Ama ondan sonraki hafta yine yokum bir hafta.
0: Ay sevsinler. Dur.
1: Yaz dönemi de kapatıyoruz. Sonra Eylül ayı itibariyle.
0: Ha. Ondan sonra diyorsun tekrar bakarız. Bu arada efendim, aynen, şey dedik işte. Dedik ki altın üzeri bekliyor dedik. Bu altına ne oldu yine, onu bir konuşacağız üzeriyle. Borsaya ne oluyor asıl onu konuşacağız. Yani neye sevindiğini bilmiyor, neye üzüldüğünü bilmiyor, ne yaptığını bilmiyor. Yabancı geliyor tek bir yere, konuşlanıyor. Nedir bu? Ne oluyor? Onların hepsini konuşacağız üzeriyle. Sizleri de yayınımızda bekleriz. Ben paylaştım sosyal medyada. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link var. Gelmek isterseniz sizi burada bekliyoruz efendim. Bizi canlı canlı izleyebiliyorsunuz. Bendeniz vasıtasıyla sorularınızı, yorumlarınızı Üzeri Doğan'a yönlendirebiliyorsunuz. Bunun dışında 536-266-8181, 536-266-8181. Bu bizim WhatsApp numaramız. Buradan bize yazılı ulaşabiliyorsunuz. Aynı şekilde sorularınızı, yorumlarınızı yazabiliyorsunuz buraya. Peki o zaman tüm bu yediğin içtiğin senin olsun, ne gezdin ne gördün kısmında. Gerçekten o kadar aşırı sıcak mı? Avrupa Birliği 180 milyar euro harcamış sıcaklarla başa çıkabilmek için bu yaz.
1: Valla söyle, ben İngiltere'deydim. İşte orada şöyle söyleyeyim, hani Londra tarafı İstanbul'a yakındı. Hatta biraz daha serindi diyebilirim ama Edinburgh tarafı bildiğin soğuk, yani öyle bir sıcak falan yoktu. O taraflar daha serin. Normal olarak daha kuzeyde, daha şey.
0: Evet.
1: O tarafta öyle bir, ben o hani şey sıcağını hissetmedim. O Avrupa'nın yanıyor bitiyor sıcağını. Doğal olarak o tarafta da hissetmedim. Yani benim için iyiydi o taraflar. Hani yağmurlukla gezmek durumunda bile kaldık yani, uzun şeyde, serin, hafif yağışlı.
0: Evet.
1: Böyle hoş bir havası vardı.
0: Hoş
1: yani siz burada o sıcaklarla uğraşırken.
0: Nispet mi yapıyorsun
1: ben orada? Yapıyorum, estağfurullah.
0: Söyle.
1: Ya gittik geldik ama gerçekten İstanbul tarafında şu anda yani böyle havaya baktığın zaman sanki bir bulut, böyle bir serinlik var gibi ama diğer taraftan muazzam bir nem var.
0: Suyun içinde yüzüyoruz şu an İstanbul'da.
1: Aynen. İşin ilginç tarafı söyle, Ankara'da da benzer durum varmış. Yani Adana'da falan zaten, yani oralar ayrı bir konu ama Ankara falan da çok sıcak diyorlar. Yani genel olarak böyle bir yaz sıcağı, o nem, rutubet olayı ülke genelinde hissediliyor gibi sanki.
0: Evet, genelinde.
1: Neyse, bugün işte hava durumuyla başladık. Birazdan yol ve trafik durumuyla devam edelim.
0: Onların hepsini konuşacağız. Lütfen.
1: Sonra Allah'ın izniyle.
0: Ya sabah yayını değil mi bu? Bir sabah yayının olayı nedir? Havayı konuşursun, yolu konuşursun, trafiği konuşursun, ekonomiyi konuşursun. Bir sabah yayının olayı budur. Biz de sadece ekonomi piyasa daha baskın. Neden? Anladım. Çünkü temamız var. Burası tematik bir kanal. O yüzden ekonomi ve piyasa daha baskın. Yoksa zaten sabahleyin insanlar yolda işe gidiyorlar. Öbür türlü niye radyo dinlesinler üzeri? Dertleri ne yani? Açacak da radyo dinleyecek.
1: Aynen.
0: Peki şimdi diyorsun ki yani özetle, aman bana ne, gelmişsin buraya bana Avrupa'nın köylüklerini anlatıyorsun. 180 milyar dolar harcamışlar da etmişler de sıcak yüzünden. Para var, huzur var. Geleydin İngiltere'ye, hiç yoktu böyle şeyler. Biz orada diyorsun yağmurluklarla gezdik. Öyle gezdik. Aynen. Tamam, kuzeydeymiş falan. Aynen diyor bir de oradan ya, başından savmak için. Kuzeydeymiş bir şeymiş. Ne ilgisi var? Peki o zaman Üzeyir, altının bu mevzularla ne ilgisi var? Şimdi bak, dedim ki ben. Altın dedim, kesti, savaş bitti. Öbür türlü altın bu kadar yükselemezdi. Altın yükselmesini gerektirecek hiçbir şey yok. Dolar düştüğüne göre dedim. Tamam, savaş bitmiş o zaman. Dolara ihtiyaç kalmamış dedim. Ama sonra bir baktım, tahviller, Allah Allah. Faizlerde bir şeyimiz yok. Diğer taraftan bakıyorsun, tahvil faizleri yatırımcısını memnun edecek seviyelerde mi? Onu da sana sormam lazım. O da ayrı mevzu. Hisselere bakıyorsun, yükselmeye devam ediyor. Ama biz o tabloyu daha önce de görmüştük. Altında onlarla hep beraber yükseliyordu. Tam o zaman dedim, bu savaş öncesi dönem. Savaş dedim, bitmiş o zaman. Sonra izleyicimiz dedi ki, öf, yanlış okuyorsun. Ne alakası var? Japonya'ya destek attılar. O iki gün sonra yine düşüşüne geçer. O 4000'lerine gider yapışır dedi. Allah Allah dedim. Şimdi bakıyorum mesela 4117'lerdi. Ne anlamalıyız biz bundan? Ne oldu? Ne oluyor? Altın ne yapmak, nereye varmak istiyor?
1: Altın efendim, benim yokluğumu değerlendirdi. 4400'e kadar çıkışındaki temel hikaye bu. Üzerindeki benim ağırlığım kalktı. Yani baskım kalktı diyelim. İşin şakası bir tarafa. Yani şöyle, Amerika'da gelen birkaç tane istihdam verisi var. Yani son 2 aylık gelen veriler. İkisi de beklentilerin oldukça altında. Biraz bunu tepki için kullandı altın tarafı. Yani nasıl olsa hani istihdam bu kadar kötü, Amerika faiz arttıramaz. Hatta acaba faiz indirir mi diyenler olmaya başladı ama hala tam anlamıyla o hani Fed projeksiyonlarına, beklentilere çok o faiz indirimi yansımış değil. Hala yılın sonuna kadar en azından bir 25 bas puanlık faiz artışı beklentisi hala canlı. Yani beklentiler azalmış olsa bile, bu biraz ötelenmiş olsa da bu beklenti hala var. Faiz arttırır mı? Yani şu gidişatta bilmiyorum. Yani en azından savaşın seyrini öngörmek lazım. Savaşın seyrini de öngörmek mümkün değil. İndirir mi? Şu şartlarda ben onun da çok olası olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Özellikle istihdam verilerinde böyle çok sapmalar olabiliyor. Yani 2 ay üst üste çok kötü istihdam verisi ama mesela bu ayki veriye biraz da hani mevsimsel etkilerin, işte öğretmenin işte işten çıkarmaları vesaire deniyor, işte yaz dönemine girişte bunların etkilerinin vesaire olduğu söyleniyor. Çok detayına hakim değilim, onu da söyleyeyim ama böyle spesifik bazı gelişmelerin de bu istihdamın kötü gelmesinde etkili olduğu söyleniyor. Şimdi gelecek ayı da görmek lazım. Yani 2 ay üst üste kötü istihdam, bir ay bir düzelme, normalleşme tekrar eski trendini de getirebilir. İkincisi, biraz önce hani sen de dedin ya, şimdi bakıyorsun evet bir şeyler var diyorsun, altın böyle 4000'den 4400'e geliyor, %10'a yakın bir tepki hareketi. Ki bana kalırsa 4500'e kadar da bunu tepki olarak görmek lazım. Ve halen bu yükselişi bir satış fırsatı olarak
0: Neyin
1: belki
0: tepkisi bu?
1: değerlendirmek lazım.
0: Neyin
1: Bu işte
0: tepkisi?
1: düştü, 4000 doların altına inemedi. Yani birkaç defa orayı test etti, test etti, test etti ve sonrasında hani düşemeyen ardından bir tepki getirdi diyelim. Onun
0: Düşemeyen
1: hareketi
0: çıktı yani.
1: aynen, ama 4400'e kadar, 4500'e kadar bu hareketi yani ben halen tepki hareketi olarak değerlendirmek gerektiği kanaatindeyim. İkincisi de şu, yani mesela böyle bir fiyatlama var. Tamam, istihdam kötü diyoruz. Amerika'da hemen Fed faiz beklentilerine yönelik atıflarda bulunuyoruz. Onu söylüyoruz, bunu söylüyoruz. Ama mesela bu denli sert tepkiyi ne Amerikan faizlerinde görebiliyorsun, ne Euro dolar paritesinde görüyorsun. Yani 1.14'ten 1.15'in biraz üzerine kadar geldi Euro dolar. 1.15.44'teyiz. Ne kriptolarda görebiliyorsun benzer fiyatlamayı yapan enstrümanlar tarafında. Yani bu sadece buraya kalan bir durum oldu. Ben bunu aslında aylardır söylüyorum. Yani altının, gümüşün yükselip düşmesinden ziyade hareketlerin sertliği ve yönün çoğu zaman öngörülemez olmasına değil de burası biraz aşırı spekülatif hale geldi. Yani öngörebilmek, tahmin edebilmek, fiyatlamalar gerçekten zor ve bir yatırım kararı alabilmek burada çok zor. Yani bu açıdan uzak durmak gerektiğini de uzun zamandır söylüyorum. Ve benim açık söyleyeyim, ana senaryomda da herhangi bir değişim olmadı. Ben altının 4000 dolar da pahalı, 4500 de pahalı, 5000 de pahalı, 3500 de pahalı. Yani benim için buralar altın fiyatlarında hani 300 dolar çıkmış, 400 dolar çıkmış, inmiş çıkmış çok bir anlamı yok. Yani ben biraz daha hani orta vadedeki stratejimde bu fiyatların ben sürdürülemez olduğunu düşünüyordum. Hala da aynı görüşteyim. Bunun Fed faizlerinden de bağımsız bir şekilde hani uzun vadede, biraz orta vadede dengeleneceği kanaatindeyim. Benim görüşüm o yönde. Yani ama dediğim gibi şu anki duruma baktığımız zaman hani Ocak ayından beri yaşanan düşüş trendi içerisindeki en güçlü tepki oldu. Onu kabul etmek lazım. Daha önceki her tepkide oluşan zirve bir önceki zirvenin altındaydı. Ama kabaca 5600 civarından 4000'e kadar geldi. Hatta biraz altına sarktık. Buradan tepkiyi yapıyoruz. Bu tepkide de 4500 civarı bence hani görebileceğimiz maks seviye gibi gözüküyor bana. Yani onun altında kaldığımız müddetçe de ben hala trendin ya da trendin demeyeyim ama ana yönün aşağı yönlü olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Yani bana çok hani şey gelmiyor, yani istihdam verisiyle oldu bitti artık altın yeni bir rally başlatacak, o beklentide değilim açıkçası.
0: Altın yeni bir ralli başlatacak, hiç bu beklentide değilim. Tepki alımlarıydı. Bunlar tepki yükselişiydi. Düşemeyen yükselir Süheyla dedi. Düşemedi dedi. Çok düşmeye denedi, olmadı. O yüzden biz bunu gördük. Bu bir şey demek değil, geçici. Ne senin dediğin gibi işte yok savaş bitti göstergesi, ne izleyicimizin dediği gibi ay Japonya'ya destek çıktılar. Hiç böyle bir şey değil. aynı yerde uzun süre saydığı için bir yukarı doğru attı kendini, ama yukarı gitmesini gerektirecek aslında öyle majör bir

0: şey yok. Dolayısıyla aynı yerine geri döndü. 4000 lira
1: Ha,
0: geri dönecek diyorsun. Doğru mu anlıyorum ben?
1: gerek yok demeyeyim. Hani şey, veriler var. Evet, yükselişi destekledi. Ama bunu kalıcı bir trende dönüştürecek bir atmosfer yok. Evet. Neden 4000'den 4400'e geldi? İşte verilerin kötü gelmiş olması, istihdam başta olmak üzere Amerika'da bunların etkilerini gördük. Ama dediğim gibi biraz ben etki olarak da hani en sert burada hissedildiğini görüyorum. Hani diğer enstrümanlarda bu kadar büyük bir etki görmedik ve neticede bunun da sönümlenebileceğini düşünüyorum. Yarın güçlü bir istihdam ya da herhangi bir veri, yüksek enflasyon vesaire tam tersi yönde çok daha sert bir fiyatlama da getirebilir. Yani ona da dikkat etmek gerekir diyorum özetle.
0: Evet, peki burada Deniz Hanım sormuş, diyor ki devletler neden büyük miktarda altın alır? Stoklar büyük risk değil mi diyor. Yani senin diyor rezervinde bir metayı tutuyor olman, yani dolar bazında, döviz bazında değerlenen bir şeyi tutuyor olman bir risk değil miyi merak ediyor aslında.
1: Risk ama para birimi tutmak da risk. Yani örneğin Amerikan doları ya da işte euro vesaire tutmanın da kendi ölçüsünde bir riski var. Ama altının da bir riski var. Yani altın tutmanın temel amacı şu. Hani herhangi bir sistemden bağımsız, devletten bağımsız, bölgeden bağımsız, hani değeri kendinden menkul bir enstrüman tutuyor olmak. Ama rezerv yönetimi açısından en ideali optimizasyon. Yani ben hatta şeyde yılın ilk enflasyon raporu sunumunda Ocak başındaydı herhalde. Merkez Bankası'nda o enflasyon raporu sunumunda onu sormuştum. Mesela bizde de altın rezervlerinin dövize oranı çok yükselmişti. Yani burada bir optimizasyon düşünülüyor mu? Olası bir altın düşüşü karşısında rezervdeki erimeye karşılık bir tedbir var mı? Yani altının pay rezervleri de çok ciddi artmıştı söyle. Yani şöyle 2024'ün başına gidiyoruz mesela 40 milyar dolar altın rezervimiz vardı. 70 küsur milyar dolar döviz rezervimiz vardı. Yani toplam brüt rezerv 110 milyar dolar civarındaydı. Bunun 40'ı altın, 70'i dövizdi. Geldik 2026'nın başına. Bir anda yani o altındaki yükselişle beraber altın rezervimiz bir dönem 120-130 milyar dolara çıktı. Döviz rezervimiz hala 70 milyar dolarda sayıyor. 77-78 milyar dolar yanlış hatırlamıyorsam. Bu bir optimizasyon gerektiriyor. Bir şeyler yapmayı düşünüyor musunuz diye Ocak ayında bunu sormuştum. Daha sonra hatta Merkez Bankası da Şubat ya da Mart yanlış hatırlamıyorsam altın swap'ı yapmıştı. Bir miktarda altın satışı yapmıştı. Mesela o optimizasyon çerçevesinde bazı adımlar atmıştı ve onun şeylerini de gördük. Ama diğer taraftan halen yüksek altın rezervi olmasının da işte altın düşüşü esnasında işte 5600'den 4400'e 4000'e düştüğü dönemde de rezervler üzerindeki baskısını gördük. Mesela bu haftada geçen haftaki bu altın hareketinden dolayı Perşembe günü rezervlerde ciddi bir artış göreceğiz yeniden. Neden? Çünkü Merkez Bankası'nın elinde tuttuğu altın dolar bazında fiyat arttı. Bu da rezervlere pozitif yansıması olacak. Yani elbette rezerv üzerindeki gidişte gelişte etkisi var. Elbette farklı ürünler tutmakta fayda var ama bunun optimizasyonunu ve dengesini de iyi kurmak lazım. Merkez bankaları da hani şu dönemde hani belki finansal sistemin zorluğu işte geçmiş dönemde işte Rusya'nın başına gelenler, İran'ın başına gelenler, onlar bunlar vesaire derken hani sisteme güvensizlik, uluslararası sisteme. Yarın bir gün işte bu rezervlerin kullanılamama riskleri vesairesi hele ki Trump'ın belirsizliği döneminde. O nedenle Merkez Bankalar rezervlerinde dolar ya da euro yerine bir miktarda altın tutmayı da bu dönemde arttırmayı daha doğrusu tercih ettiler. Rezervlerde bulunmasının sebebi de bu.
0: Bir de şunu da görüyoruz Üzeyir. Yani Merkez Bankası kimseye kulağını tıkamıyor. Aman canım onlar ne bilirler demiyor. Bunu gördük bu süre içerisinde. Yani nasıl ki sözlü yönlendirmeyi iyi bir şekilde bize sergilediler. Kimseye kulaklarını tıkamadıklarını da gördüler. Yani peki tabii burada başka türlü metrikler var hesapladıkları altın swap'ına giderken. Bununla birlikte bir enflasyon raporu toplantısında bunun dillendirilmiş olması, herkesin konuştursa dillendirilmiş olması da önemli diye düşünüyorum. Her ne kadar sen orada cevabını alamasan da sana tam cevap vermemişlerdi diye hatırlıyorum. Değil mi?
1: Evet, ya
0: Net bir
1: gerekli
0: cevap
1: enstrümanlar var.
0: almamışsın.
1: Gerekli enstrümanlar var. Gerektiğinde değerlendireceğiz denmişti.
0: Ki gerektiğinde de işte Şubat ayında
1: Aynen.
0: değerlendirmişlerdi.
1: O altın swabı yapılmıştı aynen.
0: Peki şimdi o zaman bir reklam arasına gideyim mi Beynan? Ondan sonra biz tamamen borsayla dönelim. borsa tarafı

0: ile dönelim. Fakat öncesinde efendim sormak istedikleriniz olabilir. Şimdi baskın basanındır kısmı var biliyorsunuz. Mesela bir şey olur böyle gidersiniz karakolda şikayetçiyim dersiniz. Allah göstermesin efendim tatlı şeyler için giderim karakola. Şey için gidelim mesela ne bileyim karakolu yeni kurmuş olmuşsunlar da hayırlı olsuna falan gidelim işte komşularımız gelmiş diye. Karakola gidiyorsunuz şikayetçiyim diyorsunuz sonuna kadar da haklısınız %100 haklısınız. Karşı taraf diyor ki ben de şikayetçiyim gayet pişkin pişkin. Bilmiyorum hiç böyle şeyler yaşadınız mı başınıza geldi mi sizin ya da işte tanıdıklarınızın. Trump da şimdi diyor ki efendim biliyorsunuz İran tazminat istiyordu. Böyle işte tamam hadi biz hadi tamam he, hadi hoşça kalın falan diyecekken Trump İran dedi ki dur bakalım nereye gidiyorsun? Bana tazminat ödeyeceksin. Sonra işte dediler ki ya o tazminat öyle tazminat değil. Şimdi buraların böyle hep rafinerler böyle pat pat patladı ya işte. Buraları böyle çok güzel şimdi yapacağız biz. Onun için fon. Fon da Afrika'dan gelecek dediler. Afrika ne alaka? O sırada Afrika ne alaka ben? Peki şimdi durdular. Trump dedi ki şey biz de dedi istiyoruz. Bize de vereceksiniz. Tazminat vereceksiniz bize dedi. Tamam peki. Yani üzerine bunu
1: bizim ne eksiğimiz var? Biz
0: bizim
1: de istiyoruz.
0: Biz de istiyoruz.
1: Petrol fiyatlarındaki yükselişlerin dolayı enflasyon hedeflerimizde gecikme oldu.
0: Ha.
1: Faizler yüksek kaldı. Şirketlerimiz
0: Evet.
1: Yüksek finansman maliyetine katlanmak zorunda kaldı. Biz ve şirketlerimiz de bu yüksek finansman maliyetlerinden dolayı uğradığımız zarardan dolayı biz de tazminat istiyoruz.
0: Böyle istemek istediğiniz ne tazminatlar var? Hepsini yazın efendim ama hızlı yazmanızı rica ediyorum. Bir taraftan üzeriyle borsayı konuşacağız, diğer taraftan buna bakacağım böyle. Egzantrik böyle istediğiniz ne tazminatlar var? 536 266 81 81 536 266 81 81. WhatsApp'a sizleri yazılı bekliyoruz. Trump dedi ki işte biz de tazminat istiyoruz. Petrol fiyatları yükseldi sizin yüzünüzden. Hepsi de saldırdık. Hep dedi petrol fiyatları yükseldi. O yüzden de bize tazminat vereceksiniz. Hı dedi İran'a. Sizin de efendim istediğiniz ne tazminat var? 536 266 81 81 536 266 81 81. Twitter'da Süheyla Yeğen, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım. Gelmek istiyorsanız sizi burada bekliyoruz.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB E-Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam. Garanti
4: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz.

0: Ile eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. E-dönüşümde çözümün adresi QN.

0: Aytunç Bey çok alemsiniz ya. Ya senin psikolojin piyasadan bozulmuyor. Altın yüzünden bozuluyor. Anti altıncı demiş. Ne demiş bakayım, tazminat verelim. Altın düşmeyince tazminat verelim. He he falan diye eğlenmiş. Gidin var
1: altın olanlar pay göndersinler bana.
0: Altın olanlar pay göndersinler. Hiç bu arada şey değil. Bir kere iki şeyin de altını çizelim böyle. Bazı meslek grupları vardır. Onlarla çok eğlenilir, şakalaşılır. Fıkralara konu olur. Ve onlar da bunun şakasını kaldırabildiği içindir. Çünkü bilirler ki orada işte meyve veren ağaç taşlanır kısmı. Mesela işte nedir? Müteahhitlerle uğraşılır. Bir sürü şey vardır orada. Fıkra vardır bununla ilgili işte. Futbol tarafıyla uğraşılır. Şimdi piyasa tarafıyla da biz işte kendi aramızda şakalaşırız. Dışarıdan işte o şakalarda biraz dikkat edilmesi gerekir. Kendi aramızda tamam. Bir şekilde konuyla ilişkili kimseler mesela izleyicimizle de şakalaşırız. Dinleyicimizle de şakalaşırız. Ama çok mütevazı olunduğunda da bir şeye yol açılmış oluyor üzeri. Naçizane arkadaşım, ben de bunun altını çizmiş olayım. Sonuçta iyi günü olur bu işin, kötü günü olur. Öngörüdür bu nihayetinde. Senin önünde sihirli küre olsaydı biz başka bir şey konuşuyor olurduk. Sen de kendine göre öngörülerinle bir şeyleri söylüyorsun. Biz seni uzun yıllardır yayın yapıyoruz. Bak ve sadece yayındakileri biliyorum. Yani hiç mi kazanan olmadı arkadaş? Elinizi vicdanınıza koyun. Kazanırken iyi. Kaybedince niye öyle mızıkçılık? Var mı öyle ağlamak? Yani doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne niye inanmıyorsun? Doğururken güzeldi kazan. Yani.
1: Ya bir de söyle,
0: kendine haksızlık etme lütfen.
1: Evet, burada bir kamu yayıncılığı yapıyoruz, söylüyoruz ama yani.
0: Bak, kamu yayıncılığı yapıyoruz lütfen. Tamam.
1: Yok yok, güzel şeyler söyleyeceğim ya. Niye şey yaptın? Tamam. Sanki ben de ağzımı açtı mı böyle sanki.
0: Ya Üzeyir bak, burada bir sayarım gibi. Kamu yayıncılığı sebebiyle sayamıyorum. Toparladıklarımı burada bir sayarım. Kamu yayıncılığı yapıyoruz, sayamıyorum. Tamam.
1: Ha. Hassas olduğum konulara girilirse hiç susmam. O ayrı bir konu ama şimdi yani normal şey yapacağım. Şimdi burada ben olurum, bir başkası olur. Yani şimdi burada konuşulanlar hani hep klasik söylüyor, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir diye. Gerçekten evet. Böyle toplumun genelini ilgilendiren, yani ben karşıdaki izleyenlerin risk getiri profilini bilmem, elindeki varlığını bilmem, alternatif kaynağı var mı yok mu bilmem, ne olduğunu bilmem. Şimdi yani burada söylediğimiz bir şey, ya bu da bunu söyledi, ben de buna göre yatırım yapayım gibi algılanmamalı. Evet, kendi akıl süzgecinizden geçirin. Kendi vadeniz önemli, risk getiri beklentileriniz önemli, ek kaynağınız var mı önemli ya da ne düşünüyorsunuz önemli. Bunların hepsini değerlendirip kendi kararınızı kendiniz vermeniz gerekiyor. Aksi takdirde hani bir firmayla, bir yatırım danışmanıyla çalışıp portföyünü ona hani emanet ettiğiniz ya da onun ona açtığınız insanlara hesap sorabilirsiniz. Yani bu ikisi aynı şey değil. Yani bir de burada bizim konuştuğumuz genel yatırım tavsiyesi şeklinde genel anlattığımız şeyler buradaki izleyenlerin hepsinin risk getiri algısına örtüşmeyebilir. Hı hı. Yani ben o nedenle şunu söylüyorum. Bazen insanları hani zarardan korumak da önemli. Hı hı. Yani burada genel açık bir yerde şunu alın, uçacak, kaçacak işte vesaire demek çok riskli. Yani bana kalırsa. Aldırmamak, yükselecek bir şey aldırmamak bence daha şey. Yani bazen hani fırsattan kaçırabilirsin ama hani o şeyin içine atmak, ateşin içine atmak daha riskli geliyor.
0: Evet.
1: Yani ona dikkat etmek gerekiyor. Bir de dediğim gibi burada ben de söylesem bir başkası söylese. Burada yani birbirinden farklı onlarca farklı yatırımcı profili var. Söylediğimiz, hı hı, o profillerin hani getiri risk beklentilerine, dediğim gibi risk algılarına, vadesine vesaire uyuşmayabilir. Yani o nedenle sizin bunlarınızı bilen, hani boşuna yerindelik uygunluk testi gerçeğine ne kadar işlevli olduğunu düşünmüyor olsam da mevcut yapılan testlerin, yani sizi tanıyan bir yatırım uzmanına, yatırım danışmanına ihtiyacınız var. Eğer böyle bir yönlendirmeye gerçekten ihtiyacınız varsa, aksi takdirde eğer yok benim buna ihtiyacım yok, ben görüyorum, dinliyorum, farklı kişilerden de görüş alıyorum, sonra kendi akıl süzgecimden geçiyorum ve kararımı kendim veriyorum diyorsanız da o kararın sorumlusu da sizsiniz. Yani bir başkasına da suç atmaya gerek yok. Bu evet. Ben olurum, bir başkası olur. Yani peki. Çok da önemli değil yani.
0: Peki Süheyla, borsayı biraz daha detaylı konuşun artık, hadi geçin demişsiniz. Pek tabii efendim. Binlerce bomba atılıyor, soluk aldığımız hava, atmosfer kirleniyor. Trump'tan tazminat istiyorum ben, savaş çıkarmasın artık. Ben de Trump'tan istiyorum tazminatı demiş Deniz Hanım. Gidin Marmaris'te yaşayın demişsiniz. Ben geçen sene Bodrum'a taşındım, yaşlanıyorum zannediyordum, meğer İstanbul'da yaşıyormuşum demiş Ayberk Bey. Şehri değiştirmek lazım diyor. Durmayın İstanbul'da demiş.
1: Vallahi teşekkür ederiz, sağ olun. İstanbul olmayın. Finans merkezi yerine mesela finans merkezi başka bir şehirde olsaydı. Mesela Eskişehir olur, Konya olur, işte ne bileyim Kırşehir olur.
0: Ya okulları da taşımaları lazım o zaman. Hayır, istemem.
1: İşte oralara işte şeyler de taşısın. Böyle okullar da gider, hastaneler de gider. Evet. Yani biraz altyapısı olan bir şehir. Mesela Ankara olabilir, Eskişehir olabilir. Yani bu tarz bir şehir olsaydı ben seve seve giderdim. Yani Allah var. Peki. İstanbul'da çok da sevdiğim için burada durmuyorum. Onu da söyleyeyim.
0: Evet. Kar zarar kardeş derler. Bize hep zarar kardeş düşüyor demiş Vedat Bey. Peki önümüzdeki günlerde vallahi kime ne düşecek bakalım.
1: Kar ağzına bile yakışmadı. Bak onu söyleyemedim bile.
0: Diyemedim ya. Kar diyemedim. Unutmuşum.
1: Vallahi yatırımcı da o modda şu anda. Onu unuttu.
0: Bir şey diyorduk ya. Bir şey böyle vardı. Paramızı kar koyuyorduk. Bir şey, o bir şey geliyordu kardeş bize. Güzel bir şey geliyordu. Yanında bir tane daha veriyorlardı ondan. Bazıları 10 tane alıyormuş. Bazıları 40 tane alıyormuş. Bazıları 2 yılda 110 tane alıyormuş. Ama biz neden diyenler var. Bize niye hiç vermiyorlar dedikleri o şey nedir Üzeyir? Ne zaman bize gelir o şey? Borsa İstanbul'un böyle 13 bin seviyelerinde olması sence normal mi? Yani bakıyorsun dışarıdaki akış, içerideki akış, olumlu diyeceğin ne varsa üst üste koy. Ama diğer taraftan bakıyorsun, bir taraftan işte aşırı oynak hareketler. Her gün bir neredeyse şey geliyor, bununla ilgili ne tedbir alsak diye açıklama geliyor. Mesela dün de şey vardı biliyorsun, 3 tane hisseye kredi işlem yasağı vardı. Sürekli bir şeyler yapılıyor yani. Ama yetiyor mu, yetmiyor mu? Yabancı niye geliyordu böyle 2-3 yerde sıkışıp kalıyor? Niye bu yabancı bu kadar teveccüh göstermiyor? Bizim kar zarar tablomuzda, artı eksi tablomuzda niye birbirini bir türlü tutmuyor?
1: Şimdi söyle, hani biraz önce dedik ya, kamu yayıncılığı kapsamında söyleyebileceklerimizi çoğunu söyleyemiyoruz diye. Yani borsa için evet, de söylenecek o kadar çok şey var ki. Hani burada çıkıp hani kahramanlık yapmaya, ben söyledim, o söyledi, bu söyledi hikayesinden ziyade. Yani bu borsada işlerin yolunda gitmediği çok aşikar ve bu aylardır böyle. Yani borsa şöyle bir yer oldu Süheyla. Yani şu kalemden üretmeden paradan para üretilen ve o üretilen parayla fiktif karlar oluşturulan böyle bir yer haline geldi. Yani aslında insanlığa, memlekete en ufak bir faydası olmayan yeni bir sanat gelişti. Paradan para yaratma ve yaratılan parayla hani böyle servetler oluşturma. Hani en son kimde şey olur bilmiyorum ama böyle bir tablo. Yani bunun ahlaki olmadığını söyledik. Belki mevcut yasalara, kurallara uygun olabilir ama hani hukuki ama ahlaki değil demiştik. Hani vicdani olarak da ben doğru bulmuyorum. Dini olarak da artık hani genel şey olarak baktığımızda da toplumun genel hassasiyetlerini dikkate aldığımızda oluşturulan bu paradan para yaratma sisteminin çok hani o tarafa da uymadığını düşünüyorum. Yani genel anlamda bir sorun olan bir sistem görüyoruz. Yani dönüp bakıyorsun, hani üretim mi var? Yok. İstihdam mı var? Yok. Karşında vergi mi var? Devlete bir kazanç mı var? Yok. Ama bir paradan para yaratma döngüsüyle sanki böyle yeni bir şeyler oluşturulmuş ve böyle rakamlar görüyoruz. Yani havada uçan rakamlar. Yani şu kalemin fiyatı örneğin 100 lira. Kaleme bakıyorsun 10 bin lira olmuş. Ya şimdi dönüp sonra diyoruz ki ya bu kalemin fiyatının 10 bin lira olmaması lazım. Burada herhalde bir şey var. Biz buna bir düzenle. Ama bu kalemin fiyatını 10 liradan 100 liradan 10 bin liraya götüren, hani normalde manipülasyon nedir? Bilgi manipülasyonu, işlem bazlı manipülasyon, işte fiyat manipülasyonu vesaire. Hı hı. Şimdi bu manipülasyonun olduğunu ben söylemedim. Yani Kasım ayında eski SPK başkanı manipülasyon var dedi. Hatta yetmedi. Bunların en tepesindeki kişi Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek manipülasyon var dedi. Ve biz o günden bugüne çok bir şey görmedik. Şimdi bir şeyler yapılıyor ama neden yapılıyor? MSCI söylediği için. Yani bizim piyasamız gerçekten çok şeyin yapılması gereken bir piyasa halini aldı. Yani ve biz oturup izliyoruz. Yani endeks konuşuyoruz 13.800. Yani endeksin 13.800 olmasının bir anlamı var mı? Zerre kadar bir anlamı yok. Yani zerre kadar bir anlamı yok. Endeks endeks değil. Yani rakam rakam değil. Yani neye
0: Ne
1: baktığımızı
0: yapalım?
1: Bilmiyoruz.
0: Kapatalım dükkanı, gidelim mi sen de?
1: Hayır, yani buraya tekrar o güveni sağlamamız lazım. Yani şu an hani biraz önce bu sektörde çalışıp da şurada

0: arkasında duralım. Bakın şey diyen ben görmedim. Yani dediğim gibi herkes mutsuz. Yani mutlu olanlar da hani aşırı mutlu ama neye mutlu onu da bilmiyoruz. Yani neye mutlu olduklarını görüyorsun da. Yani böyle değişik bir piyasa oldu. Ama dediğim gibi normalde biz toplumda hani sermaye piyasalarının gelişmesi önceki ama sermaye piyasalar gelişirken kendisiyle birlikte reel sektörü de, ülkeyi de bir yeri de geliştirmesi lazım. Şu anda sermaye piyasaları gelişmiyor. Sermaye piyasaları üzerinden birileri gelişiyor. Yani sistem buna dönmeye başladı. Bizim en çok
1: Şu anda
0: eleştirdiğimiz taraf
1: sermaye
0: bu.
1: piyasaları gelişmiyor. Sermaye piyasaları üzerinden birileri gelişiyor diyorsun.
0: Aynen sistem bu döngü. Yani eskiden de konuşurduk. Bir ara sosyal medya şeyini hatırlardın. Yani şey gibiydi, hayvanat bahçesi gibiydi. Bir sürü hayvan isimleriyle,
1: Evet.
0: şeyleriyle hesaplar vardı. Hani
1: Evet.
0: ördekçisinden kuşçusuna, işte ne bileyim, osundan busuna vesairesine. Yani şimdi gördük, gitti. Yani onlar gördük, bir başkalarını gördük. Yani onu gördük, bunu gördük ama ben gerçekten bu kadar organize bir şekilde piyasayı baskı altında tutan bir dönem görmedim. Ve neticede bak bunu organize şekilde söylememin sebebi şu. Bak MSCI'ın, ben yıllardır piyasanın içindeyim, ya da Dow Jones'un, S&P'nin bizim piyasamıza, hani işte piyasada risk olur söyle. Yani hani biraz önce söyleyemediğin kar ve zarar kardeştir
1: Gider
0: olayı var ya.
1: misin buradan?
0: Bu piyasada kar da olur, zarar da olur. Mesele piyasanın düşmesi ya da çıkması değil. Yani bir şeyler oluyorsa, kötü bir şeyler piyasa düşebilir, zarar da edebilirsin. Kar da edebilirsin, çıkabilir. Ama bu kar ve zarar bu piyasada tamamen rastlantısal bir şeye dönüştüyse ve birilerinin o fiyat bazlı manipülasyonu nedeniyle oluşan fiyatlara dönüştüyse orada bir dur demen lazım. Burası hani diyoruz ya sermaye piyasaları, Türkiye'nin geleceği, yatırım yap. Burası yatırımdan kumara döndüyse o kumara birinin dur demesi lazım. Yani temel sıkıntı o. Ve şu anda herkes rahatsız. Yani piyasanın geneline bakıyorsun, herkes rahatsız. Adımlar atılıyor. Ha diyoruz demek ki birileri de rahatsız. Ama bu rahatsızlığın daha önceden oluşması lazımdı. Biz geçen yayında da konuştum. Biz pandemiden beri bu piyasadaki hani o halk arzlar tavan tavan gider. O ne güzel yatırımcı sayımız da artıyor vesaire. Bunların önünü açtığımız o günden beri o piyasadaki oluşan ahlaksızlığa izin verdik. Yani pandemi ve o dönemde uygulanan ekonomi politikalarıyla başlayan süreçte Türkiye'de piyasaya dair ahlaki davranışların tamamı çöktü. Sadece borsa tarafı değil. Esnafın fiyatlama davranışındaki ahlak çöktü, tüketicinin ahlak çöktü, ev sahibinin ahlakı çöktü, kiracının ahlakı çöktü, ev satanın ahlakı çöktü, başka şey çöktü. Çünkü o ekonomik atmosfer maalesef hep konuştuğumuz konuda, o yüksek enflasyonun getirdiği belirsizlik her yerde o ahlaki çözülmeyi getirdi. Borsada da o halka arzlarla başladı o ahlaki çözülme ve
1: Evet.
0: şu anda da devam ediyor ve şu anda ciddi sıkıntılarıyla da devam ediyor. Bizim burayı düzenlememiz lazım. Yani ben kısa vadede piyasada dediğim gibi endeks 13.800 olmuş, 12.800 olmuş, 14.800 olmuş, 15.000 olmuş. Ha endeks zaten hiçbir anlam ifade etmiyor. Ben bunu aylardır söylüyorum. MSCI'den önce de söylemiştim. Yani
1: Evet.
0: endeksin hiçbir gösterge niteliği kalmadı diye. Hala aynı görüşteyim ama dediğim gibi öncelikle bu piyasanın bir arınması, bir temizlenmesi, işin rasyoneliteye dönmesi, hani o MSCI'nin, S&P'nin, Dow Jones'un vesaire gibi endeks listeleyicinin endişelerin ortadan kalkması, içerideki piyasa profesyonellerinin ve yatırımcıların da piyasaya güvenini yeniden kazandıracak önlemler gelmesi gerekiyor. Yani aksi takdirde ve bu da muhtemelen maliyetli olacak. Yani böyle bir düzenleme, böyle bir süreçte öyle kendi kendine kimse zarar görmesin.
1: Peki.
0: Ne şiş yansın ne kebap yansın öyle bir süreç olmayacak maalesef. Onu yaşamadan da o dediğimiz
1: Bilemeyeceğiz.
0: atmosfere kavuşamayacağız maalesef.
1: Peki. Şimdi ben o zaman çok teşekkür ediyorum bu arada efendim. Hepinize güzel sözleriniz için sağ olun. Eksik olmayın. Sizleri de takdir edenler çok olsun diyeyim. Davut Bey diyor ki Mardin'e yerleşmişti Davut Bey. Biz dün de konuştuk. Mardin Kızıltepe'de hava çok sıcak. İş yeri kapandığı için 20 yıl sonra memleketine dönmek zorunda kalmıştı. Tazminatımızı 4 taksite böldüler ve son taksidi hala ödemediler. Para yokmuş, idare edin diyorlar maalesef. Bir işçinin alın terine kadar düştüler diyor. Davut Bey de bu şikayetini dile getirmek istemiş. Peki, geçiyoruz Kaya Bey'e. Güler mak buralardan alınır mı?

0: diye sormuş sana. İlk soruyla başladık. Gülermak.
1: Şöyle söyleyeyim, geçen seneden beri yani çok konuşulan hisselerden biri. Dönem dönem hareketler görüyoruz. Ben hani genel manada hani çok pahalı olduğunu düşündüğüm hisselerden biri değil. Ama yükselişte de baskıyı görüyoruz. Ama şu son 3-4 günlük harekete bakıyorum. Hani daha kısa vade için söyleyeceğim. Bir yukarı yönlü hareket denemesi var. Hacim arzu ettiğimiz seviyelerde olmasa da bir hacim desteği var. Yani kısa vadede bence 170-171 liranın üzerinde kaldığı müddetçe alınır da, varsa pozisyon taşınır da. Pahalı bir şirket değil, yani öyle söyleyeyim. Potansiyelde olduğunu da düşünüyorum. Geçen sene bir hareket yaptı 250'lerin üzerine, sonra bir düzeltmesini gördük. Hatta bu sene ya geçen sene bile değil. Ama bir kez daha hani yukarı yönlü hareket denemesi olabilir. 183-185 buralar geçilirse de hareket hızlanabilir. Bence dediğim gibi 171'in üzerinde her fiyattan alınabilir de taşınabilir de onun altında stop olmak kaydıyla.
0: Evet, ne demişsiniz? Amerika ile kıyaslamış Metin Bey. Yüksek maliyetlerle karşı karşıyayız demiş. Çalışanların satın alma gücünün korunması, adil çalışma koşullarının sağlanması kapsamında ekonomik iyileştirme ve geçmiş dönem kayıplarını karşılayacak bir tazminat istiyoruz demiş Metin Bey. Çalışanlar tarafından bu Trump'ın tazminat istemesi üzerinden efendim. Hadi siz de tazminat isteyin. Kimden ne istersiniz demiştik. Eğlenceli cevaplar demiştik. Metin Bey burada bunu yazmış. Biz de çalışanlar olarak tazminat istiyoruz. Hadi bakalım demiş. Hocam biz altıncılar yavaş yavaş tekrar gelelim mi programınıza demiş Murat Bey. Altını yerden yere vurmuyordun. Gitmiştik. Artık gelelim mi diyor. Güzel bir şeyi bozmak da üstümüze yok maalesef demiş Selçuk Bey. Borsayı da bozduk maşallah demiş. Umarım demiş yük düzelir en yakın vakitte. Enflasyon iktisadi bir sorun yerine ahlaki bir sorundur diyebilir miyiz demiş Yiğit Bey.
1: Tabii.
0: Milton Friedman efendim yıllar önce söylemişti. Enflasyon gelirken de biz de bu yayında dile getirmiştik. Bakın enflasyon geliyorsa ahlaksızlık gelecek. Herkes kendine bir baştan çekidüzen versin, bir kendini ona göre konumlandırsın. Ne kadar kalacağı da belli olmuyor bize enflasyon geldiğinde diye konuşmuştuk.
1: Valla ben
0: Vesteri sormuş.
1: şöyle
0: Buyur.
1: kendi sistemde 9-10 tane enflasyonla ilgili yazı yazdım. Sonra bir hani şu tatiller yaz dönemi rehavete girdik
0: Evet.
1: yazamadım ama bir iki tane daha yazım var aklımda olduğu enflasyonla ilgili. Bir 10-11 yazıyla enflasyon döngüsünü kapatmayı düşünüyordum. Birçok yerine değindim ama gerçekten en önemli şeylerden biri şu. Hani çok güzel bir söz vardı. Mesela enflasyonla mücadele sadece kanunların işte Merkez Bankası'na verdiği bir kanuni sorumluluk değil. Aynı zamanda ahlaki bir sorumluluktur diye. Gerçekten de öyle. Enflasyon gerçekten toplumun ahlakını her anlamda alıp götüren bir şey. Yani o açıdan biz bunun eksilerini yaşıyoruz. Yani ve maalesef dediğim gibi o pandemi döneminde hani hep şu mantık ya bu sene geçsin de seneye bakarız. Ya enflasyon tamam ama şu büyümeyi bir sağlayalım. Gerçekten bunun ülkeye ve millete yaptığı kötülüğün haddi hesabı yok. Biz bunları yaşadık, bize bunlar yapıldı ve onun ceremesini de çekiyoruz. Yani ve maalesef çekmeye de devam edeceğiz bir süre daha gibi gözüküyor.
0: Evet.
1: Dedik ve
0: Ne demiştik biz bir saniye. Şimdi Vestel'i sormuş sana
1: ha
0: Hakan Bey. Vestel.
1: ya söyleyecek çok bir şey yok. Yani bir sektör zaten kötü. İki şirketin finansman durumu da ya da finansal durumu da zaten bilinen konulardan biri. Yani o nedenle ben hani macera aramaya gerek olmadığı kanaatindeyim. Yani şöyle bir dönemde niye Vestel alayım? Yani hani bir şirket ortak olacak olsanız düşünün hani işleri kötü giden bir mahalle esnafı olsak, markete ortak olacak olsanız ya bu da işler kötü gidiyor, fiyat da çok düştü, biraz da ben sermaye aktarayım beraber kötü gitsin diye mi ortak oluyoruz? İşleri iyi giden tarafa mı bakarsın? Yani şu an sektör de iyi gitmiyor. Yani grubunda hani bu borç yeniden yapılandırmaları vesaire ile ilgili çok şey geçiyor. Yani ben çok rasyonel görmüyorum açıkçası hani bu tarafa yatırım yapmayı. Fiyattan
0: Peki.
1: bağımsız konuşuyorum bunu da.
0: Fiyattan bağımsız konuşuyorum dedin. Özata denizciliği sormuş Erdal Bey.
1: Yani neyini sormuş çok merak ediyorum. Yani burada yani herhangi bir yorum yapabilecek bir baba yiğit var mı mesela? Yani nereden gelmiş? 200 170 180 liralardan halka arzın nerelermiş? İşte şöyle bakıyorum. 100 110 lira
0: 4.550.
1: civarından 110 lira civarından da Eylül 2024'te halka arz olmuş. 4.500 lira olmuş. Hani çarşınız pazar olsun. Yani hani bunu şu grafiği işte görmeyen yoktur herhalde. Yani Türkiye'deki yetkililer de görüyordur, yatırımcı da görüyor. Ben ne diyeyim yani bu saatten sonra buna
0: Peki.
1: yani kendi düşeni alamaz deyip geçmek lazım bu saatten sonra burada.
0: Peki ne demişsiniz? Bu yeni bir şey mi? Ne yazmışsınız? Bulayım diye kodunu da yazmışsınız da efendim. Bir bakmam lazım bunu sizin ne sorduğunuza. Gate Group. Gate Group Teknoloji. Gatek. Ne bu? Eski güvenli. Ha, siber güvenlik. 276 lira. %6.25 yükselmiş.
1: Valla söyle bu bir isim değişikliği mi var burada?
0: Evet
1: Ben
0: evet isim değişikliği var. Eski
1: yani ben
0: güvenlik
1: çok
0: şirketi Gate Group diye bir şey olmuş. Bilmiyorsun, tamam geçelim. Hiç ben de
1: hiç
0: duymadım.
1: bilmiyorum. Yani grafiğine de şöyle bakıyorum böyle hani
0: Okey
1: wow,
0: tamam.
1: bak
0: Yani her soruyu
1: işlem hacimlerine
0: cevaplamak
1: bak
0: zorunda
1: söyle.
0: değilsin.
1: 4 milyon mesela dün bayağı bir işlem hacmi olmuş 7.7 milyon. İşte şeyden Sancaktepe'den işte Arnavutköy'den Beylikdüzü'nden olmasa da Esenyurt'tan falan belki bir daire parası eder günlük işlem hacmi. Dünkü işlem
0: Evet.
1: hacmi de 4 milyon. Orada da şey Anadolu'ya doğru gideriz işte Kırşehir'den bir daire fiyatı. Yani bu
0: Peki.
1: işlem hacmi olan bir şirkete ne yorum yapabilirsin yani?
0: Peki. Erciyes Çelik Boru'yu sormuş Murat Deniz Bey.
1: Erciyes değil bu arada. Erciyes herhalde.
0: Evet, Erciyes Boru. Erciyes dedim değil mi? Bu zaten
1: Evet
0: boş
1: bugün
0: ver.
1: bak.
0: Kar da diyemiyorum.
1: Aynen
0: Zaten kar
1: yani
0: da diyemiyorum. Boş ver.
1: bugün dilime düştün yani artık.
0: Tabii.
1: Ya burada da
0: Farkındaysan
1: şöyle
0: ben seninle
1: bakıyorum.
0: uğraşmıyorum ama ya. Bak ne kadar tatlı
1: Evet bu ya
0: insanım.
1: bugün karşılık vermiyorsun. Böyle
0: Evet.
1: zevk alamıyorum ama.
0: Of, karşılık da veriyor. Neydi o?
1: İşte burada
0: Mülayim.
1: da işlem hacimleri düşük. Yani fiyatlar belli bir seviyeye gelmiş artık dengelenme çabasında gibi gözüküyor ama yani çok da hoş bir görüntüsü de yok grafik olarak baktığımızda. Ama varsa pozisyon hani 45-46 lira civarı stop seviyesi olur. Pozisyon taşınabilir belki. Buralarda bir destek oluşturma çabası var gibi gözüküyor.
0: Evet, peki.
1: Ama teknik olarak genelde zayıf yani çok da öyle almak için de bir şey görmedim yani.
0: Bugün arka arkaya enteresan geliyor böyle. Burhan Bey de Gimat'ı sormuş. Gimat enteresandan kastım da efendim. Genelde böyle işte BIST 30'ları soruyorsunuz ya. Ondan sebep.
1: Artık çok şey olmadı herhalde insanlarda. Benim bilgisayar da böyle kendi kendine şey yapıyor.
0: Ben sana
1: Gimat
0: söyleyeyim,
1: açarım.
0: 46 lira Gimat.
1: Evet, şey açtım bir anda başka bir hisseye döndü tekrar kendi kendine. Gimat'ta da son dönemde hani bir sıkışma izliyoruz bu son sert yükselişin ardından. Yukarı gitmekte zorlanıyor. Teknik göstergeler ciddi manada zayıflamış. Ben biraz riskli görüyorum açıkçası. Şu görüntü çok hoş durmuyor.
0: Evet, 1.000 yıldır konuşmadık neredeyse. Başka bir Hakan Bey de Otokar'ı sormuş.
1: Yani şu Romanya hikayesinin ne olduğunu bir netleşmesine. Dün güzel bir hareket yaptı gerçi ama yani hareketler çok şey kalmıyor. Devamlılığı gelmiyor. Hani Romanya işi bir şekilde çözülecekse bu fiyatlar çok ucuz. Ha, çözülmeyecekse o yüksek tazminatlar gerçekten çok ciddi sıkıntı. Yani davalar devam ediyor, redler var, temizle gidenler var vesaire var. Yani şöyle birinin şöyle 2 sayfa bir temiz bir süreci açıklaması lazım. Yani şu durumdayız, şunu da şu durumdayız, bunu da bu durumdayız. Şu olursa şunu öderiz, bu olursa bundan kurtarırız vesaire gibi. Daha soft bir açıklamaya ihtiyacı var piyasanın mantıklı bir
0: Peki.
1: fiyatlama yapabilmesi için. Ama şu anki görünümde yani dediğim gibi orayı tam çözemediğimiz için yani o cezalar gerçekse ödenecekse hani burası bile pahalı olabilir yok değilse de çok ucuz da olabilir yani orada dediğim gibi bir o risk var yani orayı da tam net hani Romanya hukuk sistemini de bilmediğim için ya da ne olduğunu yorum yapmamız da çok kolay değil.
0: Peki.
1: Bunun yerine şirketin bize bir yorum yapıp piyasayla paylaşması lazım. Tüm davalar şu durumdadır, beklentimiz budur. Ama bu
0: Evet.
1: gerçekleşirse bu olur, bu gerçekleşirse bu olur şeklinde onların bizi yönlendirmesi lazım.
0: Şeffaf
1: Aksi
0: bir
1: takdirde
0: yönlendirme.
1: benim gidip de Romanya hukuk sistemine kurgulayıp ne, ya bu olur ya da olmaz demem de mümkün değil yani.
0: Peki. Gübre fabrikalarını sormuş Özer Bey sanırım. Sanırım Özer Bey. Gübre
1: Gübre
0: fabrikaları.
1: fabrikaları son herhalde 5-10 yılın şeyi oldu yani böyle
0: Neyi?
1: simge şirketlerinden biri oldu. Düşüşleriyle, çıkışlarıyla, fiyat bazlı hareketleriyle,
0: Hmm.
1: artık şeyleriyle yani böyle o kadar değişik hareketler gördük ki ama en nihayetinde ortaya konulan hedefler, söylenen rakamlara geldi. Ama gelirken de çok can yakarak geldi. Yani böyle hisselerden biri oldu. Özellikle bu altın madeniyle ilgili gelişmeler, beklentiler, altın fiyatlarının son dönemdeki yüksek seyri, burada hani gübre dış alanlarda işte o altın madenciliği tarafında özellikle ortaya çıkan beklentiler ciddi manada fiyatlama konusu olmuştu. Geldiğimiz noktada şöyle bakıyorum. Yine 400'ler civarına ciddi bir destek buldu. 400'ler de bu 2023'lerdeki zirve seviyeler aynı zamanda. Yani teknik olarak da önemli bir yerdi. Orada destek buldu. Bir tepki hareketi gördük 450'ye kadar. Şu an hani burada biraz dengelenme sürecinde gibi gözüküyor. Ama kısa vadede varsa elinde pozisyon bir yatırımcının bana kalırsa en azından 430 kısa vadeli stop seviyesi olur. Bunun üzerinde kaldığı müddetçe burada pozisyon taşınır ya da alım yapılabilir belki.
0: Türk Telekom ne olur Üzeyir Bey diye sormuş.
1: Yani
0: Dadaş demiş kendine Deyip Bey. Dadaş Bey
1: telekom
0: sormuşlar.
1: sektörü ucuz ama ucuz kalmaya da devam ediyor yeri geldiğinde. Yani özellikle şu geçtiğimiz haftalarda yani tam her şey satıldı ama Türk Telekom, Turkcell ekstra satıldı. Yani telekom sektörüne ekstra bir garezi vardı piyasanın. Şimdi son bir hafta 10 gündür tekrar toparlama evresinde. O sattığını geri alıyor ama ortada senin tabirine kar yok. Yani
0: Gider misin
1: gitti geldi yine aynı yere döndük. Yani uzun vade için evet ben telekom
0: buradan?
1: sektörünün işte bu 5G onun getireceği yeni teknolojiler vesaire fiyatlama şeyleri halen ciddi potansiyel olduğunu düşünüyorum ama kısa vadede de sektörün bir şeyi var, dengesizliği var. Yani varsa pozisyon bence taşınabilir. 53-53,5 oralarda stop seviyesi olur. Yani onun haricinde kısa vadede hani piyasaya çok güvenmediğim için
0: Peki.
1: endeks kağıdı diyebileceğim ana kağıtlara da biraz mesafeli kalmayı tercih ediyorum açıkçası.
0: Şekerbank'ı sormuş Karput Bey.
1: Yani
0: Şekerbank.
1: mesela otoritelerin çok ciddi incelemesi gereken hisselerden biri. Yani buradaki hareketler neden oldu? Hani biraz önce başka hisselerde de konuştuk. Yani gidenler, gelenler vesaireler. Hani düzenleme yapıyoruz ama bu düzenlemeleri yaparken bu düzenlemelerin yapılmasına sebebiyet veren kişilerin canını yakacak cezalar getiriyor muyuz? Hani diyor sermaye piyasasında işte bir işlem yaptığında bir ceza gelince oradan kazandığını bilmem kaç katı kadar ceza olur vesaire olur. Yani biz düzenlemeler yapıyoruz ama bu düzenlemelerin ortaya çıkmasına sebebiyet veren kişilerin hani canlarını yakacak ya da ifşa edecek bazı adımlar atıyor muyuz bilmiyorum. İşte Şekerbank da o süreçlerden bir tanesi. Yani işte 20 liraya kadar gitti. Şu anda 5 lira. Taban taban serileri gördük. Daha önce belli şirketlerde buna benzer hareketleri de görmüştük. Yani işte piyasada güveni kıran şeylerden biri. Ben daha önce de hani hep konuştum. Yani ben sektörün içinde bulunduğum süre zarfı içerisinde en fazla satıldı satılacak hikayesini duyduğum şirketlerden biri de buydu. Ve finansal olarak da bankacılıktaki performansı olarak da çoğu zaman eleştirdiğimiz bir bankaydı Şekerbank. Ama insanlar macera aramayı tercih ediyor. Yani şu halka açık bankalardan hangisini almazsın sorusunun cevabı finansal performans açısından. Yani 20 iken de Şekerbank'tı, 5 iken de Şekerbank. Yani değişen bir şey yok benim açımdan açıkçası.
0: Peki, Emre Bey hatırlatmış, mülayim değildi, mazlum da o Süheyla diye. Evet, mülayim, bombacı mülayim, başka bir Kemal Sunal canlandırdığı karakterdi. Hatırlatmış oldunuz, teşekkür ediyoruz efendim. Nur içinde yazsınlar, emek verenler. Peki, Ömer Bey de Aksa Akrili'yi sormuş. Aksa Akrilik.
1: bu piyasanın şeyi uzun vade istikrar şirketlerinden biri söyle. Yani böyle bakıyorsun yıllar itibariyle hiç dengesini bozmamış. Kısa vade heyecan yaratmayan ama uzun vade istikrarlı bir tablo çizen şirketlerden biri. Şöyle grafiğine bakıyorum zaten uzun vade şöyle doğrusal bir şeyi var. Altına üstüne çıkıp inen fiyatlar var. Yani bu doğrusal denklem bugüne kadar korunmuş durumda. Genel hatlarıyla baktığımız zaman da daha önceki tarihi zirvelerin üzerinde fiyatlanma davranışları vardı. İşte o bölgede biraz bekleme modunda son 3-4 günlük durumda biraz o zirvelerden düzeltmeler gelmiş. Ama teknik trend halen devam ediyor. Hani kısa vadede şöyle söyleyeyim en azından 50 günlük ortalama 11.80 civarında. Burası referans kabul edilebilir. Yani bu buranın altına inecek olursa kısa vade belki satal yapılabilir tekrar ama uzun vadeli bir bakış açısı gerekiyor burada. Dediğim gibi bugün al yarın işte katlasın o hisselerden değil. Yani adını veremeyeceğim böyle günlük macera hisselerinden, operasyon hisselerinden değil. İstikrar abidesi yıllar itibariyle evladelik al kenara koy unut hisselerinden biri. O gözle bakmak gerekiyor Aksakrali'ye.
0: Peki. Komik esprilerimi kendime saklayıp devam ediyorum öyleyse. Macera hissesi dedi. Ciddi ciddi macera hissesi dedi. Peki şimdi var mı efendim burada başka? Altını sordunuz, borsayı sordunuz. Ne bu? Aha, Avrupa ucuz mu diye sormuş sana Tuncay Bey. Avrupa ucuz
1: Ya
0: mu?
1: şöyle söyleyeyim, Avrupa'nın genelinde İngiltere vesaire de hani belli açılarda ucuz olduğu yerler var, belli açılarda pahalı olduğu yerler var. Yani ucuz olduğu yerler şöyle söyleyeyim. Mesela giyim kuşam konusunda Türkiye kadar kazık yediğimiz başka bir ülke yok. Yani kamu yayıncılığı tabir içerisinde kazık kelimesini bir kez daha kullanabiliyor muyuz diye sormadan
0: Hayır,
1: kullandım ama
0: kullanamıyoruz tabii.
1: işte ama yani
0: Allah'ım.
1: ama bunu bir söylemek lazım. Yani özellikle ben Türkiye'de şuna inanıyorum. Belli markaların distribütörleri mi korunuyor, kullanıyor ya da neler yapılıyor bilmiyorum. Sebebi ne bilmiyorum. Çünkü Türkiye'ye gelen birçok uluslararası marka da var. Ama özellikle outdoor ürünlerde bir tekel mi var? Birileri buradan nasıl bir nem alınıyor? Nasıl bir para kazanıyor? Buna kim, neden müsaade ediyor bilmiyorum. Ama özellikle belli marka gruplarında Türkiye'deki vatandaşı hani kandırma diyeyim tırnak
0: Evet,
1: içerisinde üzerine
0: kandırıyorlar.
1: kurulu bir sistem var. Yani burada Türkiye'de
0: Peki.
1: şöyle söyleyeyim söyle sadece bir örnek vereyim. Türkiye'de bir yağmurluk alabildiğim fiyata, baktım fiyatlarına, bir yağmurluk alabildiğim fiyata, atıyorum Avrupa'da bir outlet diyelim bu zincirlerin outletlerine vesaire. Atıyorum 3-5 tane yağmurluk, üstüne 3-5 tane tişört ekliyorsun vesaire yapıyorsun, alıyorsun alıyorsun, Türkiye'de bir yağmurluk parası ediyor. Yani bu üçer beşerden bahsediyorum söyle, hani birebir değil. Yani Türkiye'de bu alanlarda, belli markalarda, belli giyim ürünlerinde, belli şeylerde Türkiye'de bir rant var. O ranttan kim faydalanıyor bilmiyorum ama Türk halkına ya bizim fiyatımız da bu. Ya alıyorsanız alın, almıyorsanız da tatava yapmayın. Demek ki kimsenin lüksü yok. Sen bunu oralarda bu fiyata satılan ürünü burada böyle bu millete bu fiyatla satıyor olmanın açıklanabilir hiçbir izahatı yok. Yani bir şekilde burada buna müdahale etmek gerekiyor. O da oranın manipülasyoncuları. O manipülasyonculara da geçit vermemek gerekiyor. Bu da devletin görevi.
0: Evet, bunu da yetkililer takip edecekler, devletin görevi diyorsun. Şimdi niye böyle mikro bir şey konuşuyorsunuz diyebilirsiniz efendim. Çünkü bu bizim hayatımızın bir parçası. Nasıl ki kendi cebimizdekine göre konuşuyoruz. Dolayısıyla bunlar da böyle. Mikro deyip geçmeyin. En küçük mikrolar bir araya geldiklerinde en dev makroyu devirirler. Bir şey ne kadar
1: Tabii.
0: sık tekrarlandığı, ne kadar çok alanda olduğu bunlar önemlidir. Mesela bunu konuşuyoruz bir vakittir. Ciddi ciddi bir şey olması lazım. Bir kod istemesi gerekiyor. Belki de bize yetkililerin bunu söylemesi lazım. Masa'nın bunu söylemesi lazım belki. Gelir idaresinin söylemesi lazım. Neden bahsediyorum? Post cihazları devreden çıkarılıyor. Ve sen bunu benim IBAN'ıma atsana. Ah, post çalışmıyor gibi bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Bu post pizzacıda da çalışmıyor, bu post kuaförde de çalışmıyor, bu post restoranda da çalışmıyor. Ne oldu bu postlara da çalışmıyor? Yani ya bunun mantıklı bir açıklaması yapılsın, ya internetle ilgili şöyle bir sıkıntımız mı var diyorsunuz, bankalarla ilgili böyle bir derdimiz mi var diyorsunuz. Ama nedir bu IBAN çılgınlığı? Sen bunu IBAN'a atıver. Niye?
1: Valla söyle şunu söyleyeyim. Bu vergi oranlarını da sorgulamak lazım. Yani devletin şu anda yani aldığı verginin de ben bir hak gözetilerek aldığı kanaatinde değilim. Yani vura balıya modunda çalışan bir vergi sistemimiz var.
0: Üzeyir'cim sözünü kesiyorum, süremiz daraldığı için çok soru var.
1: Evet.
0: Ben de burada sana sadece bunu söyleyeyim. Bunlar bizim hep konuştuğumuz konular, daha da konuşuruz. Elma ile armutu birbirine
1: Tabii
0: karıştırmamak
1: tabii.
0: gerekiyor.
1: Aynen.
0: Yani
1: Öbürü de
0: KDV'yi
1: artmış
0: sen
1: olacak.
0: oranını yüksek buldun, kurumları yüksek buldun, ÖTV'yi yüksek buldun başka bir şey. Zaten alınacak vergiden kurtulmak için, iki kuruş vergiden kurtulmak için bin bir bahane atıp, bak IBAN bir de tehlikeli bir şey.
1: Tabii
0: Karşındaki
1: onu yapmamak
0: dolandırıcı
1: lazım.
0: mı değil mi bilmiyorsun. İşin içinde dolandırıcılık var mı? Sen bunu attın ama sonrasında başına bir iş açılır mı, açılmaz mı bilmiyorsun. Böyle bir ortam içerisinde önüne gelen IBAN istiyor ve bu normalleşiyor.
1: Tabii
0: Normalleşmemeli.
1: terörün finansmanına
0: Normalleşmemeli.
1: bile girebilirsin yani karşıdaki adamın
0: Kesinlikle.
1: terörist mi olduğunu bilmiyorsun,
0: Sen
1: başka
0: pizza mı aldığını,
1: illegal
0: pizza alıyorum
1: illegal
0: diyorsun ama belki sen terörün finansmanına giriyorsun. Haberin yok orada ne olduğundan.
1: bununla ilgili ceza alanlar da olduğu söyle.
0: Evet.
1: Yani çevremde bir avukat arkadaşın anlattığı bir hikaye. Bir sosyal medya platformundan gördüğü bir şeyden 2-3 defa bal sipariş ediyor ve karşılığında bal da geliyor parası. Ama karşı taraf şahıs. Ne
0: Evet.
1: şirket var ortada, ne başka bir şey var vesaire. Daha sonra o şahsın bir terör örgütüyle ilişkilendirilmesi ve onun desteklenmesi olarak algılanıp ciddi bir dava süreci yaşayan ve ceza alan kişilerin olduğu söylendi. Yani bir örnek olarak anlatmıştı bir müvekkilinin. Yani
0: Evet.
1: o açıdan o IBAN'a para atma, karşı tarafı birebir tanımıyorsanız, eşiniz dostunuz değilse, yani bunu hiç kimseye yapmayın.
0: Evet, kesinlikle. Yani ay bak getirdim, çok mahcup olurum, işte maaşımdan keserler bir an. Hayır. Yani bunun bir önüne geçilmesi gerekiyor. Yani sonuçta sabah 9'da işe gidip akşam 6'da çıkan, hatta uzun mesailer sarf eden, yani İstanbul ya da Ankara gibi bir şehirde yoğunluklu buralar olduğu için söylüyorum efendim. Herkesin emeği pek tabii emek. Herkesin yaptığı iş. Yani yoğun çaba sarf ederek hayatını idame ettiren insanların da hayatının bu şekilde cehenneme çevrilmemesi gerekiyor. Kimden ne çıkacağı belli değil.
1: Orada
0: Bu işe bir dur denilmesi gerekiyor, bu IBAN
1: evet.
0: meselesine.
1: Onunla dur denilmesi gerekiyor bir. İkincisi de şey de oluyor. Mesela abi post şahıs çalışmıyor. Nakit alabilir miyim? Senin bahsettiğin rakam artık
0: Ha.
1: böyle hani 3 bin lira, 5 bin lira vesaire ise o nakdi yanında taşıyabilmek de artık çok mümkün değil. Çünkü cüzdanlar almıyor öyle bir parayı. Hani 100, 200, 200 biriktirip de 3 bin, 5 bin cüzdanda para taşıdığın zaman o cüzdanın ağırlığı zaten insanı yoruyor. O nedenle öyle bir nakit de olmadığı için alternatif ayıbanat olay oluyor ve hani o işte gerçekten kabak tadı veriyor. Ama şunu da söyleyeyim yani esnafın da bu vergi yükünü çalışanın da özellikle yani ben Türkiye'deki çalışandan alınan verginin artık hakkaniyet ve adalet sınırlarının ultra üzerinde olduğu kanaatindeyim. Küçük esnafın keza aynı şekilde. Hani imalatçıya, ihracatçıya %12,5 vergi verdi Sayın Bakanımız ifade etti ya. Artık bu saatten sonra da kaçırıyorsanız hani vicdan sahibi olun diyor. Şimdi bir çalışanın brüt maaşının %48'inin kesiliyor olması da bir sorgulanması gereken bir sorun. Yani bunu tuttuk, bunu yol alın mantığıyla. Hani şeye de gidilmemesi lazım. Yok gelir vergisi, yok SSK payı, yok o payı, yok bu payı vesairesi. Hani belli bir aydan sonra artık %48'lere çıkan vergi oranını da yani hiç kimse de kalkıp da böyle rasyonel diye görmesin. Kıdem tazminatları düşürüldü. Başka şeyler, gelir vergisi dilimlerinin rakamları enflasyonun çok gerisinde arttırıldı. Artı %48'e ulaşan dediğim gibi şey vergileri. Sadece bu bahsettiğim vergi de şey gelir vergisi işte ne bileyim SSK payı, o payı, bu payı vesairesi. Bir de aldığın geri kalanından ödediğin KDV'si, ÖTV'sini vesaire koyunca çalışanın 100 lirasının 60-65 lirasının vergiye gidiyor olmasını bu ülkede hiçbir siyasetçinin açıklayabileceği kanaatinde değilim. Yani buranın da konuşulması lazım. Yani asıl şeyler orası. Yine esnafın
0: Peki.
1: da hani gelir vergisiydi, oydu, buydu vesaire. Bunların da bir gözden geçirilmesi lazım. Yani şu anda maalesef bu vergi konunu bence Türkiye'deki ciddi kanayan yaralardan biri. Günlerce konuşulsa da konuşulması gereken konulardan biri kanaatimce.
0: Evet. Ben IBAN'ımı buraya yazsam herkes biner lira atabilir mi demiş Serhat Bey. Serhat Bey gider
1: Valla
0: misiniz efendim yayından? Çok
1: birer
0: rica
1: lira
0: ederim.
1: atılır, atar
0: Birer.
1: sonra Masak tarafından
0: Masak.
1: şüpheli işlem bildirimiyle başınıza iş açarız. Bence
0: Evet.
1: koymayın.
0: Güran Bey de demiş ki sen hiç o işi merak etme. Şahin gibiler gerçekten bu konuda demiş. İşte sonrasında efendim insanların başına iş açılması mesele bu. Yani bir taraftan böyle küçük küçük zannediyorsunuz ama siz mesela o YÖK'ün üzerinden hesaplayın. Geçen gün anlattım ya size. Rezervasyon yapıyoruz diye işte önden 10 bin gönderin, 20 bin gönderin. Ne yapıyorum, beyaz eşya mı alıyorum? Hayır işte gideceksin o restoranda yemek yiyeceksin, önden 20 bin gönder. Pardon. Yani
1: önden 20 bin sonra

0: Son ne kadar
1: Tabii sondan ne kadar yani. 20 bini sen benim IBAN'ıma at. Yani kaç masa dolduruyorsun? Ya da işte daha küçük rakamlarda da böyle işte. Pizza getirdim ne kadar? 2000 lira. Tamam ama POS yok. Yani sen kaç tane pizza satıyorsun bir günde? Bir de gerçekten
0: nakit yok. Hadi
1: yani
0: görüşürüz deyip
1: tabii.
0: göndersin söyle.
1: İbanımı atar mısınız? Sürekli bunlarla karşılaşıyorsunuz. Gidiyorum, süremin sonuna geldim. Ama burada bir iki tane hisse sorunuz var. Onun için üzeriyle kalırız efendim. Gelmek isteyende bekleriz. Twitter'da çok kalamayız ama haberiniz olsun. İşim var çünkü. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link var. Gelmek istiyorsanız bekliyoruz. Buradaki hisse sorularınızı üzerine yönlendireceğim. Gelemiyorsanız eğer inşallah gününüz çok güzel başlamıştır. Böyle devam etsin. Dikkat olun. Kendinize dikkat edin. Paranızı kaptırmayın. Çok rica ediyorum. Bir de iyilik yapacağım falan diye de başınızı derde sokmayın. Bol kazançlarınız olsun.
0: Bol kazançlarınız olsun. Karlı günler
1: Ya
0: diliyorum
1: gider
0: hepinize.
1: misin? Gider misin yayına?
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu. Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: Garanti BBVA. Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
4: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
3: O zaman Garanti BBVA mobile girin.
0: Kim haklıydı?
5: Hayalinizdeki hızda ağır bazlı taşıt kredisi Garanti BBVA mobilde. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
0: Garanti BBVA.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
4: Reklam. Öncelikli yayın.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Enkep Advisor yönetici ortağı Doktor İnanç Sözer bizlerle birlikte. İnanç hoş geldin yayınımıza.
1: Günaydın Açıl, iyi yayınlar.
0: Şimdi neler var diye bakacak olursak gündemimizde ana tema elbette öncelikle bir Amerika tarafında neler bittiğini anlamaya doğru evrilmiş gibi görünüyor. Çünkü Amerika'da zayıf gelen tarım dışı istihdam sonrasında Eylül toplantısında faiz artırım beklentisinin törpülendiğini gözlemledik. Bu hafta gelecek olan enflasyon ve birisi önemli. Zira aslında kötü iş dünyası gelişmeleri ve istihdam piyasası verisi karşısında bir de yüksek enflasyon gelirse piyasanın şu anda bulduğunu düşündüğü en tatlı nokta diyebileceğimiz yeri biraz kaybetme riski var. Çünkü piyasa şu anda güçlü bir ekonomi var Amerika'da aslına bakarsak. İmalat tarafı güçlü, hizmetler tarafı fena gitmiyor. İstihdam piyasasında da ne oluyor ne ölüyor. Dolayısıyla böyle baktığımızda hani önceki bu son veri öncesinde işte 30-35 bin aylık istihdam üretirken şimdi 20 binlere doğru geldi. Orada bir soğumayı görüyor ama çok rahatsız edici ya da istihdam kaybını çok belirginleştirici değil. Biraz daha mevsimsel kayıplar burada ön plana çıkmış gibi görünüyor. Ama daha önemlisi hani Amerika'nın ekonomisi güçlüyken bir faiz artırım riskini bertaraf ettik. Dolayısıyla biz bu yeni rekorları biraz zorlayabiliriz diyen tablo bozulur mu bozulmaz mı? Bir veri bunu etkiler mi? Ona da bir ekstra bakmak lazım. Ama Fed'in kafası karışık olduğu için her verinin yaratabileceği potansiyel etkiyi ayrı hesaplayabiliyoruz. Beth Hamack dün yine Fed başkanlarından diyor ki ya birkaç tane faiz artırımına ihtiyaç olabilir. Dolayısıyla hani orada Fed'in içindeki bölünmüşlüğü bir kez daha net olarak görebiliyoruz. Fed başkanı zaten yeni bir iletişim konusunda oynadığı Rus ruleti var. Dolayısıyla hani o Rus ruleti nasıl şekillenecek? Bu politikadaki iletişimi karartma ve belirsizliği artırma yaklaşımı piyasa tarafından nasıl algılanacak? Bunlar önemli yani. Öbür taraftan da Trump'ın Fed başkanıyla sürekli sık sık görüştüğüne dair bir Bloomberg haberi vardı. Dün itibariyle bunu Trump'a sorduklarında ben yok sadece bir kere görüştüm falan gibi bir şey söylüyor. Fakat hani birçok kaynaktan birden fazla kere kendisiyle ekonominin gidişatına dair fikir alışverişinde bulunduğuna dair haber akışı da var. Dolayısıyla biraz bu tarafa doğru bakıyoruz. Öte yandan savaş tabii hala net olarak

0: nihayetlenemediği için ve aradaki mesafenin de büyüdüğüne dair kaygı biraz şekillendiği için yeniden 87 dolarlara doğru gelmiş oldu. Dolayısıyla Brent petrolün 87'lere doğru gelmiş olması dünyanın hemen hemen her tarafında bir rahatlama bekleyen hem para politikası karar vericilerini hem de iş dünyasındaki akışı bekleyen, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasını bekleyen iş dünyası temsilcilerini bir miktar tartıştırıyor. Dün 88 doların üzerini gördük. %5 kadar yukarı gittiğini görmüştük Brent petrolün. Bununla birlikte özellikle tabii dizel yakıtında çok büyük problemler var. Burada özellikle Suudi Arabistan'daki rafineriye yapılan saldırı, Libya'da, Rusya'da belli başlı rafinerilerin yine devre dışı kalmasıyla beraber bayağı ciddi hareket yarattı. Dün dizel vadeleri %10 yükseldi Avrupa seansı sırasında. Bütün bunlar açıkçası orta vadeli etkilerin neler olacağı konusunu biraz daha belirsizleştiriyor. İran'la anlaşma konusunda hala çeşitli belirsizlikler de sürüyor. 14 maddelik bir mutabakat metni vardı. O mutabakat metninin dışında İran'ın bazı taleplerinin olduğu, savaş zararlarının tazmini konusunda İran'ın taleplerinin bulunduğu söyleniyor. Trump'a dün bunu sormuşlar. Trump demiş ki biz de yıllarca hayatını kaybeden İran zulmü altında ezilenlerin tazminatlarını da talep ediyoruz falan gibi. Yani işin siyasi boyutu bir şekilde devam ediyor. İş dünyası çerçevesinde ise özellikle çipçilerin ve yapay zekacıların kendi finansmanlarını nereden bulacakları konusu tartışmalı. Muazzam bir finansman paketi oluşturmuş durumda. Nvidia için Apollo, Blackstone, BlackRock ve Brookfield 500 milyar dolarlık bir Nvidia'ya yatırım için finansman kolaylığı. Tabii bugünden yarına değil ama çeşitli koşullara bağlı olarak Nvidia parayı bulmuş durumda. Dolayısıyla orta vadede bu kısmın nereye doğru evrileceğini, Nvidia'ya herhangi bir rakip çıkıp çıkamayabileceğini bu çerçevede konuşmak lazım. Birçok şirket var, Çinli şirketler var vesaire ama sonuçta herkes de belli bir noktadan sonra kendi çipini üretmeye çalışıyor. Ama herkes arkasına 500 milyar dolar garantiyi koyup öyle hareket edemiyor. Dolayısıyla bu kısmı bence önümüzdeki dönemin makası açısından da önemli olacak. İçeriye bakınca enflasyon raporu toplantısını bekliyoruz. İçeride enflasyon hala bir miktar yüksek kalmaya devam ediyor. Büyüme tarafında da sanayi üretimi verisine baktığımızda hani bir önceki aya göre nispi bir iyileşme olmakla beraber 3 aylık ortalamada da kısmi iyileşme olmakla beraber hani öyle bir gürül gürül sanayiye akış pek yok. Daha önce gecikmeli olarak ürüne ulaşabilen Avrupalıların çeşitli talepleri olduğundan bahsetmiştik Türkiye'deki tedarikçilerden. Bunun biraz daha arttığını anlıyoruz. Dolayısıyla bir parça bunlara doğru bakmaya, seninle detaylı değerlendirme yapmaya çalışırız. Önce bir döneyim hızlıca. Özellikle bu petrol fiyatlarının geldiği nokta üzerinden sana sorayım. Bu hem Fed'in politikası hem bizim politikamız açısından ne ifade eder?
1: Her şeyden önce çok volatil ve belirsiz bir dünyadan geçmeye devam ediyoruz. Hatırlatmak gerekirse biz 2026 yılında başlarken bu senenin senaryo adını VUCA dünyası diye bir senaryo adı koymuştuk. Yani daha volatil, daha belirsiz, daha kompleks ve daha muğlak diye ifade edebileceğimiz kısaltmadan oluşan bir dünyayı ifade ediyorduk. Gerçekten de bence yılın ikinci yarısı, yılın ilk yarısına kıyasla daha belirsizlik içerisine geçiyor olacak. Bunun çok net görüntülerini Brent petrol fiyatlarına ya da değerli metal fiyatlarındaki günlük değişimlerden, volatiliteden de görebiliyoruz. Keza aynı şekilde aslında Fed Başkanı'nın da sanki bir politika aracıymış gibi, daha önce Türkiye'nin de bundan 13 yıl önce kullandığı gibi belirsizliği bir politika aracı olarak kullanma çabasını da görüyoruz. Faiz artırmak yerine belirsizliği artırarak ya da iletişimi azaltarak piyasanın kendiliğinden düzeltmesini ümit ettiği bir senaryonun içerisinden geçiyoruz. Şimdi bu yapı bize aslında gerçekten iş yapmanın daha zorlaştığının ve bununla beraber iş yapmayı için de her gün yeni senaryoları gözden geçirmek gerektiğinin ifade ettiği bir dünya ile karşı karşıyayız. Önümüzdeki dönemde muhtemelen İran Savaşı'nın kolay kolay bitemediğinin, anlaşmaların sürekli olarak konuşulduğunun ama petrol fiyatlarında ya da diğer emtia fiyatlarında ya da navlunda ve lojistikte işlerin tam anlamıyla 28 Şubat'ta başlayan operasyonların öncesine kolay kolay dönemediğini görüyor olacağız bence açıl. Dolayısıyla da hem iç piyasadaki oyuncular açısından hem de kürenin geri kalanındakiler açısından dünya artık daha kaygısı yüksek, daha volatilitesi yüksek, daha belirsizliği bir politika aracı gibi kullanan aktörlerle hayatına devam ediyor. Bu senaryonun olası çıktılarına iyi bakıyor olmamız lazım. Evet, bugün Amerikan piyasalarındaki değerlemeleri ya da endekslerin genel geldiği seviyelere bakacak olursak resim iyiymiş gibi gidiyor olabilir.

0: Ancak bence esas kaygı biraz daha deflasyon olması gerekir. Biraz daha Asya tarafından, Amerika'dan gelecek olan belirsizliğin talebi aniden düşürebilme ya da piyasadaki risk iştahını aniden kaçırabilme senaryosunu gündeme getiriyor olmamız lazım. Bugün ana sorunlarımızdan biri eğer yüksek enflasyonsa, ikinci önemli senaryomuzda yüksek borçluluk ve özellikle bazı ülkelerin borcu nasıl çevirebileceğine ilişkin kaygılar olması lazım. Senin de çok güzel özetlediğin o geldiğimiz nokta itibariyle bence eklememiz gereken bir faktör de verim ellerinin geldiği dikleşme hali. Piyasa bugün zannedilenden ya da politika yapıcıların yönetmeye çabaladığından daha yüksek bir kaygıyla uzun vadeli tahvilleri fiyatlamaya çalışıyor. Faizleri daha yukarıda tutuyor. Şimdi biz bir senaryo içerisinden geçiyoruz ve işte geçen hafta sonu bence önemli açıklamalardan biri de ABD Hazine Bakanı Besant'ın verim eğrisinin nasıl kontrol edilebileceğine dair söylemleriydi. Eski ezberlerimizden farklı bir şekilde verim eğrisinin kontrolüne doğru bence peyderpey gidiyoruz. Dolayısıyla da kürenin daha kırılgan, daha büyüme kaygılı ve daha kısa soluklu öngörülebilirliklerle iş yapma çabası içerisinde olduğunu düşünüyorum.
1: Peki şimdi burada o belirsizlikleri yönetme çabası içinde dünyada küreselleşmenin olduğu ortam birçok şeyin çok rahatlıkla ve belirgin bir şekilde temaya dönüşebildiği bir ortamı getiriyordu beraberinde. Yani işte eğer bir problem varsa, herhangi bir yerde bir problem varsa onun yardımına koşulur. Eğer bulaşıcılık etkisi varsa onun bertaraf edilmesi için bir destekte bulunulabilir. Bunun çeşitli bedelleri olur ama çözülür. Fakat sorun şu, dipten alan hep kazanır. Bu temada önümüzdeki dönemde bir değişiklik olur mu diye sormak istiyorum sana. Korumacılık ön plana çıktığı, korumacılığın ön plana çıktığı bu ortamda iki şey. Bir, zora düşmeye müsaade edilir mi? İki, zora düşen için bütün mekanizmalar eskiden olduğu kadar devrede olabilir mi?
0: Amerika'da siyasi akım değişmedi müddetçe. Bana kalırsa artık dünyada demokrasi olan talep sürekli azalıyor. Dolayısıyla dünyada demokrasi olan talebin azaldığı noktada gerçekten kritik nokta senin de vurguladığın kısım. Yani küreselleşmeden uzaklaşan ekonomi aktörlerinin varlığı. Uzunca zaman bence böyle devam ediyor olacağız. Ne zaman ki Amerika'da siyaset değişir, ne zaman ki NATO'nun kendi içerisinde hayata bakış, politika veya savunmaya dair bakış değişir. Ki bunlar böyle birkaç ay içerisinde değişebilen şeyler değildir. En az 3-4 yıl süren akımlardan, döngülerden bahsediyoruz. O zaman bence evet küreselleşmeye yakınız ve sorunları daha kolay çözüyoruz diyebiliriz. Ben o ana kadar dünyanın demokrasiye olan talebinin çok azaldığını düşünüyorum. Bu da bizi her ülkenin kendine göre çözüm bulması, her ülkenin kendine göre ihtiyacı olan politikaları hayatına geçirmesi ve ihtiyacı göre olan politikaların da bizim eski ezberlerimize kıyasla bambaşka olabilmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla da rasyoneliteyi iyi anlayıp herkesin kendisi açısından rasyonel tercihler yaptığını göz ardı etmiyor olmamız lazım. Belki eski ezberlerimizde ya da literatürün bize söyledikleri farklı politikalar izleyebilirdik. Ama bugünün dünyasında yani demokrasi olan talebin bu kadar azaldığı bir dünyada bence rasyoneliteyi her ülke kendisi açısından değerlendiriyor ve ona göre politikalar izliyoruz. İşte bunların çok somut örnekleri aşikar. Japonya ile Amerika arasındaki kur üzerinden yapılan müdahale bence bu anlamda çok kritikti. Üstüne üstlük müdahalenin bu kadar büyük olmasına, kısa sürede yüklü miktarda olmasına rağmen görüyoruz ki bir haftadır yendeki
1: hareket... Getirinin yarısı geri döndü.
0: Bunun yeterli olmayacağını gösteriyor. Dolayısıyla tekrar bir Japon Merkez Bankası'na acaba faiz artırım buna yeterli olur mu? Yoksa ikinci döngüde bir kez daha aynı şey yaşanır mı diye bakıyoruz. Ya da verim eğrisinin kontrolüyle ilgili çabada akla hep tahvil alımı gelir. Ama tahvil alımı zaten bu döngünün tersine bir aksiyon olacağı için... Başka türlü bir verim eğrisi kontrolü mümkün olabilir miyi konuşuyoruz. Kez aynı şekilde Avrupa'nın sürekli olarak zayıflayan büyüme momentumu içerisinde acaba buradan farklı bir açılım gelebilir mi diye ümit ediyoruz. O yüzden de bence eski ezberlerimizi rafa kaldırıp bugünün dünyasında uzunca sürecek, birkaç sene sürecek olan bugünün hareketinde ne rasyoneldir diye değerlendiriyor olmamız ve buna göre hareket ediyor olmamız lazım. Belki Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri bile bu açıdan değerlendirdiğimizde bu kadar negatif enerji toplamayıp bu kadar güvensizlikle yaşamıyor olabiliriz.
1: Peki Türkiye tarafına biraz dönelim istersen. Sonuç itibariyle gelişen ülkeler açısından tabloyu özetlerken herkes kendi ne kadar maruz kaldıysa savaşa ona göre bir fiyatlamaya tabi tutuldu diyebiliriz. Yani bir ayrışma uzunca kesinlikle bir süre sonra belirgin şekilde ortaya kondu. Tabii Türkiye'nin kendi içinde bulunduğu ortam ve makroekonomik çerçevesi biraz daha nevi şahsına münhasır unsurlar içeriyor. Yani Asya ülkeleri petrolün bulunabilirliği konusunda sorun yaşarken biz fiyatını yönetmeyi denedik ve çalıştık. Dolayısıyla şu ana kadar belli ölçüde yönetildi ama sonuçta tabii savaş enflasyon beklentilerini genel anlamda yukarı itti. Şimdi bizde bir iç talep ve bu iç talebin devamlılığı açısından tabloyu özetlemek lazım. Dün Aslı Savranoğlu ile konuşurken o da mesela işte ihtiyaç kredilerinde takibe dönüşme oranı %6'ya doğru döndü. Bireysel kredi kartlarında %5'lerin üzerine doğru geldi ki bunlar aslında bir yandan da satış yapmasına rağmen oluyor bankalar. Dolayısıyla hani buralarda tahsili gecikmiş alacakların yükseldiği ortam acaba harcama kapasitesi açısından bir şey söylüyor mu bize? Çıktı açığının biraz daha Merkez Bankası'nın öngördüğü yere uzunca bir süre sonra yaklaştığını, yakınsadığını konuşuyoruz bir süredir. Acaba bu çeyrek biraz daha bunun belirginleştiği bir tabloyu beraberinde getirebilir mi? Bunun dezenflasyonist etkisi de ne kadar olabilir diye ekleyeyim sana.
0: Bence gerçekten bu son yaşadığımız çeyrek bir musibet bin nasihatten iyidir misali. İronik bir şekilde savaşın Türkiye'deki uç riskleri bertaraf etmesini sağladı. Biz ekonomiyi 3 yıldır aslında 26 yılın en yüksek faiz oranını uygulayarak bir miktar soğutmaya, en azından talebi törpülemeye çalışıyorduk. İran Savaşı ile beraber talep gerçek anlamda bence törpülendi ve işte 8 yıl aradan sonra çıktı açığı oluşmaya başladı Türkiye ekonomisinde. Biz ilk defa bu çeyrekte potansiyelimizin altında büyüdük açıl. Şimdi bu sayede aslında bütün dünyada enflasyon artarken Türkiye'de çok enteresan bir şey oldu. Ve bence bu anlamda ekonomi yönetimini takdir etmemiz lazım. Bugün Merkez Bankası'nın işte bu hafta enflasyon raporuna giderken bile aynı takdiri de devam ettirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Herkesin enflasyonun arttığı bir ortamda Türkiye ithal eden bir enerji yapısına sahip olmasına rağmen enflasyonu artırmadı. Şimdi enflasyonun neden düşmediğini konuşabiliriz ve uzunca zamandır zaten konuşuyoruz ama bazen madalyonun tersinden de bakıp takdir etmeyi de unutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Türkiye enflasyonunu artırmamayı başaran bir çeyrek yaşadı. Petrol fiyatlarının 67 dolardan 120 dolara kadar çıktığı bir ortamda ve bu kadar volatil bir şekilde petrolün dışındaki diğer bütün emtialarda, tarımda...
1: Yani düşüş hızı enerjide kırıldı ama daha yukarı gitmesini engelledi diyorsun.
0: Şimdi bunu sağlayan şey bence talebin tamamen küçülmüş olması. Yani çıktığı açının oluşmuş olmasıydı. Özellikle hizmet sektöründe bu son çeyreğin ciddi anlamda küçüldüğünü gözlemliyoruz. Ve çeşitli makroekonometrik verilere baktığımızda da aslında zaten Türkiye ekonomisinde büyüme ılımlı devam ediyordu. Bu çeyrek muhtemelen çeyreklik bazda da bir küçülmeyi göreceğimiz. Dolayısıyla da evet uç riskler bertaraf oldu. Biraz daha işler enflasyonu düşürme konusunda talebin desteklendiği, yani dezenflasyonist talebin oluştuğu bir ortam olduğunu teyit edebiliyoruz. Şimdi çekirdek enflasyona dair göstergelerde bir miktar daha iyimserlik sürüyor ise veya özellikle gıda ve enerji fiyatlarını dışladığımızdaki genel kalemlerde çekirdeğin alt detayındaki baktığımız diğer çekirdek göstergelerde iyileşme görüyorsak bence bunun temel nedeni işte bu çıktı açının oluşmuş olması. O yüzden ben buradaki trendin sürebilmesi halinde daha iyi bir enflasyon rakamına gideceğimizi düşünüyorum. Ancak bana kalırsa biz bunu en fazla iki çeyrek sürdürebiliriz. Dolayısıyla da biz çok değil yılın sonuna gelmeden tekrar çıktı açığının kapandığının ve Türkiye'nin yine potansiyeline yakın bir büyümeyle yılı kapatacağını göreceğimiz kanaatindeyim. Hal böyleyken de bizim o aslında dezenflasyonist talep dediğimiz koşullardan faydalanmamız sadece birkaç ayla sınırlı kalmış olacak. Ancak Türkiye'nin iyi olduğu yanlar gibi, yani enflasyonu artırmayan bir politika izleyebildiği veya ekonomideki küçülmeye karşın lojistikteki değişim nedeniyle ihracatçılarımız iyi bir çeyrek geçirdiler. Halen de bence üçüncü çeyrekte iyi geçiyor. Tabii ki kar marjı bütün şirketler için sorun ve herkesin kar marjında bir feragat söz konusu. Ancak kar marjındaki feragatı bir yana bırakacak olursak talep canlı. Özellikle ihracat pazarında daha da canlı. Burada lojistik kaynakta geçici bir pozitif etki yaşıyoruz birçok sektörde. Şimdi bunların hepsini dengeleyebilen mekanizmalara sahipsek o zaman resmin boş kısmına da, bardağın boş kısmına da bakıyor olmamız lazım. Türkiye ekonomisi ne yazık ki belki yıllar boyunca düzeltemeyecek bir gelir dağılımıyla, bozulmayla karşı karşıya. Türkiye'nin ben gelir dağılımındaki bu bozulmasını ne yazık ki yıllarca düzeltemeyeceğini düşünüyorum. Şimdi bu gelir dağılımındaki bozulma bizde nerede karşımıza çıkıyor? İşte Türkiye ekonomisi daha müreffeh, daha zengin ya da en azından az ya da çok tasarruf edebilen kitlesi sayesinde özel tüketim harcamalarını halen büyütmeye devam edebiliyor. Çıktı açının varlığına rağmen. Ancak senin de söylediğin ihtiyaç kredisi ya da bireysel kredi kartlarındaki takip oranı aslında oransal açıdan baktığımız zaman resim nispeten yönetilebilirmiş gibi duruyor. Nominal olarak baktığımızda ve bunu vatandaşa kişi sayısına endekslediğimizde görünenden çok daha sıkıntılı bir hane halkı bilançosunu gözlemliyoruz. Bir bütün açıdan değerlendirirsek çok kolay yönetilebilir. Ancak nüfusun ne kadarını etkilendi diye bakacak olursak işte o zaman yoksul kesimi daha net anlayabileceğimiz daha büyük bir kitleyle karşı karşıyayız. Burası bence kolay kolay tolere edemeyeceğimiz ve Türkiye ekonomisinde yan etkileri diyebileceğimiz, nispeten onu aşağı çeken faktörler diyebileceğimiz yoksulluğun bir fonksiyonu. O yüzden de buranın kolay kolay düzelebileceğini düşünmüyorum. Bankacılık sektöründeki sermaye çok güçlü. Bankacılık sektörünün bunu yönetebilme kabiliyeti çok yüksek. Ve Türkiye'de tasarruf miktarı da oldukça yüksek. O yüzden bütün meselemiz adil dağılım değilken aslında bu batık tüketici kredileriyle ilgili kısım bence uzunca zaman bugünden daha kötü bir şekilde devam ediyor olacak.
1: Şimdi burada tabii senin kurduğun makroekonomik çerçeve içerisinde diyorsun ki şu anda artık çıktı açığı daha belirginleşti. O çıktı açığı çerçevesinde enflasyonun aşağı gelme potansiyeli var. Bir iki çeyrek daha çıktı açığı aşağı gelir. Ancak sonrasında normal bir daha önce gördüğümüz daha dengedeki yapıya doğru gitmesini beklerim. Bu bağlamda enflasyonu bunun neresine koyuyorsun? Yani hani çıktı açığının senin ifade ettiğin model çerçevesinde varlığı enflasyonda bizi nereye kadar indirebilir? Bu dezenflasyonist bir çıktı açığından mı bahsediyorsun? Yoksa hani bir de homojen de değil ya şu an itibariyle harcama kapasitesi geliri yüksek olan ve düşük olan kesim arasında. Ne diyor sana? Onu biraz daha belirginleştirmeni rica ederim.
0: Memnuniyetle. Aslında iki tane sorunumuz var. Birincisi beklentilerimizi halen yönetebilmiş durumda değiliz. Türkiye ekonomisinde enflasyonla mücadele programına güven düşündüğümüzden çok daha az. Ve halen ikinci kısımdaki sorunumuzda enflasyon seven bir kesim var. Hani bir dönem faiz lobisi konuşuluyordu. Ben bu ekranlarda sıklıkla bence faiz lobisinden daha tehlikeli bir lobi var. O da enflasyon lobisi diye ifade ediyorum. Bilinçli ya da bilinç dışında bir enflasyon lobisiyle karşı karşıyayız. Şimdi böyle bir yapı varken aslında Türkiye'deki temel yapıyı yani sorunu müsaadenle şöyle yorumlayayım. Eğer ki çıktı açı olmasaydı, eğer ki Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi son 3 aydaki politikaları izlememiş olsaydı, yani bir ceteris paribus analiz yapabilmiş olsaydık, diğer bütün koşulları sabit tutarken hayatımıza sadece İran Savaşı gelmiş olsaydı, bugün 31 olarak gördüğümüz manşet tüketici enflasyonu en az %45'teydi. Şimdi eğer enflasyonumuz %45'te değil de %31'de kalabiliyor ise, bu bence biraz çıktı açıyla, biraz Merkez Bankası ve ekonomi politikalarının kararlılığıyla ancak bu seviyede kalabilmiş durumda. 31'den 45'e rakamsal olarak belki çok anlamlı gelmiyor olabilir. Ancak Türkiye çok ciddi bir yüksek enflasyon ortamından geçiyor. Hatırlatmak gerekirse 2021'in Ekim'inde enflasyonumuz %17 idi. %17'den 3 haneli seviyelere kadar yaklaştırdık. 3 haneli seviyelerden minimum indirebildiğimiz yerde %30. Şimdi bu kadar yüksek bir enflasyon ortamından ben bundan sonra yüksek enflasyon ortamıyla yaşamayı tercih ediyorum diyen bir kitle varsa o zaman ne yazık ki özellikle yoksul kesimde bireysel kredi kartlarından da ihtiyaç kredilerinden de batıkları çok daha fazla konuşuruz. Ancak bir acı reçete içelim ve bu acı reçeteyle toplum biraz daha genele yaygın bir şekilde gelir dağılımından daha fazla pozitif etkilenebilsin de ve daha refah seviyesi yükselebilsin diye çabalıyorsak o zaman 31'den 45'e gitmeyen enflasyon nedeniyle gerçekten ekonomi yönetimi takdir ediyor olmamız lazım. Çünkü enflasyonun düşmesi yükselmesinden çok daha zordur açılı. Özellikle de yüksek enflasyon ortamından geliyorsak. Halen fiyatlama davranışının düzelmediğini konuşuyoruz. Halen birçok yerde, otellerde, restoranlarda ya da hizmet sektörünün birçok alanında neden yurt dışı, Avrupa'daki gelişmiş ülkelerde bile daha ucuza tüketebildiğimiz şeyleri burada daha pahalıya tüketiyoruz diye konuşuyoruz. Zannetmeyelim ki bu pahalı tüketim hali payda olarak kullandığımız dolar TL ile ya da euro TL ile alakalı. Buradaki bence temel sorumuz payla alakalı, yani fiyatların Türk lirası cinsi seviyesiyle alakalı. Türk lirası cinsi seviyeyi de ne oluyor da yüksek tutuyor diyorsak, gerçekten maliyet bunun önemli bir parçası olabilir ama iki tane daha kritik konu var. Birincisi kar marjı ile ilgili meseleler. Yani kar marjındaki feragatlarımızın aslında çok tolere etmiyor olmamız ya da tolere ettikçe de serzenişimizin artıyor olması. İkincisi hep geleceğe dair negatif beklentilerimiz.

0: Fiyatlar nasıl olsa çok hızlı artar. O yüzden ben bugünden fiyat artırayım yaklaşımı bizim Türk lirası cinsi fiyat seviyemizin yukarıda kalmasına sebep oluyor. Bunu aşağı çekebilecek olan tek şey tüketilmemesidir.
1: Peki o zaman

0: deyip bugün daha kuru aşağı seviyelerde görebilseydik daha pozitif etki yapabilirdi. Tıpkı Arjantin'in yaptığı gibi. Veya dolar TL'yi sınırlı da olsa, sınırlı yönetim konusunda rezervleri biriktirerek ya da kullanarak iyi bir tercih yapmış olsa bile dolar TL'nin tek yönlü bir grafik olduğunu bize ezberletmemiş olsaydı bugün çok daha düşük bir enflasyonu konuşuyor olabilirdik. Ama ne zaman ki dolar TL'nin trendine ilişkin eleştiriler artsa da tek yönlü bir trend haline dönüştürdük. O zaman işte bence enflasyon tarafında da %25'in altını görmeyi pek mümkün hale getirmemiş durumdayız. Fiyatlama davranışlarının düzelebilmesi için, dolar TL grafiğinin düzelebilmesi için başka politikalara ihtiyacımız var. Bu politikalar gelene kadar ben enflasyonun kolay kolay %25'in altına gelebileceğini düşünmüyorum. Zaten %31'deyiz. Arada çok sınırlı bir farktan bahsediyoruz.
1: Ekstra farklı herhangi bir gelişme olmadığını varsayalım. Bugünden diyelim ki zamanında yapılacak, 2028'de yapılacak bir seçim. 2028 ortasında yapılacak bir seçime. İşte kabaca 20-22 aylık bir zaman periyodundan bahsediyorum. Bu periyot normalde enflasyonu ne kadar aşağıya getirebilirsin ve bir seçim atmosferi, iç siyasi hareketliliğin yoğunlaştığı ortam olduğunu da dikkate alarak soruyorum sana. Ulaşılabilecek, Türkiye'nin seçime girebileceği bugünden sence en düşük enflasyon oranı ne olabilir?
0: %20. O da belirsizlik katsayısı koyduğum için söylüyorum. Yoksa bence 25'in altı zor. Ama minimum 2028'in Nisan'ına kadar dediğinde ben %20 enflasyon görebileceğimizi düşünüyorum. Bunun daha aşağısı için bugün yaptığımız politika tercihlerinden farklı bir tercihe ihtiyacımız var. Ancak anlıyorum ki İran Savaşı olmasaydı yapamadıklarımızı İran Savaşı etkisi azaldığında yapmamız pek mümkün olmayacak. O yüzden de bence enflasyonun %20'nin altına inmesi mümkün değil. Türkiye ekonomisinde 2028'in sonuna kadar 2028'in sonuna kadar iyileşebilmesi için bu politika değişikliklerinden vazgeçmediğimiz müddetçe o zaman enflasyon tarafında 25'in olmasından mutlu oluyor olacağız. Çünkü sorunlarımızın başlarından gelen bir fiyatlama davranışıysa işte bugün reel sektörün ve hane halkının enflasyon beklentilerini görüyoruz. Hep o reel sektörlere, hane halkında enflasyon beklentileri manşet tüketici enflasyona bağımlı bir şekilde iyileşiyor. Dolayısıyla enflasyonun aslında 2 sene boyunca %25'te kalması bile kendi kendine bugünkü ortamda nispeten başarılı olarak okunabilir açın. Çünkü o gün geldiğinde 2 sene boyunca %25 civarında bir enflasyon tutabildiğimizde bugün 44 olarak gördüğümüz hane halkının enflasyon beklentisinin %25 olduğunu görüyor olacağız. Manşet enflasyona çok bağımlıyız. Veya reel sektörün fiyat koyarken tamam ben artık %35 bugün itibariyle enflasyon beklentisi %35 olarak koymuyorum, %25 olarak fiyat değişimi koyuyorum dediğini görüyor olacağız. O yüzden de Türkiye'nin belki de enflasyonu düşürmek için en azından bir süre enflasyon artmadığını göstermeye ihtiyacı var. Normal bir şeyden bahsetmiyorum. Halen acı reçetenin devam etmesinden bahsediyorum. Bunların hepsinin farkındayım. Ancak Türkiye'nin bu fiyatlama davranışındaki bozukluk ya da enflasyonla beraber gelen ahlaki riskoların yönetimi ancak istikrarlı bir şekilde yataya yakında seyretse enflasyonun bir müddet aynı seviyelerde kalması da mümkün olacakmış gibi gözüküyor.
1: Peki müsaadenle kısa bir araya gidelim. Aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.
3: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam ediyor.
1: Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. MKP Advisory yönetici ortağı Doktor İnanç Sözer'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnanç, işin para politikası bacağını konuştuk. Şimdi birazcık sanayi finansmanı kısmına dönmek istiyorum sana. Çünkü bu zaten senin de normal koşullar altında yaptığın şey. Fakat giderek daha da fazla duyuyoruz. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan'dan da duyduk. Aynı zamanda Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın da bu konuda bir önerisi oldu. Sanayi Odası'nda benim yönettiğim bir panelin içerisinde. Yani Türkiye için yeni bir sanayi finansmanı modeline ihtiyacımız var diye. Bu para politikasından bağımsız, Türkiye'de sanayinin önümüzdeki dönemde stratejisinin ne olacağının net belirlendiği, finansman kanallarının buna göre oluşturulduğu, para politikasının bu bağlamdan biraz daha uzakta ama kontrollü bir şekilde burayı desteklediği bir altyapı oluşmasına dair bir bakış açısı var. Bir, uygulanabilirliğini nasıl buluyorsun? İki, elbette tabii sanayicilerle siz de sürekli iş yaptığınız için berabersiniz. Dolayısıyla oralarda hani bu işletme sermayesi açığını kapatabilmek için herkes bulabildiği her tür yabancı paraya şu anda krediye sarılır durumda. Oralardaki iştahı ve maliyetleri nasıl görüyorsun?
2: Bir kere küresel finansal sistemden daha fazla yurt içine kredi çekebiliyor olmamız lazım. Çeşitli şapkalar altında. İster doğrudan kredi olsun, ister ithalatın finansmanı olsun, ister ihracatın finansmanı olsun. Türkiye'deki şirketlerin kendi insan kaynağını, stratejik yönetimini, yönetim raporlamasını uluslararası finansmana uygun hale getirip uluslararası finansmandan daha fazla yurt içine para çekebiliyor olması lazım. Bu kanalların halen açık olduğunu ve Türkiye'deki genel gidişat nedeniyle daha da iştahın arttığının farkına varıp bu kısmı kullanabilen şirketlerin ben konsolidasyon olan bir ortamda pozitif ayrıştığını düşünüyorum. Öyle de gözlemliyorum açıkçası. Ve birçok şirket evet maliyetlerden şikayetçi ya da artan kendi girdi maliyetlerinden şikayetçi. Ancak yurt dışı finansmana ulaşabilenlerin de nispeten süreci daha kolay yönetebildiğini de gözlemliyoruz. Şimdi sanayi sektöründeki finansman tarafına artık son iki yılda yaşadığımızın bir sadece politika değil, yeni bir normal olduğunu kabul ederek değerlendirip bakıyor olmamız lazım. Ve bu anlamda farklı bakış açılarına bence de ihtiyaç var. Türkiye ekonomisinde 2023 yılı 2021-22 dönemindeki yüksek enflasyon nedeniyle ömrü hayatımızda bir daha hiç göremeyeceğimiz yüksek karlılıkla kapandı. Şimdi 2024'ten itibaren bilançolara baktığımızda ben halen bazı bankacıların şirketlere 2023'ten neden yüksek kâr ettiniz de sonra edemediniz diye sormasına açıkçası çok şaşırıyorum. Ancak 24'ten sonraki kâr marjları neyse bence Türkiye'nin yeni dönemdeki kâr marjı ancak bu kadar olacak açılım. Bu gerçeği ne zaman kabullenirse şirketler kesimi o zaman bence önümüzdeki dönemde iş yapma şekli de o kadar kolay olacak. Çünkü Türkiye'deki genel gidişat aslında küresel ortamın bir fonksiyonu. Ne olacak da kâr marjını yukarı çekeceğiz dediği zaman eğer olaya sadece Türk lirası hızlı değer kaybetsin, efendime söyleyeyim işte bugün 45 civarında olan kredi faizleri onlara insin diye hayal kuruyor isek, bu hayalin de o ömrü hayatımızda bir daha görmeyeceğimiz dönemle alakalı olup geride kaldığını da göz ardı etmiyor olmamız lazım. O yüzden Türkiye'de birçok şirketin evet kar marjı, brüt kar marjı %10'lara inmiş durumda. Bence %10'larla hayatımızı nasıl yaşayabiliyoruz diye bakıp %15-20'ye çıktığında buna şükrediyor olmamız lazım. O yüzden de şirketlerin genel
1: işte
2: gidişatı...
1: Onun için de ona şükredebilmen için de enflasyonun da daha aşağıda olması lazım.
2: Bunu yaptığımız zaman o gün geldiğinde enflasyonun daha aşağıda olduğunu görüyor olacağız. Şimdi bunu yapmadığımız zaman ortaya sadece kur politikalarını ya da faiz politikalarını eleştirdiğimiz ya da kredi ulaşmanın likitte kaynaklı kısıtlarının nedeniyle eleştirdiğimiz bir ortamdan geçiyoruz. Halbuki resmi tersine çevirsek açıl, o zaman şöyle bir gerçekte karşı karşıyayız. Türkiye bütün sektörlerinde ciddi bir konsolidasyon döngüsü yaşıyor. Ne oluyor? İmkanı iyi olan, hazırlığını iyi yapmış olan, bugün bir şekilde yurt dışı finansmanı ya da ticari kabiliyete, ticari katma değeri ulaşabilenler aslında pazar paylarını artırıyorlar. Bu tip firmalar pazar payını artırırken sayısı çok daha fazla olan, ancak aslında zaten belki hiç üretimde olmaması gereken şirketlerin de bir takım hukuki yollara gittiğini görüyoruz. İster bunun adına konkordato diyelim, ister iflas diyelim, ister yeniden yapılandırma ile daha bunun soft halini yaşadığını ifade edelim. Dolayısıyla Türkiye'nin genelinde bence bir konsolidasyon rüzgarı var ve bu konsolidasyon rüzgarını da pozitif okumamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü birçok ürünü Türkiye'ye kendi cesur girişimcileri sayesinde aslında olması gerekenden çok daha fazla üretme çabası içerisinde. O yüzden bizdeki kapasite kullanımındaki kaygılardan biri yapılan yatırımların çokluğuyla da alakalı açıklanabilir. Özellikle de daha düşük nitelikte üretim yaptığımız sektörlerdeki yüksek kapasiteyle açıklayabiliriz. Bunu nasıl olacak da Türkiye ekonomisinin faydasına, makroekonomik istikrarı iyileştiren bir ortama çevireceğiz dersek de o zaman işte bu acı reçetelerin ya da şu anki likitte ulaşmanın zorlukları ya da faiz ortamı ya da enflasyonla mücadele programlarının faydasını biraz burada arıyor olmamız lazım. O yüzden de ben genel gidişatta imkanı olan şirketlerin çok rahat yurt dışı finansmana ulaşabildiğini, çok rahat ticari tarafla ilgili kar marjlarında bir denge arayışı konusunda ciddi sınav verdiğini ve bu sınavı da başarıyla geçebildiğini gözlemliyorum. İşte son dünden beri gelen bilançoların içerisindeki iyi olan bilançolara bakacak olursak da bence bu onun bir nişanesi. Ancak resmin diğer tarafında tıpkı vatandaşlardaki gelir dağılımındaki bozulma gibi şirketler kesimlere inanılmaz uçurumlar var. Borçsuz şirketlerimizin sayısı az değil artık. Ancak çok yüksek borçlu ve borcu nasıl çevirebileceğini bilmeyen firma sayımız bundan daha da fazla.
1: Ya şirket konumlanması burada çok belirleyici bir şey ya. Sonuçta eğer nakit pozisyonu kuvvetli, kendi durduğu yeri doğru konumlandırmış, sektörünün iyi noktasında gelir giderini yurt içi yurt dışı dengeli oluşturabilmiş bir şirket yapısına sahipsen ve tek bir pazara, tek bir ülkeye, tek bir alana odaklanmış olmak yerine bunu çeşitlendirebilmiş bir yerdeysen bugün fırsat var. Yani çünkü konsolidasyon oluyor. Zayıf durumda olanların pazar payını da alıyorsun, şirketleri de alabiliyorsun. Organik yine organik büyüme fırsatı veriyor bu ortam. Ama hani bazı alanlar, bazı sektörler var ki sektörün tamamında problem var. Yani hani bazı şeyi de konjonktürel olarak yönetmek zorunda kalıyorsun. Oralarda sıkıntı oluyor.
2: Aslında en büyük eksiklik stratejik yönetim. Stratejik yönetimini yapan tekstil sektöründe de inşaat sektöründe de ben pozitif ayrışmalar görüyorum. Dolayısıyla da burada stratejik yönetim konusunda bence şirketlerin bir öz eleştiri yapıyor olması çok iyi olur. Ne zaman ki bu öz eleştiri yapacak olursak veya ne zaman ki devlet eliyle bir reel sektör üst kurulu kurup şirketlere bu öz eleştiri yapma konusunda bir sınav verecek olursak o zaman bence işleri yönetmemiz daha kolay oluyor olacak. Çünkü bugün ortamdan baktığım zaman talebin ya da senin ifade ettiğin gibi sektör ya da pazarla alakalı sıkıntıların olduğu firmalarda bile stratejik yönetimi olan firmaların pozitif ayrıştığını gözlemliyorum açıkçası.
1: Peki burada sürenin de sonuna yaklaşıyoruz ama sektörel ayrışımı nereye koyarsın? Şu anda nispeten daha toparlama potansiyeli olan ya da daha iyi durumda olan sektörler var. Daha önce hazır giyim, tekstil, konfeksiyon, deri bunlar kötü gidiyordu ama Hürmüz Boğazı kapandıktan sonra buralara bir miktar sipariş geldi. Dolayısıyla oralarda bir hareketlenme gördük. Bunları kalıcı kılma şansı var mı? Bu da önemli bir soru. Çünkü ben bazı sanayicilerle konuştuğumda da bu tür hızlı değişebilen ürünler için değil ama daha yapısal ürünler için daha güvenilir tedarikçiye daha fazla talep gelmeye başladı diye duyuyorum Avrupa'dan. Yani hani bugün gelir yarın gelmezden ziyade tamam yani biraz daha pahalı olabilirsin ama hani senden alacağımı biliyorum. Burada bir kesinti olmadığını biliyorum mal akışında. Dolayısıyla siparişleri kaydırıyorum denilen belli başlı alanlar olduğunu da duyuyoruz. Ne dersin?
2: Bana göre Türkiye ekonomisinin doğal kaynağı olarak gördüğüm cesur girişimcilerine ben çok güveniyorum açıkçası. Bence reel sektörün bütün sektörlerinde sektörden bağımsız olarak cesur ve bugüne hazırlıklı gelen stratejik yönetime sahip olan bütün firmalarında bence Türkiye ekonomisindeki açıkları veya bu sıkıntıları yönetebilecek kabiliyet var. Dolayısıyla sektörden bağımsız olarak bence firma bazında analiz yapıyor olmamız lazım. Bütün sektörlerin içerisinde çünkü iyi dediğimiz hikayeler de var. Zor olan hikaye sayısı daha fazla olsa bile. Şimdi böyle bir ortamdan geçerken navlun bugün için bir esneklik olabilir. Ancak zaten VUCA dünyasından geçiyoruz dedim ya. Türkiye'deki bütün şirketlerin hayatlarını uzun dönemli planlamalarla değil, bugünün dünyasında, bugünün terminalini açtığımızda gördüğümüz fiyatlamalarla iş yapmak için neye ihtiyacımız var sorusuna göre her gün değişebilecek cevaplarla yönetim gerekiyor. Türkiye bence bu konuda cesur girişimcileri sayesinde gerçekten doğal kaynağına sahip çıkıyor ve ben bu doğal kaynak sayesinde işleri daha kolay yönetebileceğini düşünüyorum. O yüzden bütün mesele bu kadar yüksek belirsizlik ve volatil ortamda iş yapmaya konusunda şerbetli olan firmaların pozitif ayrıştığı bir ortam diye düşünüyorum.
1: İnanç Sözer, çok teşekkür ediyoruz bugün bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için. Sabah raporuna da bugün için böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.
0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi.
3: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
3: Reklam. Reklam.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
6: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: İleri düşürürken altın tarafında ise 4400 doları aşması ile birlikte hem altın hem gümüşteki yükselişleri yakından takip ediyoruz. Tahvil faizleri yeniden yükseliyor dedik. ABD 10 yıllık tahvil faizi pazartesi günü 6 bas puanlık bir yükseliş performansı ile birlikte 4.71'e kadar çıktı ki bugün 4.70 seviyelerini korumaya devam ediyor. Diğer tarafta sadece ABD ile bağlı kalmıyor bu, Avustralya, Yeni Zelanda, Asya, diğer tarafta Avrupa başta olmak üzere tüm tahvil faizlerinde bir değer kaybı söz konusu. Bununla birlikte bugün salı günü Japonya'daki resmi tatil sebebiyle Asya saatlerinde ABD tahvillerinde nakit piyasa işlemleri yapılmıyor. Dolayısıyla temel hikayeye bakacak olursak petrol fiyatlarındaki yeniden yükseliş, enflasyon riskinin artması, Fed'in faizleri yüksek tutabileceği beklentisiyle birlikte bir diğer tarafta tahvil fiyatlarının düşmesi ise etkili oluyor. Hemen şöyle bakalım piyasa açılışı öncesi öne çıkan gündem başlıklarına. İran'da çözüm umutları zayıfladı. Karşılıklı aslında söylemler ortaya çıkıyor. İran, Orta Doğu'daki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik görüşmelerin bir parçası olarak tazminat taleplerini bir kez daha gündeme getirirken ABD Başkanı Donald Trump buna kapsamlı taleplerle karşılıkta verdi. Diğer tarafta Trump'tan Walsh ile görüşmelere ilişkin açıklamalar geliyor. Hem MAK tarafından enflasyonu Merkez Bankası'nın %2'lik hedefine indirmek için bir dizi faiz artışı gerekebilir diyeceğini söyledi ki özellikle tahvil faizlerindeki satışa, tahvil faizlerindeki yükselişler ve tahvillerdeki sert satışların önüne geçmek için iletişim kanalımı kullanıyor aslında bu süreçte üyeler. Bunu yakından takip ediyoruz. Nvidia'dan 500 milyar dolarlık ise işbirliği geldi. Yapay zekanın altyapıyı geliştirilmesi için 500 milyar doların üzerinde 3. taraf sermayesini harekete geçirmek için 6 finans kuruluşuyla stratejik ortaklıklar kurduğunu belirtti ki yapılan açıklamada BlackRock, Brookfield, Goldman Sachs gibi aslında bağımsız bilişim finansman platformları da yer alıyor. Son olarak yen müdahale kazançlarının yarısını kaybetti ki burada Japonya ve ABD para birimini desteklemek amacıyla son dönemde gerçekleştirdiği ortak müdahalelerden kaynaklanan yükselişin yarısını silip süpürdü. Tüm bu detayları konuşmaya takip edeceğiz efendim. Hızlıca veri takvimine geçiyoruz şimdi. Veri takviminde ise bugün içeride perakende satış verisini karşılayacağız. Saatler onu gösterdiğinde ABD'den gelecek olan küçük işletme iyimserliği Temmuz ayına ilişkin takip ederken 17'de ise Türkiye saati itibariyle ikinci el konut satışları verisi Temmuz ayına ilişkin yine Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek olan veriler arasında olduğunu söyleyelim. Veri takvimiyle birlikte de aslında bugün bir miktar daha sakin olmakla birlikte hafta için genelini söyleyemiyoruz. Aynı şeyi söyleyemiyoruz çünkü piyasaların odağı yarın ABD'den gelecek olan enflasyon verisinde olacak. Bunun yanı sıra ise içeride Perşembe günü açıklanacak olan enflasyon raporu sunum var Fatih.

0: Karahan'ın oradaki ifadeleri de yakından takip edilecek, dikkatle izlenecek diyoruz ve Nurol Portföy'e gidiyoruz. Yönetim Kurulu Danışmanı Altuğ Özarslan, Doktor Altuğ Özarslan bizlerle birlikte. Altuğ hoş geldin.
1: Günaydın Pelin, iyi yayınlar.
0: Altuğ, şimdi tahvil faizleri. Hakikaten uzun süredir tahvil faizlerini konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz. Çünkü burada durdurak bilmeyen bir yükseliş söz konusu. Her ne kadar ABD Hazine Bakanı Bessent'ın örtük strateji diyebileceğimiz bir müdahale, mini müdahaleler yapmasına rağmen önce yeni müdahalesi, koordineli bir şekilde müdahale, ardından uzun vadeli tahvil arzını azaltabileceği yönünde beklentiler, ki borçlanma programı açıklaması ufak bir değişiklik oldu. Stratejistler bu tarafa yordu. Bununla birlikte Fed iletişimine destek verilmek isteniyor. Bir takım aslında tahvil faizlerindeki yükselişi dindirmek için atılan adımlar var. Ancak bugün yine geldiğimiz noktada enflasyon endişeleri tahvilleri düşürürken altın tarafında ise yükselişleri beraberinde getiriyor. Altın, neler aktaracaksın? Tahvil faizinde öncelikle ABD Hazine Bakanlığı'nın yapmış olduğu bu hamleler sence bir örtük strateji mi, bir örtük müdahale, mini bir kontrol diyebilir miyiz?
1: Esasını hatırlarsan 2024'ten beri seninle yaptığımız yayınlarda ben hep bugünlerin geleceğini, tahvil faizlerinin çok sert yukarı gideceğini, verim eğrilerin dikleşeceğini söylüyordum. Ve hatta hep altını çizerek şöyle bir cümle sarf ediyordum. Hiçbir ülkenin 5 yıldan uzun tahvilini almam diye bir cümle kuruyordum esasında. Bu arada yine sesim sekiyor.
0: Arkadaşlarım reji ilgilensin o süreç içerisinde. Ben şöyle bir tahvil faizlerini yönetmenimden rica edeyim. Tahvil faizlerindeki son seyre biraz bakalım isterim. Çünkü yükselişler peş sıra gelmişti. Özellikle 30 yıllıklar tarafında da yükseliş var. Hemen rakamları hatırlayalım yönetmenimden rica edeyim. Gelsin ABD 10 yıllık tahvil faizlerine bakacak olursak an itibariyle 4.71 seviyelerinde bir fiyatlamaya işaret ederken 5 yıllıkta ise 4.41 seviyelerinde, 2 yıllıkta 4.24 seviyelerinde. Bununla birlikte 30 yıllıklarda da keza aynı şekilde 5.20'lerin üzerindeki seyir dikkat çekiyor. Altı, bir kez daha şöyle başlayalım istersen. Hakikaten bugün ki müdahalelere rağmen ABD tahvil faizlerindeki bu yükseliş piyasaları tedirgin edecek seviyelerde mi?
1: Evet, tedirgin edecek seviyelere gelmeye başladı esasında. Dediğim gibi yani verim eğrileri de dikleşmeye başladı. Tabii bunun bir sürü sebebi var. Sen de hepsini saydın. Hani altını tekrardan çizmeye gerek var mı bilmiyorum ama biliyorsun kamu borcu vesaire hepsinde çok yüksek. Enflasyon beklentileri Hürmüz sebebiyle, yani dolaylı olarak Hürmüz, petrol vesaire sebebiyle yukarı geldi. Sonuçta bir şekilde sıkılaşma, sıkı para politikası duruşu devam ediyor. Bir tek ECB sıkılaştı. Japonya biliyorsun zaten aşil topu. Bence artık küresel olarak tahviller ve verim eğrileri küresel sermaye piyasalarının aşil topu olmaya doğru gidiyor. Olur olmaz tabii ki bunu zaman gösterecek. Orada arz var biliyorsun, işte bu yapay zeka ile beraber ciddi bir şekilde arzlar geliyor. İşte bugün de sabah bir, herhalde dün gece bir karar vardı. Bunların CDO'ya dönüşümüyle alakalı geçmiş kanunların 2007-2008'den sonra alınan kanunların kuralları bunları bağlamadığıyla alakalı bir karar geldi. Yani dediğim gibi bu taraf esasında bir şekilde aşil topu. Buradan yukarı doğru ne kadar gider sorusunu kestirmek çok zor bence. Ama Amerikan hazinesinin aldığı karara bakarsan, yılın döneminden itibaren Amerika'nın ortalama borçlanma vadesi paça olarak zaten aşağıya geldi. Çok kısa vadeli borçlanmaya başladı. Bu yüzden 2025, 2026, 2027 itfaları çok yüksek tutarlarda. Yani 2025, 2026, 2027 toplamı 13-14 trilyon dolar olması gerekiyor. Toplam outstanding borcun %40'ına yakın, %30 küsürüne yakın bir burada bir itfa var. Şimdi bunu daha da kısaya çektiklerinde o zaman Japonya müdahalesindeki korkunun sebebini görüyor oluyoruz yani buradaki hikayenin. Çünkü burada Japonya eğer yeni savunmak için müdahale ederken Amerikan tahvillerine satmaya başladığında verim eğrisinin tek bir tarafını seçmeyecektir. Verim eğrisinin çoğunluğunu seçecektir. Yani oradaki 3 aylık ya da 6 aylık bonoyu da satacaktır. 2 yıllık tahvili de, 5 yıllık tahvili de, 10-30 yıllık tahvili de. Ama tabii borçlanma verim eğrisinin kısa tarafı ağırlığı olduğu için o zaman kısa taraftaki faizlerin çok daha sert yukarı gelme ihtimali artacağından Amerikan hazinesinin bu itfaları çevireceği dönemdeki borçlanma maliyetleri çok daha yukarı gidecektir. Hepsi birbirine bağlı. Burada bir zincir var. Biz belki de son yem müdahalesi itibariyle şunu görmeye başladık. Yumuşak ve örtülü bir verim eğrisi kontrolüne doğru Amerika gidiyor. Hı hı. Bundan sonraki süreçte gerçek anlamda bir verim eğrisi kontrolüne gider mi? Bunu piyasadaki fiyatlamaların nereye evrileceği ve bugün alınan kuralların ve kararların ve uygulamaların nasıl etki edeceği gösterecek. Ama dediğim gibi yani bence görünen köy kılavuzu istemem. gelmez. Biz yumuşak bir verim eğrisi kontrolüne doğru gidiyoruz.
0: Peki şimdi Altu, yani tersine düşünelim. Eğer hazine burada arz yönetimine rağmen 10 yıllık tahvil faizlerinde 5'e doğru bir yolculuk başlarsa eğer, böyle bir kırılma içerisinde dolar, altın, ABD hisse değerlemeleri üzerindeki liner olmayan bir noktaya ulaşabilir mi sence bu durum?
1: Yani tabii hani 5 biliyorsun yuvarlak bir sayı olduğu için esasında psikolojik bir etkisi oluyor. Bir yerde bir seviye evet kırılma yaratabilir. Bunun ne olacağını bence kestirmek çok zor. Ama hani şu anki fiyatlamalar bile çok yüksek mi? Bence evet, gerçekten yüksek. Burada biraz belki de Fed'in bundan sonraki adımları, yani enflasyon görünümü ve enflasyon görünümüne Fed'in tepkisi bence önemli bir hikaye olacak. Yine Japonya'dan bir örnek vereyim esasında soruna cevap vermek için. 2024'te Temmuz-Ağustos döneminde bir kırılma yaşanmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam 31 Temmuz'da boş bir faiz artışı yapmıştı. Bu faiz artışından sonra işte aynı gün Fed sabit tutmuş ama 2 gün sonra gelen ABD verileriyle bir anda piyasa şahin bir Fed beklerken güvercin bir Fed'e dönmüştü. Ve şahin bir bojda güvercin bir Fed itibariyle buradaki faiz makasının beklentinin aksine daralacağı itibariyle işte bir müdahale geldi. 161 seviyesinden 142'lere inen bir yen olmuştu. Şimdi piyasa günlük olarak böyle kırılmalara da çok hassas bir hale geliyor. Bu yüzden evet, belki orada faiz %5'e gelebilir ama %5'e geldiğinde piyasayı kıracak bir veri gelebilir. Amerikan hazinesi ya da Bessent vesaire burada bir müdahale, yeni bir eylem planı vesaire açıklayabilir. Yani hani oraya geldiğinde bir kalıcı tepki olacağı anlamına da gelmiyor. Çünkü dediğim gibi gerçekten bir paradigma değişimine doğru gidiyoruz. Aslında Amerika'nın ekonomi yönetiminde bir paradigma değişimi var. Warsh önderliğinde bence merkez bankacılığı da gerçek anlamda sert bir tektonik hareketle bir paradigma değişimine gidiyor. Piyasa bunu kabul etmek istemiyor. Doğal olarak insanoğlunun değişimlere tepkisi, ilk refleks her zaman böyledir zaten. Ki ben Warsh tarafını haklı buluyorum, bunu hep söylüyorum. Burada da bir paradigma değişimine gidiyor. Bu yüzden de dediğim gibi bu tip değişimlerin bence yani oyun kitapçığını, prospektüsünü bir şekilde arkada yazıyorlardır. O kadar sert ve kalıcı kırılmalara bence izin vermeyeceklerdir. Gelir gelmez dediğim gibi geldiğinde bir günlük etki olur ama ondan sonra gereği yapılır. Bence piyasayı yumuşatırlar. Oradan herhangi bir şeyin kopmasına ben hiçbir şekilde müsaade edeceklerini düşünmüyorum.
0: Peki Bessent başarılı olur ve 10 yıllık tahvil faizleri belirgin bir şekilde gerilerse bunun kazananı kim olur? Yani bunu da biraz düşünelim. Gelişen ülke varlıkları mı, Nasdaq hisseleri mi, altın tarafındaki yükselişlerin peş sıra devamı mı? Buradaki gerilemede kazanan, özellikle gelişen ülke varlıklarındaki yorumu da merak ediyorum.
1: Yani ilk kazanan bence her zamanki gibi Amerika olur yani hani. EM tarafında, tabii EM tarafını kestirmek çok zor. Yani şöyle bakmak lazım. 2010 yılından itibaren esasında hisseleri için söylüyorum. Hisse başına karlılıkta EPS'te EM tarafı hep aynı yerde. Hiçbir değişim yok. Son zamanlardaki hareketin önemli bir kısmı esasında çarpan genişlemesi, biraz oradaki döviz fiyatlaması kaynaklı oldu. Birkaç tane de yapay zekayı bu tarafı besleyen şirketin ciro hacmiyle oldu. Yani ortalamayı yukarı çeken. Şimdi EM tarafında belki Eurobond'larına ve tahvillerine vesaire giriş olur. Ama dediğim gibi kazanan yine orada Amerika olmaya devam edecektir. Yani burada en önemli hikaye yen Japonya, aşil topu 2024'ten beri söylüyorum. Olur olmaz ama aşil topu Japonya'ya, buraya bakılması gerekiyor diyorum. O yüzden de 2000, eğer 10 yıllık tahviller tarafında Bessent tarafı kazanırsa, yeniden aşağıya gelirsek ki bence kazanma ihtimali çok yüksek. Dün hatta bir tweet atmıştım, şöyle yazdım. Kinayeli bir şekilde. Bessent acaba tarih kitapları Soros ile beraber Bank of England'ı deviren kişi olarak mı hatırlayacak? Yoksa Boj ile beraber devrilen kişi olarak mı hatırlayacak? Bunu zaman gösterecek. Hani ben Boj ile beraber devrilen kişi olma ihtimalini çok bet etmezdim. Yani sonuçta bu insanlar bu piyasayı çok iyi biliyorlar. Masanın diğer tarafında iki tane de tecrübesi var. Bu tarafı yöneteceklerdir. Ama tabii burada Hürmüz konusu bence çok önemli. Şimdi bir de Jackson Hole geliyor. Jackson Hole'da Warsh'un yapacağı açıklamalar, buradaki yönlendirme, yeni paradigmayı, Fed'i nasıl yöneteceğini bence biraz daha geniş bir şekilde açıklayacak ve diğer merkez bankalarına, en azından piyasaya değil ama diğer merkez bankalarına bir forward guidance guidance verecek yani biz bundan sonra bunu böyle yöneteceğiz diye. Ben orada da piyasanın Warsh'u çok doğru bir şekilde anlayacağını düşünmüyorum. Oradaki fiyatlamalar da biraz tahvil tarafını bozar. Ama dediğim gibi sonrasında bence Bessent tarafı bu işi kotarır ve hani bir yerden sonra burada yeniden aşağıya doğru bir hareket görürüz. Ama kısa taraftaki hareketin ben daha

0: sert olmasını bekliyorum. Çünkü dediğim gibi ben Fed'den bir faiz artışı beklemiyorum. İlk adımının bundan sonra da hala faiz indirimi olacağını düşünüyorum. O yüzden verim eğrisine dikleşmeye devam edeceğini, uzunlar belli bir seviyede kalır, hareketler çok sınırlı olur ama kısa tarafların aşağıya geleceğini ve 2.30 tarafındaki, 2.30 yıl tarafındaki spread'deki beklentimin de 230 olmaya devam ettiğini yeniden altını çizeyim.
1: Peki, Merkez Bankacılığı sert bir hareketle paradigma değişikliğine gidiyor dedin. Bunu içerisi içinde söyler misin? Perşembe günü Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sunumu var. Buradan net bir hareket bekler miyiz mesela?
0: Yok, biz esasında paradigma değişikliğine gittik. Yani 2023 seçiminden itibaren yeni ekonomi yönetimiyle ve yeni Merkez Bankası yöneticileri beraber olması gerekene, normale döndük. Bir paradigma değişikliğine gittik. Bunu da meyvelerin sonuçta bir şekilde bugüne kadar istediğimiz kadar olmasa da görüyoruz. Her zaman dediğim gibi Merkez Bankası bence üzerine düşeni kallavi bir şekilde yaptı. Çok da iyi bir iletişim kurdu. Onlarla alakalı yani herhangi bir eleştiri yapılacak bir olgu ben göremiyorum. Enflasyon raporuna gelince buradan çok bir piyasa hareketi bekler miyiz? Ben beklemem açıkçası. Şu anda herhalde ikinci enflasyon raporu itibariyle Merkez Bankası'nın 2026 sonu için işte 24 ve 26 civarında tahmin ve hedefi var. 2027'de %15. Ben dediğim gibi yani Mayıs'tan beri aynı şeyi söylüyorum. Benim için 2026 yılı bitti, kapandı. Sadece takvimde yılı çevirmedik. Bu tarafa dair herhangi bir beklentiyle alakalı konuşacak çok bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani enflasyonun yılın sonunda 28,5, 29 ya da 30 olması arasında herhangi bir fark benim için yok. Bence önemli olan 2027 sonu. Merkez Bankası tahminle hedefini öpüştürecektir 3. enflasyon raporunda. En azından ben böyle olması gerektiğini düşünüyorum. İkisini de 27'ye çekmesi gerektiğini düşünüyorum. Çeker çekmez ya da 26'ya bırakır. Genelde piyasa beklentisinin çok daha fazla altında tutmayı tercih ediyor. Ama en önemli hikaye 2027 beklentisi olacaktır. 2027 beklentisini ne kadar gerçekçi bir yere çekecek, ne kadar piyasaya doğru yakınsayacak, ne kadar rasyonel bir şey olacak. Bence fiyatlama bu şekilde gerçekleşecek. Bir de tabii burada çıktı açığı tahmini ve petrol tahmini de bence bundan sonraki dönem için önemli olacak. Hafızam beni yanıltmıyorsa ikinci enflasyon raporunda petrolü 89,4 civarında bir şey almışlardı. Bugünkü piyasa fiyatlamasına bakarsak çok makul kalıyor. Ama burada en önemli hikaye bence çıktı açığı olacak. İçeride biliyorsun biz 2024 yılından beri çok ciddi bir şekilde Merkez Bankası'nın enflasyon raporundaki grafiklerine bakarsak ciddi bir çıktı açığı bekliyorduk. Bu herhalde 8-9 çeyrek boyunca gerçekleşmedi. Yeni 2. çeyrek itibariyle gerçekleşmeye başladığını görüyoruz. Bu kalıcı mı ya da nerede dip yapacak? Ondan sonra nereye kadar evrilip bir plato yapacak? Merkez Bankası'ndan bence en önemli bakılacak hikayelerden birincisi bu olacak. İkincisi dediğim gibi 2027 yıl sonu itibariyle Merkez Bankası'nın buradaki hedefi ve tahmini ne olacak ve piyasaya yakın bir yere çekecek mi? Bu bence önemli olacak. Hani benim 2027 beklentim %22 seviyesine devam ediyor. Bu sene 29-30 olur. Gelecek sene %22 olur. Merkez herhalde 18 civarında bir yere çeker 2027'yi. %20'li bir tahmin ve hedef göstereceğini düşünmüyorum bugünden. O yüzden de dediğim gibi hani piyasada çok böyle tektonik bir hareketi yaratacak bir enflasyon raporu beklemiyorum. İtidali şahin duruşta devam edecektir. Eylül ayında ağırlıklı ortalama fonlama faizinin %40'tan %37'ye inmesi beklentim devam ediyor. Merkez buna vurgu yapar mı? Bence dünkü petrol hareketinden sonra İran tarafı hala muallakken enflasyon raporunda buna bir vurgu yapacağını düşünmüyorum. Soru gelecektir. Soruyu da bence topu göğsünde yumuşatıp net bir şekilde yakar top gibi karşı tarafa geri atacaktır. Yani oradan da bir güvercin mesaj gelmez.
1: Peki bunun etkileri konusunda biraz da çıktılarına bakalım. Yani Merkez Bankası'nın şu anda piyasa faizlerine şöyle bir dönüp bakacak olursak TL mevduat faizi Mart'tan bu yana en düşük seviyeye gerilemiş bulunmakta. 1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizine bakacak olursak ortalama 39,6'ya doğru bir gerileme var. Yani bankalar artık mevduat toplamak için eskisi kadar çok yüksek bir faiz vermediğini bunu söyleyebiliriz. Görece eskiye nazaran diyelim. Bunun yanı sıra ticari kredi faizlerine bakıyoruz. 40,2 seviyesinde. Burada bankaların kredi verme iştahı hala sınırlı bununla birlikte. Özellikle risk primi ve fonlama maliyetleri kredi faizlerinin hızlı gerilemesini de bir nevi engelliyor. İhtiyaç faizlerinde ise, ihtiyaç kredilerinde ise sınır çok düşük baktığımız zaman. Yani düşüş çok sınırlı. Özellikle 51,1 seviyesinde fiyatlama var. Bu da yani nedir? Makro ihtiyati tedbirler. Bugün hep şunu konuşuyoruz ya, faiz indirimi gerçekleşirse, bugün faiz indirimi gerçekleşirse tüketici kredileri ticari krediler nasıl etkilenir? Mevduat tarafındaki düşüş nasıl etkiler yatırımcının TL tercihini?
0: Mevduat herhalde çok hızlı bir şekilde oraya konverj eder, yani yaklaşır. Kredi belki çok hafif bir gecikmeyle biraz da oradaki net faiz marjının yükselişiyle eşlik eder, ama burada hikaye şu: faizin inmesi o faizden krediye erişilebileceği anlamına gelmiyor. Bu makro ihtiyati tedbirler hayatımızda kalmaya devam edecek bence. Biliyorsun bankaların bir şekilde kredi büyümeleri üzerinde sınırlamalar var. Bu sınırlamalar da bence faiz indirim sürecini belli bir yerine kadar devam edecektir. Ondan sonra süreçle beraber ufak ufak gevşeyecektir. Yani ağırlıklı ortalamayı 40'tan 37'ye çekmesi tahvil tarafını etkiler. Kısa vadeli tahvillerde biraz hareket görürüz. Dediğim gibi mevduat tarafında biraz hareket görürüz. Evet, kredi faizleri de ona eşlik eder ama bence aynı şekilde eşlik etmez. Net faiz marjında ufak bir genişleme görürüz bankalar tarafında. Ama bu oradan krediye erişilebileceği anlamına ya da istenilen miktarda krediye erişilebileceği anlamına gelmiyor. Sonuçta enflasyon yüksek ve enflasyonun yüksek kalma sebepleri tabii ki bizim içeride biliyorsun fiyatlama davranışları ve beklentiler bozuk, ama önemli bir dışsal şok var. Hürmüz sebebiyle enerji fiyatları, bu tam geçmeden biz içeride gerçek anlamda rahatlayamayacağız. Ama bence buradaki en önemli hikayelerden biri şu: Merkez Bankası faizi yeniden indirmeye başladığında, yani benim beklentim işte Mayıs'tan beri aynı şeyi söylüyorum, ağırlıklı ortalama fonlamayı Eylül'de 37'ye çeker, Ekim ve Kasım'da 100'er bas puan indirim yapar, seneyi 35'le kapatır. Bence faiz, yani daha doğrusu para piyasası fonları ve mevduat üzerindeki stopajın faiz indiriminin belli kademelerinde aşağı gelmesi gerekiyor. Biz bugün neden %40 ağırlıklı ortalama fonlamadayız? Enflasyon sebebiyle mi? Döviz kuru endişesi sebebiyle mi? Bence ağırlıklı olarak döviz kuru endişesi sebebiyle. Faizin %40'ta kalmasının sebebi finansal istikrardır. Enflasyonla mücadele değil. Bu kadar yüksek bir reel faizi gerektirecek bir talep koşulu yok ülkede şu anda. Dışsal sebeplerden dolayı yükselen bir enflasyon var. Eğer Hürmüz konusu olmasaydı biz seneyi zaten herhalde 25-26 gibi bir yerde kapatırdık. Aradaki prim bunu gerektirmiyor. Bu döviz tarafıyla geliyor. Eğer biz faiz indirirken swap tarafı biliyorsun 40 milyar dolar civarında bir carry trade var. Bir yerde bu carry trade unwind olacak bir faiz seviyesinde ve bir zamanda. Ne zaman olacağını ve bu seviyenin ne olduğunu kestirmek çok zor. Ama içeride aynı anda dolarizasyon da başlayacak olursa o zaman belli şeyler bozulur. Burada bir tektonik kırılma olur. Bunun olmaması için bence, örnek veriyorum, senenin sonunda politika faizini %35'e getirdik. Stopajı %17,5'tan 15'e indirelim. %30'a geldiğinde gelecek sene ilkbaharda %15'ten %10'a getirelim. %30'dan politika faizi %25'e geldiğinde %10'dan %5'e indirelim ki içeride biliyorsun faizin iki etkisi var. Bir kredi tarafı, bir de burada mevduat tarafında faiz nemasını elde edenler. Faiz neması elde edenlerin TL tarafında durma isteğini belli bir platoda tutalım. Buradan dolarizasyona geçişi engelleyelim. Bence en önemli hikaye ve benim en çok dikkat edeceğim hikaye bu. Çünkü 2,5 senedir sorduğum ama hiçbir şekilde cevabını alamadığım bir soru var. Bu politika setinden çıkış dolarizasyona itibariyle nasıl olacak? Bu kadar TL'leşmenin sonu dolarize olmaktır. Bunu nasıl engelleyeceksiniz? Aynı anda carry trade unwind olursa nasıl olacak? Yurt dışından bir anda çok büyük miktarda montanda paralar gelmeyecekse buradaki talebi karşılayacak, bunu yapacak başka bir setup ben görmüyorum. Bu yüzden de evet, kredi tarafında dediğim gibi faizler aşağıya gelse bile krediye erişim kısıtlı kalmaya devam edecektir. Ama benim bakacağım en önemli hikaye dolarizasyon olacak. Çünkü faizin %40'ta kalmasının sebebi enflasyon değil, TL tarafındaki endişedir, finansal istikrardır.
1: Ya, oluşturulan işte savunma paktları vesaire yatırımcı nezdinde acaba bir umut oluşturuyor mu burada? Mesela senin endişeni giderebilecek bir boyut olabilir mi buradaki anlaşmalar?
0: Türk yatırımcısının bu kadar uzun vadeli makro şeyleri, yani kendimi ya da makro evet, yani bunları çok dikkate aldığını ben düşünmüyorum. Biz çok kısa vadeli yatırım tandansı olan insanlarız. Borsa İstanbul'da bile taşıma süresi herhalde 20-30 günlerdi. Yani bizim hayatımız bu kadar. Maksimum 3 ay. Bunları dinliyorlardır, not alıyorlardır ama bir yerde kulak arkası ediliyordur. Gerçekten yani tamamen gerçekleştiğinde ve piyasada etki edecek bir haber akışına döndüğünde, buradan bir para girişi olduğunda, milyarlarca dolarlık siparişler geldiğinde, bu siparişlerin ödemelerini bize yapılıp da ödemeler dengesi içinde gördüğümüzde bunu Türkiye'de yatırımcı dikkate alır. Onun dışında sadece pozitif haber akışı olarak okur. O yüzden hani bunların herhangi bir piyasada bir etkisi olacağını ben düşünmüyorum.
1: Peki Altus, son olarak bu hafta yatırımcı neye dikkat etmeli? Jeopolitik gelişmeler mi? Burada içeride enflasyon raporu mu? Yani evet, manşete göre diyorsun. O zaman şöyle bir haftalık manşet olarak neye dikkat almalı?
0: Ya enflasyon raporu, dediğim gibi 2027 beklentisi bence en önemli hikaye olacak. Hı hı. Amerika'da enflasyon verisi gelecek. Bu enflasyon verisi de çok önemli olacak. Yani hani biliyorsun, işsizlik tarafında, istihdam tarafında veri beklentiye göre kötü geldi. Şimdi enflasyon tarafında da işte piyasa 0.1 aşağıya bekliyor yıllık enflasyonun. Biraz daha böyle enflasyonun aşağı geldiği bir veri olursa, o zaman bütün beklentiler değişir, kırılır. Ya da yukarıda gelirse, bu sefer istihdamla enflasyon arasında bir şekilde bir kopma olduğunu görürüz. Yani Fed ve içerideki 3. enflasyon raporu Türkiye'deki yatırımcı için bence en belirgin unsur olacak bu hafta.
1: Peki Altuğ, çok teşekkür ediyorum katıldığın için, aktardıkların için. Güzel bir gün, güzel bir hafta diliyoruz efendim. Şimdi ise kısa bir araya gidiyoruz.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam.

0: Elif günaydın, hoş geldin. Neler aktaracaksın bugüne dair?
1: Pelin, aslında baktığımızda piyasalara bugünün ana konusunun enflasyon ve faiz statikası olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yarın ABD tarafından enflasyon verilerini karşılayacağız. Piyasalarda bir miktar daha yarına ne olacak beklentileri var. Çünkü Brent petrol tarafında 5 gündür üst üste bir yükseliş serisi görüyoruz. Keza şu an geldiğimiz noktada 88-23 seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Altın tarafında sabah 4400 seviyelerini konuşuyorduk. Şu an geldiğimiz noktada 4300 seviyelerine kadar 4362 seviyelerinde işlem görmeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Buradan birazcık aslında küresel hisse senedi piyasalara baktığımızda teknoloji tarafının geri görece iyi gittiğini söyleyebiliriz. Özellikle Wall Street tarafından Nvidia'nın yatırımcılarla beraber, Wall Street yatırımcılarıyla beraber yaklaşık 500 milyar dolarlık yapay zeka altyapı finansmanı paketi önemli bir gelişme oldu. Asya tarafına baktığımızda ise Samsung Electronics tarafında %4'e varan primlenmeleri takip ettiğimizi söyleyebiliriz. Cuma günü aldığımız istihdam verisinin bir miktar daha piyasaların güvercin okuduğunu söylemiştik ama bir Brent petrolün yükselişiyle beraber ABD tahvillerinde de dün özellikle 10 yıllıklarda 6 bas puanlık bir yukarı yönlü hareket gördük. Bu da aslında Brent petrolün yukarı yönlü gitmesiyle beraber piyasanın bir miktar daha enflasyona ilişkin kaygılarını bize yansıttı. 4.71-90 seviyelerinde bu sabah itibariyle işlem görüyor. İstihdam verisinin ardından aslında biz Fed'in 2026'daki Eylül'deki faiz artırım ihtimaline bir miktar daha düştüğünü konuşuyor olmuştuk. Bu sabah onu da kontrol ettiğinde yine %50 seviyelerine kadar gelmiş durumda olduğunu söyleyebiliriz. Buradan aslında döviz tarafına baktığımızda ise o tarafta yeni özellikle takip ediyoruz. Çünkü geçen hafta Japonya'nın ve ABD'nin eş zamanlı müdahalelerinden 1998'den beri ilk defa ABD tarafından gelen müdahaleden söz ediyor olmuştuk. Fakat bugün geldiğimiz noktada dün %1'e varan değer kaybıyla beraber bir miktar daha bir yapılan müdahalenin yaklaşık yarısını kaybettiğini bu noktada söyleyebiliriz. Emtiaları Brent petrol üzerinden bahsettim ama burada öne çıkan bir başlık da aslında bakır tarafından geliyor. Geçen hafta LME stoklarındaki azalış ve bakır fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketi konuşurken bugün geldiğimiz noktada 2014'e kadar giden veri setini takip ettiğimiz bakır sevkiyatlarında ABD tarafına 2014'ten bu yana en yüksek aylık sevkiyatın yapıldığını söyleyebiliriz. Burada önemli olan aslında tarifel haberlerinden bir miktar daha ABD tarafının stokçuluk mantığına geçmiş olması. Çünkü Trump'ın açıklayacağı, özellikle bakır tarafına açıklaması beklenen tarifelerle beraber ABD tarafının bir miktar daha stok yaptığı öngörülenler arasında. Burada asıl hikayenin aslında bakırın küresel depolardan çıkıp da ABD depolarına taşınıyor olması. Çünkü biz geçen haftalarda da yine LME tarafındaki yukarı yönlü hareketleri stoklardaki azalışla beraber yukarı yönlü fiyat hareketlerini konuşurken COMEX tarafına baktığımızda ise stokların bir miktar daha yukarı yönlü olarak ilerlediğini söyleyebiliriz. Burada bakır tarafında özellikle yapay zekadan bu kadar konuşurken yapay zeka talebinin bakır fiyatlarını yukarıya çekiyor olması, taleplerin bu kadar artıyor olması ve geldiğimiz noktada Nvidia haberiyle beraber bir miktar daha bu sürecin ilerleyeceğini olan beklenti bir miktar daha fiyatları yukarı çeken unsurlardan ama genel sanayi emtialarına da baktığımızda ise alüminyum, platin, paladyum gibi onlarda da yukarı yönlü hareketleri takip ettiğimizi söyleyebiliriz. ABD enflasyonunu yarın karşılayacağımızdan konuşmamın başında bahsetmiştim ama burada Bloomberg beklentisinin %0.1 bir ay Temmuz ayı için manşet enflasyonu %0.1 artış olduğunu söyleyebiliriz.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Elif aktardıkların için.

0: Ve efendim hemen borsa açılış beklentisini karşılıyoruz. Gidiyoruz infoya sırma satış ve pazarlama müdürü Ali Acar bizlerle birlikte. Ali Bey hoş geldiniz. Evet bugün borsadaki açılış tahminini alalım sizden. Vadeli taraf negatife işaret ediyor.
1: Merhabalar Pelin Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar. Özellikle Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüşmelerin yeniden tıkanması nedeniyle petrolde geçtiğimiz hafta başında gördüğümüz 77 dolar seviyelerinden şu anda geldiğimiz noktada yaklaşık %13'lük bir yükselişte 88 dolar seviyelerine ulaştık diyebiliriz. Bu açıdan baktığımızda genel anlamda borsalar üzerinde de baskı yaratıyor diyebiliriz. Özellikle bizim tarafta 13.200 dip seviyelerinin görülmesiyle birlikte bir tepki alımı geldi geçtiğimiz haftada. 13.900-14.000 bölgesi test edildi ama bu bölgeyi de aşmakta zor.

0: kullanmaya devam ediyoruz. Ne zaman bu bölge aşılır, yukarıda bir miktar daha alan açılır borsa tarafında, ama genel anlamda baktığımızda, gelişmelere de baktığımızda, maalesef bu bölge üzerinde biraz daha baskılı seyir devam edecek gibi. Aşağıda özellikle 13.600 seviyeleri bizim için oldukça önemli. Olumlu haber akışı alamadığımız sürece, göremediğimiz sürece maalesef buraya doğru gerileme ihtimalinde bahsedilebilir. Özellikle 13.600 seviyesi kırılacak olursa da tekrar 13.200'lerin test edilmesi beklenebilir diye söyleyebiliriz. Enflasyon raporu var. Çok fazla bu yıla ilişkin beklentilerin değişmesi beklenmiyor. Belki 2027 yılına yönelik beklentilerde değişiklik olabilir. Ama genel anlamda eğer faiz tarafında indirim yönünde bir beklenti açıklanmayacak olursa, piyasa üzerinde çok net ve sert bir etkisi olmayacaktır diye söyleyebiliriz. Bununla birlikte ABD enflasyon datası var. Geçtiğimiz hafta gelen işsizlik datalarıyla birlikte burada özellikle altın tarafında bir hareketlilik yarattığını gördük. Enflasyon datası da beklentilerin altında kalacak olursa altın biraz daha yukarı tetiklenebilir. Bu açıdan bu tarafa dikkat etmekte fayda var diye söyleyebiliriz.
1: Peki Ali Acar, çok teşekkür ediyorum. Info Yatırım ailesine ve sizlere de güzel bir seans günü diliyorum efendim. Evet, bugün aslında piyasa takvimi biraz daha sınırlı, daha sakin olsa da yarın ve sonraki gün için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Evet efendim, haberimizle birlikte veda ediyoruz. TÜİK Temmuz ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları açıkladı. Aylık en büyük kazancı ise mevduat faizi aldı.
2: TÜİK Temmuz ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Verilere göre aylık en yüksek reel getiri yurt içi üretici fiyat endeksiyle indirgendiğinde %1.55, tüketici fiyat endeksiyle indirgendiğinde ise %1.29 oranlarında brüt mevduat faizinde gerçekleşti. YÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından devlet iç borçlanma senetleri %1.15 ve dolar %0.23 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı. Bu dönemde Euro %0.62, BIST 100 endeksi %2.36 ve külçe altın %4.55 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise DIPS %0.89 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar %0.03, euro %0.87, BIST 100 endeksi %2.61 ve külçe altın %4.79 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. Brüt mevduat faizi 3 aylık değerlendirmede YÜFE ile indirgendiğinde %3.08, TÜFE ile indirgendiğinde ise %4.70 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde külçe altın YÜFE ile indirgendiğinde %14.94, TÜFE ile indirgendiğinde ise %13.61 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. 6 aylık değerlendirmeye göre brüt mevduat faizi YÜFE ile indirgendiğinde %1.58, TÜFE ile indirgendiğinde ise %1.99 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, yine bu dönemde külçe altın YÜFE ile indirgendiğinde %20.55, TÜFE ile indirgendiğinde ise %20.22 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın YÜFE ile indirgendiğinde %11.37, TÜFE ile indirgendiğinde ise %8.05 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Bloomberg ET Radyo.
3: Reklam. Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade faksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade faksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılımı.

0: Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Merhaba, hoş geldiniz piyasa masasına. Bekir Gürdamar'la beraber bugün bana katlanacaksınız. Bu aralar Bloomberg'de sirkülasyon çok fazla. Çok fazla, evet. Yaz mesaisindeyiz. Bekir, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Zeynep.
0: Şimdi tabii Borsa İstanbul'u dün kapattığımız seviyelere bakıyorum. 13.800'ler civarında bir kapanış. Ama genel olarak baktığımızda yani o 13.200-14.500 aralığındaki görünümün devam ettiği bir Borsa İstanbul dinamiği var. Yine hisse bazlı ayrışmaları çokça konuşuyoruz. Bir miktar borsada yüksek ağırlığı olan hisseler arasındaki farklılaşmayı da konuşuyoruz bu ara. Dolayısıyla biraz hani dün bıraktığımız yer bugüne dair işaretler, halka arz süreci, bilanço süreci devam ediyor. Karışık fiyatlamaları, beklenmedik fiyatlamaları da takip ediyoruz bir yandan. Şöyle bir özetini çıkaralım.
1: Zeynep, dediğin gibi yani zaten ayrışma her zaman olur ve söylüyoruz. Şöyle ayrışmalar artar azalır falan ama bunu artık yani ayrışma kelimesiyle de açıklayamıyoruz artık yani. Dün taban olan hisse senetlerine baktığımız zaman bunların altını dolduran yani temel olarak haber olarak bir karşılığı olan bir şey mi var, bir sebep mi var diye baktığımızda birçoğunda bir şey bulamıyoruz. Yükselen hisse senetlerinde zaten uzun zamandır hiçbir şey bulamıyoruz. Yani temelde karşılığı var mı diye baktığımızda hiçbir şey bulamıyoruz. Biz düz endeksi konuşuyoruz. 13.800 civarında dedin sen açılışta. Yani bunu ezberden son 15 gün söylesen yanılma payın
0: kimse çok... yok öyle değil demez
1: yani,
0: mi diyorsun?
1: Yok yani %03-04 aralığında bir yanılma payın olur. Başka bir şey olmaz yani. Dolayısıyla dün %02 artışla biz düz endeksi 13.800'ün biraz üzerinden kapanış yaptı. Ancak gün içindeki hareketlere baktığımız zaman endeks özelinde baktığımız zaman 13.780 ile 13.910 arası yani 100 puanlık bir marjda hareket etmiş gibi görünüyor. Ama altına indiğimiz zaman kırılımlara, sektörlere, hisse senetlerine indiğimiz zaman bazı yatırımcıların kahrettiği borsaya, bazı yatırımcıların o ne kadar güzel dediği günler yine devam ediyor. Dün mesela Aksa Enerji taban oldu. Sasa olumlu sayılabilecek, analistlerin olumlu olduğunu değerlendirdiği son dönem bilanço ve haberle akışına rağmen taban oldu. Halkbank, evet ikinci halk arz nedeniyle iskontolu olacağı beklentisiyle biraz satış baskısı vardı ama %9 bir günde değer kaybetti. Yani bunlara baktığımız zaman Ereğli, yani yatırımcı tabanı çok geniş olmasının nedeniyle işte genel olarak bu hisse senetleri herkesin baktığı yani işlem yapsın yapmasın herkesin önünde duran bazı hisse senetleri vardır. Yani borsada analistlerin de öyle, yatırımcı tarafının da öyle. Bir 10 tane 20 tane hisse senedi durur. Bir de ayrıca kendi yatırım yaptığı hisse senetleri de olabilir. Bunların içinde olan hisse senetlerindeki bu agresif hareketler borsanın geneline ilişkin algıda da çok ciddi problemlere neden oluyor. Yatırımcı algısının oldukça bozulduğunu, artık başka şeylerin konuşulduğu borsa tarafında ne konuşuluyor? İşte spekülatif hareketleri bıraktık, manipülasyon olduğu, olabileceğine ilişkin endişelerin sürekli devam ettiği, artık sadece 3-5 hisse senedinde değil, bunların oradan oraya, oradan oraya yayılan bir böyle tümör gibi borsaya ilişkin algıyı tamamen bozan bir duruma geldiğini görüyoruz. Sermaye Piyasası Kurulu bazı tedbirler almaya çalıştı, başladı ama orada da hala mesela fonlarla ilgili düzenlemenin hala gelmediğini görüyoruz. Burada Şubat ayında sektörden görüş alındı Zeynep. Yani yıl bitecek neredeyse. Evet. Sektörden görüşler Şubat'ta toplandı ve hala bu konuda bir adım atamadık. Ufak tefek bir rütüşler yapıldı. Genel bir düzenleme hala bekleniyor. Hisse senetleri tarafına bakıyoruz. İşte çok hızlı yükselmiş. Yani çok hızlı da şöyle yani yıllık yılbaşından beri %1000 yükselmiş. 1200, 2000 yükselmiş hisse senetlerinden bahsediyoruz. Bunlar mesela dün taban olanlar. 3-4 gündür taban olanlar var. Burada tabii bireysel yatırımcı bu hisse senetlerinde evet yükselişte kazananlar var ama bu bunlar üzerinde işlem yapan bireysel yatırımcıların yüksekte kalıp artık taban taban gittiği için satamaması gibi. Yani bunlar düşüşe başlayınca satarım gibi bir hisse senedi değil bunlar. Yani düşüşe başladığında satamıyoruz. Satabileceğiniz en iyi yer %50 aşağıda. Yani paranızın 100 liradan 50 liraya düştüğü. Yani bir gün öncesine göre, gördüğü en yüksek seviyeye göre 100 liradan 50 liraya düştüğü yerde artık satabilecek duruma gelebildiğiniz hisse senetleri. Dolayısıyla bireysel yatırımcıların bu hisse senetini nereden duyarlarsa duysunlar, şimdi artık her yerde görülebilir. Bir grafiğine baksınlar. Bir yılda nereden nereye gelmiş, son iki yılda nereden nereye gelmiş baksınlar. Bir ürünü almadan önce nasıl domatesi, peyniri alırken fiyatına bakıyoruz. Yani çok pahalıysa almıyoruz. Bunu da bu artık bunu almayayım demesi gerekiyor. Ama bireysel yatırımcının sorunu değil artık. Piyasanın, sektörün sorunu, bütün analistlerle konuşuyoruz. Herkesin gözü, kulağı artık burada ne olacak, ne bitecek, bu iş nasıl düzelecek, sermaye piyasalarına güven tekrar nasıl kazanılacak noktasında düğümleniyor. Umarım kısa sürede bu konular hakkında düzenlemeler yapılır ve tekrar eskisinin daha ötesinde bir güven unsuru oluşturarak yolumuza devam ederiz. Hisse bazlı baktığımızda endekse dün yükselişinde en önemli katkılar Tüpraş, Odin Teknoloji, Koç Holding ve Aselsan'dan geldiğini görüyoruz. Borusan çok iyi, beklentilerin çok üzerinde bilanço açıklaması nedeniyle endeks üzerinde ağırlığı düşük olduğu için belki sınırlı oldu ama tavan oldu, tavan fiyattan. Şimdi bu tip olumlu haberler sonrası veya olumsuz haberler sonrası gelişmeleri açıklamak kolay oluyor tabii. Biz de bunun altını dün Borusan bilançosunu anlatarak doldurmaya çalışmıştık. Türk altın hisse senedi mesela, o da altın fiyatındaki yükselişten bulduğu destekle pozitif seyrini devam ettiriyordu. Geçen haftalık bazı %18 civarında bir değer kazanmıştı. Yıllıkta da toparlandı, artıya geçti. %30 civarında artıdayız. Bu sadece son birkaç haftalık işlemleriyle. Burada Türk Altın bilançosunu da açıkladı. Borsa açılışından sonra oraya da değiniriz.
0: Tamam.
1: Bunun dışında ama majör hisse senetlerine dediğim gibi Ereğli'deki düşüş Tüpraş'la dengelendi gibi görünüyor. Sasa'daki düşüş işte Koç Holding'le dengelendi gibi. Dolayısıyla BIST endeksinde sınırlı bir hareketle günü tamamlamış oldu. Hürmüz tarafında olacak gelişmeler fiyatlamalar üzerine bugünle birlikte sonra da devam edecek. Biraz sertleşti sabahtan
0: evet,
1: beri işte işliyorsunuz.
0: 90'a doğru giden bir hikaye var orada.
1: Evet.
0: Şimdi tabii yani baktığımızda bir yandan bilanço sezonundayız, bir yandan dediğin gibi yani petrol üzerinden giden oynaklığın üzerine küresel politikalardaki küresel majör merkez bankalar, özellikle Fed üzerinden gelen belirsizliğin yarattığı oynaklığın etkisini de takip ediyoruz. Bir yandan bilançoları takip ediyoruz. Bilançolar 19 Ağustos'a kadar devam edecek. Bankalar ayağını tamamladık. Tamam. Şimdi biraz aslında belki üzerine konuşmak lazım. Yani beklentiyle kıyasladığında bankalar için ne söylenebilir? Yani özellikle işte görünümlerine baktığımızda, işte finansal rasyolarına baktığımızda ne söylemek lazım? Bir de petrolü telaffuz etmemin temel sebeplerinden biri de şu, bankacılar lafı getirirken. Yani eğer makul bir yerlere doğru oturduğunu görürsek yeniden buranın katalizör olma hikayesini konuşacağız gibi duruyor diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle.
0: Yani öyle olacak sanırım.
1: Yani aslında açıklanan bilançoları ve beklentilerle karşılaştırdığımızda genel olarak iyi olduğunu, beklentilerden iyi olduğunu görüyoruz. Genel bilanço sezonunun öyle olduğunu görüyoruz. Ancak buradaki mesele beklentilerde geleceğe yönelik bu finansallar sonrası, bankanın yönlendirmesi, bilançoda okunulan analistlerin detaylarla yıl sonuna ilişkin beklentilerin ne yöne revize edileceği oluyor. Fiyatlamalar üzerine daha çok bu belirleyici oluyor. Şimdi bankacılık sektörünün finansallarına baktığımız zaman net kar 6 aylıkta 252 milyar liraya yakın olmuş. Çeyreklikte 111,5 milyar. Bu bir önceki yılın aynı dönemi gibi çok sınırlı bir artışa işaret ediyor. Evet, tamam, burada enflasyon ortamında, enflasyonun yüksek seyretmesi bilançolardaki karlılıkları negatif yönde etkiledi. Ancak Sadece bununla kalmadı, yıl sonuna ilişkin beklentilerinde artık 2027'nin ikinci yarısına kadar ötelenmesini sağladı. Bunlar neydi? Reel öz kaynak karlılığına geçmek, net faiz marjlarındaki toparlanmanın hızlı bir şekilde devam etmesi gibi. Açılışı verelim istersen, sonra devam edelim.
0: 3790 puandan %0,15'lik bir geri çekilmeyle açıldı Borsa İstanbul. Kırılımlara baktığımızda mali tarafta %0,4'e gelen bir geri çekilme, sanayi taraf yatay negatif, bankacılık tarafında da %0,34'lük düşüş söz konusu açılış itibariyle. Hizmetler yatay negatif, ulaştırma yatay negatif, aynı orandalar. Turizm tarafı biraz yönünü yukarı çevirmiş %0,17 kadar. Ulaştırma tarafı dün daha belirgin biçimde satıcılıydı. Bugün biraz daha sınırlandığını takip ediyoruz. 13.790 puandan açılırken Borsa İstanbul aslında dün kapandığı yere yakın bir yerden açıldı Borsa İstanbul.
1: Evet, yani şimdi burada sınırı da olsa negatif olmasının sebebi işte dediğiniz aslında gibi ABD ve İran tarafından gelen açıklamaların biraz daha sertleşmiş olması sanki. Taraflar bir şeyler daha masaya koyuyor. Bunu yani, da istiyoruz, bunu da istiyoruz.
0: Uzlaşma zemininin giderek kayganlaştığı, hiç böyle hani üzerinde yürümenin kolay olmadığı bir boyuta evrilmesinden mütevellit. Yani çok savaş gördük bugüne kadar ama yani retorik üzerinden bu kadar karmaşık, bu kadar ne olduğu belirsiz bir savaş yıllardır bakarım ben hatırlamıyorum yani. Hani evet. Bu değişik bir savaş oldu. Dolayısıyla yani oynaklık, bu retoriğe bağlı oynaklık, eğer başka bir metreye bakmayacaksak devam edecek
1: devam
0: yani.
1: Devam edecek gibi görünüyor. Yani kısa sürede herhalde bu işin içinden çıkamayacağız. Taraflardan gelen açıklamalara bakarsak dediğin gibi. Öyle olunca da bir beklenti oluşturmakta zorlanıyoruz. Neydi? Çünkü bizim katalistimiz neydi? Evet, enflasyon artık düşmeye başlayacak. Buna paralel faizler gerileyecek. Faizlerin gerilemesinden destek bulan hem sanayi sektörü, hem bankacılık sektörü, mali sektör, Borsa İstanbul'da ana lokomotif konumuna gelecek bankacılık özelinde ve yukarı yönlü hareketini sürdürebilecek. Şimdi bu katalist için bir şey söyleyemiyoruz. Yani ne zaman başlayacağı, ne zaman olacağına ilişkin. Evet, ara sıra ümitler artıyor. Galiba barışacaklar. Ondan sonra ertesi günü tekrar bir kenara bırakıyoruz maalesef. Bankacılık sektörünün dediğim gibi dün biraz finans merkezinde işledim. Genelde CDS'in yönü bankacılık sektör endeksi, banka hisseleri üzerinde de çok ciddi etki oluyor. Birlikte bir korelasyon içinde hareket edebiliyorlar. CDS'imiz düşerse bankacılık hisseleri yükseliyor, yükselirse düşüyor gibi. Şimdiye kadar hep böyle, ara ara böyle bizde iç dinamiklere bağlı ayrışmalar olsa da, yurt dışı küresel risk iştahının yüksek olduğu, iç dinamiklerin negatif olduğu dönemde ayrışmalar olsa da bunlar belli bir zamanda orta vadede birbirine mutlaka yaklaşıyorlar. Bu son dönemde küresel risk iştahındaki yüksek seyir nedeniyle CDS'imiz geri geliyor. CDS'imiz aslında 24 Temmuz'da 245'ti, dün 220'lere kadar, 223'e kadar geriledi.
0: HSBC raporunda da bu vurgu vardı. Hatta piyasa bunu ne kadar fiyatlıyor diye de tartıştık geçen
1: evet,
0: hafta.
1: Evet, yani işte şimdiye kadar fiyatladığını söylemek çok doğru değil. Özellikle borsa tarafında, dips tarafında biraz daha tahvil tarafında farklı işliyor iş. Ama orada da fiyatlandığını söylemek çok doğru değil. Şimdi oradaki bir düşüş trendini bankacılık sektör endeksi ne yaptı diye baktığımızda hemen hemen hiç tepki veremedi. Biraz böyle tepki verecek gibi oldu. Dün Halkbank'ın ikincil halka arz haberi sonrası taban olması, Halkbank'a Vakıfbank'ın da eşlik edip onun da sert düşmesi bankacılık sektör endeksinin yine zayıf seyrine neden olduğunu görüyoruz. Bankacılık sektör endeksi aslında baktığımız zaman 15.000-18.500 bandı gibi bir 2-3.000 puanlık bir band arasında uzun zamandır o da testere modunda devam ediyor. Bundan sonraki süreçte buraların aşağı ya da yukarı yönüne kırılıp kırılmayacağına bakacağız ama şu an 15.300 seviyesindeyiz zaten. Dolayısıyla CDS'in daha önceki bandın alt seviyelerinde olmasına rağmen bankacılık endeksinin de altta kalması bunların birbirine yaklaşmasını orta vadede gerektirir. Biraz iç dinamiklerin sakinleşmesi durumunda bankacılık sektör endeksi oraya uyum sağlayabilir veyahut da CDS'ler tekrar yükselişe geçebilir. Bunu da yakın zamanda artık test ederek göreceğiz. Ama bilanço tarafına baktığımızda bankacılık sektörü beklentiler paralelinde. Evet, zayıf ama çok da kötü olmayan tahminlerin biraz üzerinde bilançolarla analistleri şaşırtmadı diyebiliriz. Karlılığını en çok artıranlar çeyreklik bazda Vakıfbank, Albara Kava Şekerbank olduğunu görüyoruz. Küçük bankalar, bunları dışarıda bıraktığımızda büyük bankalar arasında çeyreklik bazda ya bir öncekine yakın ya da biraz üzerinde veya altında gibi ama %20'ler civarında bir sapmalarla bir karlılıklarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Net faiz marjlarındaki bozulmalar bu çeyrek bazında belki sınırlı kalabilir. Bundan sonrası için de takip edeceğiz.
0: Bu arada perakende satış verisi geldi. TÜİK'in Haziran'da yıllık %11,8 artmış. Önceki %13,7 artış öncekine kıyasla bir miktar aşağı geldiğini söyleyebiliriz. Aylık %0,7 artarken önceki de %2,2 artışken Haziran verisi de bu şekilde yansımış TÜİK'in perakende satışlar tarafında. Tabii bu veri yani özellikle Türkiye'nin hani büyüme yapısı açısından önemli bir veri, yakından takip ediyoruz. Hem talep tarafını anlamak hem dezenflasyonist süreçte nereye gittiğini kestirmek açısından.
1: Yani perakende sektörü özellikle bizde enflasyonist ortamdaki bu artış %0,7'lik artış aslında reel olarak artmadığının bir göstergesi. Bu da sıkı para politikasının etkisi. Bununla yaşamaya devam ediyoruz. Özellikle beyaz eşya sektöründe, otomotivde bu daralmanın etkilerini çok hızlı bir şekilde zaten görüyoruz. Bundan sonraki süreçte ne yöne evrileceğini de hep beraber takip edeceğiz. Açıklanan bilançolarda mesela perakende ticaret tarafında Coca-Cola içecek, hep gıda içecek sektöründe yer alıyor ama perakende tarafı içinde göstergelerden biri. Mesela bilançosun olumlu geldiğini ancak olumlu tarafın yurt içinden çok yurt dışı kaynaklı yani olduğunu da altını çizmek lazım. İstersen analist raporlarından değerlendirmelerini kısaca geçelim.
0: Şirket haberleri başlıklarını bir verelim istiyorsan. Onu da atlamayın diyor çünkü İlhan hatırlatıyor. Onları bir söyleyelim. Tamam. Üzerine sonra o notlarla devam edelim. Türkiye Sigorta'nın Ocak-Temmuz döneminde prim üretimi %30 artışla 107,1 milyar TL'ye yükseldi. TAV Havalimanları'nı 2026'da hizmet verilen yolcu sayısının da 2025'e göre %2 arttığı açıklandı. QNB Bank yurt dışında 738 gün vadeli 10 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç etti. Aksigorta Temmuz'da prim üretimini %39 artışla 3,1 milyar TL'ye yükseltti. Şirket haberleri notlarımızda aktarmış olalım ve devam edelim. Bekir Gürdamar'ın Bloomberg KT finans masası şefi Bekir Gürdamar'ın notlarıyla.
1: Son dönemde hareketli olduğu için Türk altınla başlayayım. Gedik yatırımın raporunu aldım önüme. Şimdi net satışların ikinci çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yaklaşık %26 arttığını ifade ediyorlar. 6 ayda net satışlarda %48 artmış. FAVÖK 2026'nın 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %212 artmış ve 6,2 milyar lira seviyesine yükselmiş. FAVÖK marjı da 539 puan artışla 34,4 olmuş. Bu da net kârı FAVÖK'ü artan altın fiyatlarındaki hareketlilik olduğunu söylemek mümkün. İkinci çeyrekte net kâr geçen yılın aynı çeyreğine göre %26,06 azalarak 1 milyar 113 milyon lira olmuş. 6 aylık kâra baktığımızda ise %28 artış görüyoruz. Altın fiyatının yıllık büyümedeki temel itici güç olmaya devam ettiğini ancak birinci çeyrekteki ivmeden belirgin bir biçimde yavaşladığına dikkat çekiyorlar. Genel değerlendirmesine göre Gedik yatırım analistlerinin ikinci çeyrekte birinci çeyreğe göre gözlemlenen operasyonel performansın aksine beklentilerin genel olarak altında kaldığı bir dönem oldu. Net karın yanı sıra satışlar ve FOBEC'te piyasa tahminlerinin belirgin biçimde geride kaldığını, bunda üretim kaynaklı olduğunu ifade ediyorlar. Dolayısıyla bilançoyu şirket özelinde negatif olarak değerlendiriyorlar. QNB Invest'in Enerjisa değerlendirmesi var. Sevgili Can ve ekibine de teşekkür ederiz buradan. Faaliyet karlılığının çeyreksel bazda reel olarak %23 arttığını ifade ediyorlar. Bunun dışında UFRS'e göre net kar güçlü bir FAVÖK performansı sayesinde beklentilerini %27 oranında aşmış tahminlerini. Düzeltilmiş net karını 3. çeyrekte 3 milyar lira gerçekleştirerek genel olarak beklentilerle uyumlu olduğuna dikkat çekiyorlar. Net finansal giderlerdeki artış tahminlerin biraz üzerinde olmuş. İkinci çeyrek sonuçlarının açıklanmasının ardından bir telekonferans yapılacakmış bugün itibariyle. Daha sonra detayları takip edeceğiz burada. Tüm yıl için faaliyet kârı beklentisini şirket 75-80 milyar liradan 80-85 milyar liraya, düzeltilmiş net kâr beklentisini de 11-13 milyardan 13-15 milyar liraya yukarı yönlü revize etmiş. Dolayısıyla burada da yukarı yönlü beklentilerde bir revizyon olduğunu söyleyelim. Coca-Cola içeceğin deniz yatırım değerlendirmesi var. Ona da kısaca değinelim. Zamanımız bitmeden.
0: Var, 1-1,5 dakikamız var.
1: Evet. Coca-Cola içeceğin demin söylediğim gibi deniz yatırımda olumlu karşılamış bilançosunu. İkinci çeyrekte 67.2 milyar liralık gelir beklentiler doğrultusunda. 14.9 milyar lira FAVÖK beklentilerin üzerinde. Ve 8.3 milyar lira net kar. O da tahminlerin biraz üzerinde olduğunu görüyoruz. Parasal kazanç kayıp kaleminde 2.2 milyar liralık olumlu etki olduğunu bilanço dipnotuna eklemişler. Brüt karlılıktaki iyileşme, piyasa beklentisinin üzerinde sonuçlanan FAVÖK ve FAVÖK marjı, yıllık bazda artış gözlenmesi bilançoda olumlu okudukları detaylar olduğunu ifade etmişler. Al tavsiyesini sürdürüyorlar. Coca-Cola içecek için 12 aylık hedef fiyatını 110 lira olarak belirlemişler. Bundan sonraki dönemde FAVÖK yıl 2026 yıl sonu tahmini için yaklaşık 260 milyar liralık satış geliri, 46 milyar lira FAVÖK ve 24.9 milyar lira net kar bekliyorlar.
0: Bekir, çok çok teşekkürler. Bekir Gürdamar, Bloomberg HT Finans Masası şefinin notlarıyla piyasa masasını tamamladık. Gün içinde bol bol görüşeceğiz. Bloomberg HT'den ayrılmayın.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu. Bloomberg HT Radyo.

0: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sunar.
1: Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz efendim. Evet, küresel piyasalar eşliğinde bir tarafta endişeler, enflasyon endişeleri devam ederken diğer tarafta ise özellikle Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin belirsizlik de devam ediyor. Karşılıklı açıklamalar var. İran'dan şart geldi, tazminat şartı geldi. Ardından karşısında ise Trump yine Amerikan askerleri için tazminat istediğini söyledi derken aslında petrol fiyatlarında da yükselişi peş sıra takip ediyoruz efendim. Dün %5'lik bir yükseliş vardı. Bugün de uluslararası gösterge Brent petrolde 89 dolar seviyesine kadar bir yükseliş söz konusu. Hal böyle olunca diğer tarafta ise enflasyon endişeleriyle birlikte tahvilleri düşürdü. Günü takip ediyoruz. Altın tarafı buna rağmen aslında bir yükseliş performansı içindeydi. Ancak bugün seansla birlikte 4.363 dolara kadar da geriledi. Peki içeriye nasıl yansıyor tüm bu gelişmeler? Hızlıca rakamlara bakalım. An itibariyle Borsa İstanbul'da %1'lik bir satıcılı seyir söz konusu. 13.678 puandan işlem geçerken 19 hisse yukarı yönlü, 80 hisse ise aşağı yönlü performansını yakından takip ediyoruz. Bankalarda %1'in üzerinde satıcılı bir seyir. Sanayi endeksinde yarım puanın üzerinde negatif bir seyir. Mali endeks tarafında ise %1'e varan yine satışların hakim olduğunu takip ediyoruz. Hizmetler ve ulaştırma tarafına bakalım. Hizmetler tarafında 0.87'lik yön aşağı. Turizm endeks tarafında yarım puana yakın kayıplar var. Ulaştırma endeksinde ise yarım puanın üzerinde negatif bir seyir söz konusu olduğunu söyleyelim. Hemen gidelim bir de pariteler tarafına bakalım. Pariteler tarafında ise dolar TL 47.73.94 güne yatay bir başlangıç yaptı. Euro TL tarafında 55.12.03 ve sterlin dolar tarafına bakıyoruz. 1.35 euro dolar çaprazı 1.15.37. Dolar endeksinde ise hafif bir güçlenme var. 99.83 seviyesini takip ediyoruz. Evet, bir tarafta petroldeki yükseliş, diğer tarafta tahvil faizlerindeki yükselişte dikkat çekiyor. Hemen gidelim Nurol Portföy Genel Müdür Yardımcısı İlhan Timur'dan detayları alalım. İlhan Bey, hoş geldiniz. Evet, an itibariyle %1'lik satıcılı bir seyir söz konusu. İçeride küresel piyasalarda endişeler devam ediyor. Hem petroldeki 4 günlük yükselişini koruması bugün 5. güne de taşıdı. Dolayısıyla enflasyon endişesi arttıkça ve belirsizlik arttıkça içeriye de negatif yansıyor. Ne dersiniz?
2: Merhaba, iyi yayınlar Pelin Hanım. Şimdi Türkiye tarafında haftaya baktığımızda ekonomi açısından çok güçlü bir tabloyla karşı karşıya değiliz. Haziran ayı sanayi üretimi de yıllık bazda %1.4 geriledi. Daha önemlisi imalat sanayinde de yıllık düşüş, yani %1.5 oldu. Aylık bazda da herhangi bir artış olmadı. Manşetteki %0.1'lik aylık artışın arkasında esas olarak elektrik ve enerji üretimindeki yükseliş var. Dolayısıyla da sanayide belirgin bir ivmelenme henüz yok. Türkiye ekonomisi açısından bir yavaşlama işareti olarak görebiliriz bunu. Özellikle imalat sanayinin zayıf kalması önemli. İç talep, siparişler ve yüksek finansman maliyetleri üretim üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Dolayısıyla ikinci çeyrek büyümesinin üretim tarafında da çok parlak bir görüntü vermesini beklememek gerekiyor. Merkez Bankası açısından tablo biraz daha farklı. Ekonomik aktivitedeki yavaşlama olumsuz olmakla birlikte dezenflasyon açısından destekleyici. Talep zayıfladıkça şirketlerin fiyat arttırma gücü azalıyor.

0: oluyor ve maliyetleri tüketiciye yansıtmak zorlaşıyor. Bu nedenle sanayi üretimindeki zayıflık faiz indirimi için alan yaratan güvercin bir veri. Ancak tek başına yeterli değil. Hizmet enflasyonu, ücretler, kira, beklentiler, kur ve özellikle petrol fiyatları hala önemli. Borsa tarafında ise temkinli kalmaya devam ediyorum. Sanayi üretimi zayıf, finansman maliyetleri yüksek ve iç talepte güçlü bir canlanma yok. Küresel tarafta da sizin de belirttiğiniz gibi petrol ve Amerikan tahvil faizleri ve enflasyon kaynaklı riskler artıyor. Dolayısıyla borsada yükselişler yerine yani seçici olmak gerektiğini düşünüyorum. Bilanço döneminde hisse bazında fırsatlar olacaktır ama endeksin tamamına yönelik güçlü ve sürdürülebilir bir yükseliş hikayesini görmek için henüz erken olduğunu düşünüyorum. Küresel piyasalarda ise gündemin merkezinde iki konu var. Amerikan enflasyonu ve Hürmüz Boğazı. İran ve Amerika'nın karşılıklı taleplerinin sertleşmesi, Hürmüz'ün yeniden açılmasına yönelik hızlı bir anlaşma beklentisini zayıflattı. Bunun sonucu olarak da petrol fiyatlarında ciddi bir yükseliş gördük. Petrolün 80-85 dolar üzerinde kalıcı olması artık sadece enerji piyasası açısından önemli değil, bütün finansal piyasalar açısından önemli. Çünkü petrol yükseliyor, enerji maliyetleri artıyor, enflasyon endişeleri güçleniyor, Fed'in faiz politikası sorgulanıyor. Bunun da özellikle yüksek değerlemeli teknoloji hisseleri üzerinde baskı yaratması mümkün. Nitekim Amerikan 10 yıllık tahvil faizi yeniden 4.70'lerin üzerine çıktı. Küresel piyasalar açısından şu an en dikkat edilmesi gereken göstergelerden biri bu olduğunu düşünüyorum. TÜFE verisi var Amerika'da. Bu nedenle TÜFE verisi de son derece önemli hale geldi. Burada yalnızca manşet rakamı değil, çekirdek enflasyona ve özellikle hizmet fiyatlarına bakmak gerekiyor. Zayıf istihdam verisi Fed'in elini rahatlattı ama petrol fiyatlarının yükseliş tam tersine hareket ediyor. Fed içerisinde daha fazla faiz artışının gerekebileceğini söyleyen üyelerin olması da daha sert bir Fed senaryosunun hala masada olduğunu gösteriyor bize. Beklentinin altında bir enflasyon ve Hürmüz tarafında tansiyonun düşmesi halinde risk iştahı yeniden güçlenebilir. Ancak yüksek enflasyon, 80 doların üzerinde kalıcı bir petrol ve yükselen Amerikan tahvil faizleri birlikte ortaya çıkarsa piyasanın sorusu Fed ne zaman faiz indirecekten çok Fed yeniden faiz arttırmak zorunda kalabilir mi noktasına gelebilir. Üstelik Amerikan borsalarındaki değerlemeler zaten yüksek. Yapay zeka ve teknoloji teması güçlü. Şirket bilançoları da iyi gidiyor. Ama bu seviyelerde hata payı gittikçe azalıyor. Özellikle yapay zeka ve veri merkezi yatırımlarının giderek daha fazla kredi ve tahvil piyasası ile finanse edilmesi ayrıca izlenmesi gereken bir konu.
1: Evet.
0: Özetle küresel piyasaların tamamen risk off olarak görmüyorum ama risklerin belirgin biçimde arttığı bir dönemdeyiz. Amerikan enflasyonu, petrol ve tahvil faizleri aynı anda yukarı giderse bütün borsalar açısından daha zor bir ortam oluşur. Tersine enflasyon beklentilerinden iyi gelmesi, jeopolitik tansiyonun düşmesi halinde de riskli varlıklar yeniden güçlü bir hareket görebiliriz. Ancak hem mevcut seviyelerde hem de Türkiye ve Amerika hem de Asya borsalarında ben temkinli kalmayı tercih ediyorum. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size.
1: Peki, bizler de teşekkür ediyoruz İlhan Bey aktardıklarınız için. Efendim hemen hızlıca araştırma masasına geçiyorum.

0: Ve Bloomberg ÖKT baş ekonomistimiz Aslı Sabranoğlu Serhani ile birlikte devam ediyoruz. Aslı günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın benim.
0: Aslı, şimdi önce hemen şöyle sıcak veriyle başlayalım. Perakende satış verisini yorumlayalım. Ardından enflasyon haftası, enflasyon raporu sunumu haftası kritik. Dolayısıyla orada rezervleri de yakından takip ediyoruz ama şöyle bir perakende satış verisine baktığımız zaman sınırlı bir artış kaydettiğini söylüyor veri bize aslında. Perakende satış verisi aylık bazda 0.7'lik bir artış. Önceki veri ise 2,1'lik bir artış vardı. Perakende tarafında satışlar yıllık olarak da %11.8'lik artış gösteriyor. Yine önceki ayda daha fazlaydı. 12,8 oranındaydı. Ayrıntılarda neler dikkatini çekti senin?
1: Evet, aslında yani 0.7 sınırlı bir artış var. Hı-hı.

0: aylık bazda da orada bir düşüş trendi devam ediyor. Aslında zayıf seyir devam ediyor diyebiliriz perakende satış tarafında. Dolayısıyla bu bizim iç talebe ilişkin yavaşlama, daha önce aldığımız göstergeleri, bu aradaki sinyalleri teyit eder niteliğinde bir veri oldu. Aslında mücevher ve saati çıkarttığımız zaman oradaki perakende satışlarda bir düşüş var aylık bazda %1.2 ve yıllık bazda artış da 5.9'a kadar yavaşlamış oluyor ki bu gerçekten yıllık bazda baktığımız zaman oldukça düşük seviye bir yıllık artışa işaret ediyor. Şimdi alt kalemlere de baktığımız zaman ne var bu ay? Elektrikli eşya %4.4 düşüş var. Bunun dışında iyi tarafta diyeyim, biraz daha katkı veren tarafta bilgisayar, kitap, işte tıbbi ürünler, posta, internet, bu taraflarda artışlar kaydettik. Ama biz buna Haziran verisine belki şöyle bakmak daha doğru. Birinci çeyrek ve ikinci çeyrek nasıl evrildi? Talep tarafı nasıl evrildi? Tüketim tarafı nasıl evrildi? Şimdi bu birinci çeyrekle ikinci çeyrek arasındaki gelişmeye baktığımız zaman belirgin bir yavaşlama görüyoruz aslında talep tarafında. Perakende ticaret %4.9 artmıştı bundan bir önceki çeyrekteki artışı, birinci çeyrekteki çeyreklik artışı. Şimdi bunun 1.7'ye yavaşladığını görüyoruz. Gene mücevher ve saati çıkarttığımız zaman 2.8'den 1.3'e yavaşladığını görüyoruz. Elektrikli eşya ve işte mobilya, elektrikli ev aletleri tarafında hatta bunun daralmaya döndüğünü görüyoruz. Yani bir önceki çeyrek 1.8 olan büyüme, çeyreksel büyüme, şimdi bu çeyrekte 0.4 azalmış gözüküyor bir önceki çeyreğe göre. Gene tekstil giyim tarafında %3'lerden %1'lere bir yavaşlama var. Sadece nerede artış var Pelin? Sadece seninle daha önce konuşuyoruz. Kozmetik tarafında, yani tıbbi ürün kozmetik tarafında ikinci çeyrek artışı birinci çeyreğin üzerinde. Evet, sanki biraz öyle gibi. Gerçekten de büyük kalemlerle ilişkin talep daha ciddi, belirgin bir şekilde yavaşlıyor. Bunun yerini daha düşük maliyetli, ücretli ürünler yerine konuyormuş
1: düşük
0: gibi gözüküyor.
1: Yani bütçede düşük orana fiyatlı sahip olan, evet, ürünlerin alışverişi daha artmış.
0: Daha artmış gibi gözüküyor. Yine internet tarafında da, internet alışverişlerinde de birinci çeyrekte %6'lık bir artış vardı. İkinci çeyrekte %3'e bunun yavaşlamış olduğunu görüyoruz. Yani toplayacak olursak Haziran verisi zaten yavaş seyrediyor. Altın ve işte saat ve mücevheri çıkarttığımız zaman hatta aylık bazda bir daralma var. Ama çeyreksel olarak baktığımız zaman da ikinci çeyrekte tüketim, iç tüketim ve iç talep burada birinci çeyreğe göre daha yavaş bir seyir izliyor diyebiliriz.
1: Peki şimdi efendim son dakika olarak ekranlara da getiriyoruz. Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi gün içerisinde %2'yi aştı satışlar. An itibariyle 2.25'lik bir geri çekilme var. Bankacılık endeksinde 14.949 puana kadar da bir geri gelme durumu söz konusu. Hemen şöyle sanayi tarafına bakıyorum. Orada da satışlar 0.90'lık bir geri çekilmede. Küresel piyasalarda bir miktar daha aslında Trump ve İran gerilimi olarak adlandırabileceğimiz, Trump'ın çatışmayı sona erdirmeye yönelik görüşmeler kapsamında İran'ın tazminat taleplerine sert tepki göstermesi, bu gelişmenin Hürmüz Boğazı'nın hızlı bir şekilde yeniden açılmasını sağlayacak bir anlaşmaya yönelik umutların azaltmasıyla birlikte de içeriye de satışların yansıdığını takip ettiriyor bize. Diğer tarafta Perşembe günü önemli dedik Aslı. Enflasyon raporu sunumu var. Ama oraya gelene kadarki olan süreçte aynı günde para ve banka istatistiklerinde ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerini de yakından takip ediyoruz. Rezerv önemli, adım atması açısından da önemli, alan sağlaması açısından da önemli. Günlük tarafta aslında baktığımız zaman bize günlük oradaki hesaplama neyi veriyor? İstersen bir de rezerv üzerinden geçelim.
0: Evet, son dönemde rezervlerde bir toparlanma eğilimi vardı zaten. Buna altın etkisinin de katılmasıyla biz 7 Ağustos haftasında ciddi bir şekilde rezervlerde bir güçlenme görmeyi bekliyoruz. En son 31 Temmuz itibariyle brüt rezervler 164.4 milyar dolardı. Net swap hariç net rezervlerde 40.8 milyar dolardı. Bunun günlük bilançodan hesaplamalarımıza göre geçen hafta yani 7 Ağustos itibariyle bu rakamın 178 milyar doların üzerine çıktığını brüt rezervin tahmin ediyoruz. Burada iki tane etki var. Bir tanesi hem altın fiyatlarındaki etki. Altın fiyatı şu anda yükselmeye devam ediyor ama buradaki 7 Ağustos itibariyle 4300 dolar seviyesindeydi altın. Ondan bir önceki hafta ise 4050 dolar seviyesindeydi ki yaklaşık haftalık bazda %6 bir artış var. Bu da brüt rezervleri yaklaşık 6 milyar dolar kadar pozitif yönde bir etki yapıyor. Ama biz biraz önce bahsettim 178 milyar dolara giderken dolayısıyla bunun sadece 6 milyar dolar aslında altın etkisi. Onun dışında döviz alımlarının da geçen hafta ciddi bir şekilde artmış olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 6 milyar dolar kadar da Merkez Bankası'nın döviz alımı gerçekleştirdiğini hesap ediyoruz. Dolayısıyla net swap hariç net rezervde de bu arada artış dolayısıyla 9 milyar doların üzerinde olacak gibi gözüküyor. Bu 178 milyar dolar seviyesi bizi aslında Mart'taki yüksek seviyesinin üzerine çıkartıyor. Yani Nisan'da 174,5 görmüştük. Mart'ta da 177 milyar dolar ve işte 180 milyar dolarlardan düşmeye başlamıştık. O seviyelere geri gidiyoruz anlamına geliyor. Bu kısmı önemsiyoruz rezerv birikimini. Çünkü senin de bahsettiğin gibi aslında para politikasındaki önemli ayaklardan bir tanesi de buradaki ne kadar aslında rezervlerin güçlü olduğu ve kur politikasının ne kadar uzun süre yönetilebilir olduğu diyeyim. Şöyle belki açıklamak lazım. Çünkü enflasyonda şunu gördük en son Haziran, Temmuz verisiyle birlikte. Bir miktar ana eğilimde bir yavaşlama gördük. Ve bunun devam edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Ama geldiğimiz noktada hala daha para politikasının bir sıkı durması gereken bir noktada olduğunu biliyoruz. Ama şunu da görüyoruz. Bu faiz seviyesi yani %40 olan o ağırlıkta ortalama fonlama seviyesi belli ki Merkez Bankası'na rezerv biriktirme anlamında da finansal istikrar açısından destekleyici olmaya devam ediyor. Dolayısıyla yani bir yanda enflasyon, bir yanda finansal istikrar, bir yanda da fiyat istikrarı diye baktığımız zaman mevcut politika faizi bu anlamda destekleyici diyebiliriz. Bundan sonra Merkez Bankası'nın bu enflasyon görünümüne baz alıp bir miktar ağırlıklı ortalama fonlama faizini ne zaman aşağıya getireceğini konuşuyor olacağımızı tahmin ediyoruz önümüzdeki günlerde. Bu enflasyon raporundan da bununla ilgili sinyaller alacağız. Şimdi o noktada tekrar buradaki rezerv hareketlerini de takip ediyor olmamız gerekiyor.
1: Peki Aslı, çok teşekkür ediyorum katıldığın için, aktardıkların için, katıldığın için diyorum ama her zaman seninle zaten bu bölümü yapıyorum alışkanlık konuktan ötürü. Evet Aslı, Bloomberg ET baş ekonomistimiz Aslı Savranoğlu Seven ile birlikte değerlendirdik efendim. Şimdi araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Ve efendim kısa bir araya gidiyoruz.
1: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
2: Öncelikli yayın.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçirdi, acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
2: Bloomberg TR Radyo.

0: Ve efendim Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş ile birlikte Yatırım Kulübü'nde devam edelim. Cemal hoş geldin.
1: Hoş bulduk Pelin. İyi yayınlar diliyorum.
0: Cemal, Borsa İstanbul nereye gider sorusunu biraz açmak istiyorum seninle birlikte. Çünkü değerleme, reel faiz, bir tarafta bakıyoruz, yabancı akımı, yerli fonlar, bilanço, sektör rotasyonu, likitte derken aslında ekseni bu tarafta kurmak istiyorum. Öncelikli olarak şunu sormak isterim. Borsa İstanbul'da son dönemlerde volatilitenin arttığını görüyoruz. Yüksek bir volatilite izliyoruz. Bir tarafta yüksek reel faiz ve alternatif getiri baskısı. Diğer tarafta ise dezenflasyonla birlikte önümüzdeki süreçte faiz indirimi ne zaman olacak tartışmaları. Şimdi özellikle endeks yükseliyor mu yükseldiğinde gerçekten, yoksa belirli hisseler mi endeksi taşıyor? Burada sağlıklı bir ayrışma, sağlıklı bir yükselişten ya da düşüşten bahsedebilir miyiz? Piyasanın genişliğine, yükselen düşen hisse oranına, işlem hacmine, BIST 30, BIST 100 ayrışmasına baktığında sen bu hareketleri sağlıklı görüyor musun?
1: Tabii Pelin, öncelikle biz tabii değerleme tarafına baktığımız zaman o tarafta ciddi fırsatlar görüyoruz. Onu söyleyeyim öncelikle. Yani bu fırsatlar nasıl? Bu arada kendi sesimi duyuyorum ama benden mi kaynaklanıyor?
0: Arkadaşlarım düzeltecektir onu. Reji bir tamam. Düzeltecektir. Şimdi ben tekrar o zaman bir Borsa İstanbul fiyatlamasını hatırlatmak isterim. Az önce son dakikalar da verdik. Mesela volatilite yükseldi diyoruz. Hakikaten 5 dakika içerisinde %2'nin üzerine gelen satışlar, ardından %2'den geri çekilen bankacılık endeksinde %1.75'e kadar bir geri çekilme oldu. Kayıpların bir kısmını telafi etme çabasında bankacılık endeksi sanayi tarafına bakıyoruz. Orada performans biraz daha istikrarlı. 0.91'lik bir geri çekilme var, satıcılı bir seyir. Mali endeks tarafında ise %1.36'lık bir geri çekilme var. Şimdi Cemal, özellikle burada şunu sordum. Yani bu hareketler sağlıklı mı baktığın zaman? Piyasa değerlemeleri aslında...

0: yana koyalım. Ki şöyle ifade edeyim size, yani önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde çok ciddi potansiyel taşıyacak hisseler var. Mesela örnek vereyim, Turkcell hissesi şu anda aslında yani 4.9 milyar dolarda, ama dünyanın işte telekom sektörüne en büyük yatırımlar yapan yatırımcıların bir tanesi Meksikalı Carlos Slim'in %6.4 payı olduğunu görüyoruz. Yani geçen çeyrek 105.1'di, şimdi 6.4. Ve Amerika üzerinden ADR'lar üzerinden aldığını görüyoruz. Yani baktım, yani bunu şu açıdan örnek veriyorum. Tek başına bir şey ifade etmiyor ama bizim için bile o kadar önemli değerler ki aslında 2-3 yıl içerisinde buralardan ciddi gelirler elde edecek. Ama tabii ki şu anda biz 3 yıl sonrasına bakarak hiçbir yatırımcının, yani kısa vadeli yatırımcının borsamızın hareket etmesi mümkün değil. Bunu vurgulamamanın sebebi temel değerlerde ucuzluk var. Tabii bunun sebeplerine gelince sen de haklısın. Yani şu anda bir çırpınış ya da patinaj aşamasındayız. Burada tabii bazı hisselerde köpük var. Onu çok üzerine vurgulamayacağım. Yani orası zaten endeksi daha yukarı götürmüştü. Şimdi geriye getiriyor. O açıdan biz endekslere de tek başına artık bir izleme aracı olarak göremiyoruz. Ama şunu ifade edelim. Kritik bir dönemeçteyiz. Aslında geçen yıllarda da bunu umutlanmıştık. Faizler düşecek, borsa değerine doğru gidecek. Borsa aslında sadece bir borsa demek değil, yatırımlar da anlamına geliyor. Yani yatırımlar da artacak. Geçen yıl siyasi konular ön plana çıktı. Bu yılda Hürmüz, petrol fiyatları ve ötelenen beklentiler, ki biz strateji raporumuzda da buna değindik. Yani şu an için yüksek faiz tatlı gelebiliyor yatırımcıya. Özellikle işte mevduat yatırımı ya da sabit getirili. Fakat önümüzdeki dönemde, Kasım'a kadar olan dönemde Pelin, biz birkaç daha indikasyona sahip olacağız. Birincisi, iç talepte yavaşlamayı hissediyoruz artık. Otomotivi olsun, hatta yani gıda tarafında bile görüyoruz bunları. Artık kurlarda hareket yok. Faiz tabii ki enflasyona da sebep oluyor bir noktada. Çünkü işletme maliyetleri arttıkça fiyatlar kurda hareket olmamasına göre rağmen inmiyor. Ama Kasım'a kadar olan süreçte biz, yani yaz bitiyor. İşte burada siyasi konular var, terörle mücadele, işte terörsüz Türkiye gibi konular gündemde. Bunların akabinde biz Kasım ayına geldiğimizde 3-4 konuda biraz daha resmi göreceğiz. Bir, enflasyon düşüyor mu? Faiz ve indirim beklentileri yeniden devreye girecek mi acaba? Hı-hı. Yıl sonu ya da önümüzdeki yıl. İkincisi, bu terörsüz Türkiye konusundaki adımlar ve Hürmüz'ün netleşmesi, petrol fiyatlarının etkisi, bunlar netleşecek. Üçüncüsü de piyasanın şeffaflığı açısından MSCI ve başka kurumların uyarıları vardı ki bizler de uyarıyoruz aslında piyasanın işleyişinde ilgili bazı sıkıntılar oldu. Aslında bunların hepsi bugünle Kasım arasında netleşecek biraz daha. Tabii kötü senaryo kurmuyoruz, Allah korusun savaşa girme ya da savaş girsene, onları aklımıza bile getirmek istemeyiz. Ama Kasım ayından itibaren şöyle bir noktada olacağız. Bir kesit çizersek, biz artık 2027 beklentileri oluşmaya başlayacak. 2027 Kasım'ında seçim olacak beklentileri güçlü şu anda. 2028'e kalmaz beklentileri. Aslında tam bu sürece giriyoruz. Bu süreçte en zorlu döneme işte biraz sabır gerekiyor. Biliyorum çok yoruldu yatırımcı ve orada rahat hiç faiz getirisi varken neden işte şirketlere ortak olalım argümanı çok yaygın hale geldi. Ya da çok kısa yoldan inanılmaz yüksek getiriler ama hisse fiyatlarına köpük alışmış durumlar var. Ama buradan çıkış yolunu biz görüyoruz. Sadece geçen yılda, bu yılda bazı sebeplerden dolayı o beklentiler ötelendi. Bunun için yani bardağı dolu boş görme açısından biz birçok bardağı dolu görmeye sebep olacak faktör olmasına rağmen ekonominin dinamini ya da şirketlerin dinamiklerini düşündüğümüz zaman Pelin, orada ciddi bir potansiyel görüyoruz.
1: Peki şimdi bir de fonların piyasadaki aslında fiyat hareketine olan etkisi de tartışılıyor Cemal. Yani bugün bu tartışmaya mesela sen nasıl bakıyorsun? Yatırımcının biraz da küskün olduğu nokta da burası gibi geliyor. Hayıflanmalar ya da söylentiler bu şekilde. Dolayısıyla buraya yönelik SPK'nın atmış olduğu adımlar da var. Biraz bu tarafın etkisini de değerlendirmeni isteyeceğim senden.
0: Şimdi burada dediğim gibi bunu çok daha benden iyi bilen

0: şeyler, uzmanlar var bu tarafını diyeyim. Portföy tarafında o trikler nelerdir? Ama benimki çok emin olduğum taraf değerlemeler tarafında. Tabii ki değerlemelerde hayal gücünü kullanabilirsiniz. Yani bir Apple, işte SpaceX bir yerlere geliyor. İşte bizim şirketlerimiz de ona gelebilir diyebiliriz. Ama bence bu konuda zaten bilinçli olmamız şu açıdan önemli oluyor. Hep Nasrettin Hoca misali, kazan doğuruyor ama bu kazan ölebilir yaklaşımıyla bakmalı. Fonlarda içeriğine de bakmak gerekiyor. Gerçekten orada da bazen yol kazaları da olabiliyor risk getirdiği için. Ama en önemlisi bu fiktif oluşacak fiyatların önüne geçecek mekanizmaların oturması önümüzdeki dönemde önemli. Çünkü Türkiye'de bir birikim oldu. Bireysel emeklilik birikimi oldu. İşte para fonları oldu. Buralarda ciddi paralar birikiyor. Ama gerçekten ben 10 yıl önce böyle anormallikler olacağını hiç düşünmezdim. Her şeyi düşünürdüm ama bu kadar böyle garipliklerin oluştuğu bir durum düşünmezdim. O nedenle ben o konuyu yetkililere bırakmak isterim. Ben sadece bir anormallik olduğunun tespitini yapabilirim. Bunu da Kasım ayına kadar da bununla ilgili ne yaparlar? Dediğim gibi bunun için komiteler toplanır. Yani bu işi dediğim gibi benden çok daha iyi bilenler vardır. Buralarda bir yol alırız. Ondan sonra temel dayanaklara gideriz. Ben burada şunu söylemek isterim. Temel dayanak olarak hayal satılabilir ya da alınabilir ya da korku satılabilir, alınabilir. Ama bunlardan uzak bir akıl dışılık noktaları işte o sistem açısından bir risk teşkil eder. Orada da iyiye doğru gitme eğilimleri var. Biraz önce söyledin volatilite fazla piyasada ama açığa satış yeniden serbest oldu. Bu da özellikle kar sezonunda hisselerde yoğun hareketler ediliyor, hareketlere sebep oluyor muhtemelen. Zaman zaman fonlar kaynaklı satışlar geliyor, abartılı gelebilecek ama biz yani açığa satışı kilitlediğimiz noktada da bir yere ulaşamadığımızı gördük. En azından şimdi volatiliteyi görüyoruz ama bunların hepsinin ilacı ama önümüzdeki dönemde düşen faiz olacaktır. Faiz. Yani olmadığı noktada anormallikler ortada ve çıkıyor. Ama biz dediğim gibi şirketlere bakıyoruz. Bazı şirketlere yani dünyanın en büyük işte yatırımcılarının dahi Türkiye'ye ilgisinin kaybolmadığını görüyoruz ama tabii ki onun için de ortamı iyileştirmek lazım. Seneye mesela kurumlar vergisi %25'ten 12,5'a inecek. Bunlar aslında önemli adımlar ama şey olarak da siyasi olarak da güvenmeniz gerekiyor yatırımcıların. Yani ne olacak, seneye ne olacak, hukuk ne olacak? İşte bunlar için bir pencere var, bunu da ifade edeyim. Hep şunu söyledik, 10 yıldır kurbağa gibi sıcaklaştı ve hep zorlanıyoruz, bunu söylüyoruz. Ama artık yüzlük kuyruğuna geldik ve şu anda faizin inmesi için ortamda oluşuyor. Biz yani enflasyonu yaratan noktaların da biraz daha dengeye girdiğini görüyoruz. Yine tabii ki kronik problemlerimiz var ama yine ben herhalde umutlu tarafta olacağım. Yeter ki biz işte siyasi ve hukuk tarafında artık şu andaki ruh halinden daha iyiye doğru geçelim. Ekonomik tarafta şeyimiz var, fırsatımız var. Hatta ciddi bir potansiyelimiz var. Hele Güneydoğu'yu konuşuyoruz. İşte terörsüz Türkiye'yi konuşuyoruz. İşte bunlar tabii ki hassas konular. Ama bütün bölgenin aktive olması ki Güneydoğu'yu, Doğu'yu gördüğü zaman insan aslında umutlanıyor. Haritada biz İstanbul'un dışına çıkmadığımız zaman algımız daha bozuk oluyor. Ama oralardaki de potansiyeli düşündüğümüz zaman gerçekten borsadan umutlanmamak elde değil. Borsa derken evet, de yine ekonominin dinamosu ya da yağı gibi düşünelim. Yatırımların yolu gibi düşünelim. Orada da umarım şu anda bir borsa ile ilgili bütün dünyada bir sıkıntılı bir algı var. Bu algıların da geçeceği bir 2027'yi görürüz. Bunun ilk sinyallerini söylediğim gibi Pelin. Evet, faiz tarafı ve Kasım ayı diyorum ben. Kasım Aralık'taki ruh halimiz 2027'ye ışık tutacak diye düşünüyorum. Ki geçen iki yıl iyi havalarda evet, girdik. Hep inandık enflasyon ve hayal kırıklığı oldu ama o hayal kırıklıkların üzerine bu sefer bir ışık doğarsa daha kalıcı olacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki son olarak kısaca şu tarafı da alayım. Faiz indirim döngüsü denince ilk akla gelen sektör bankacılık sektörü. Fakat burada politika faizinin sadece düşmesi yeterli olmayacaktır. Mevduat maliyeti, kredi getirileri, swap maliyetleri, net faiz marjı. Bunu hangi çeyrekten itibaren görmeyi beklersin buradaki iyileşmeyi?
0: Bu iyileşmeyi şimdi aslında yine orada da bu yılın başında öyle başlamıştık. Faizler inmeye başlar. Orta ölçekli küçük şirketler sıkıştı diyoruz. Ama bir taraftan da bir büyüme oluştu. Burası da enteresandır. Şimdi sıkı durum devam ediyor. Biz herhalde dördüncü çeyrekten yine Kasım'ı referans göstereceğim. O aylardan itibaren artık bir açılma olacak mı onu göreceğiz. Ki bunun da endikasyonu enflasyon tarafı olacak. Yani enflasyonda bizim için kritik olan petrol, tabii Hürmüz bizim için çok önemli. Petrol fiyatları 70 dolarlarda, 75'lerde oluşacakmış gibi olursa ki bence bir önemli bir konu olacak. O zaman biz de şeyi düşünebiliriz. Rahatlamayı herhalde Kasım ayından sonra düşünmeye baş. En azından rahatlamanın öncü sinyalleri diyelim. Çünkü borsa hep önceden satın alır. Evet. Yoksa şu anda gerçekten böyle mektup bekler gibi yılbaşında bekleniyordu bazı şeyler ama biz uzadı. Bu uzadıkça da bu arada problemli şirket sayısı da artıyor Pelin. O yüzden bu dönem için daha az hasar olacak kesinlikle. Ama atlatıldığı noktada bankalar açısından da dördüncü çeyrekten sonra hatta 2027 başında biraz daha umutlu olabileceğiz.
1: Peki Cemal Demirtaş, çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için, aktardıkların için. Güzel bir gün diliyoruz Ata Yatırım ailesine. Efendim programı noktalıyoruz. 11'de görüşeceğiz bir kez daha. Hoşçakalın.

0: Tera Yatırım Yatırım Kulübü'nü sundu.
1: Reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Reklam.
4: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg KT televizyonuyla ortak yayın.
1: Mehmet Filoğlu ile birlikteyiz. Mehmet, şimdi bir tarafta altın hareketlendi. Bugünü saymayalım. Bugün böyle bir realizasyon hareketi mi artık nedir orada? Çünkü hep güvenli liman talebi dedik, yükseldi. Bu süreç içerisinde orada ortalamalara bakmak istiyorum. 50, 100 ve 200 günlük ortalamalarda. Teknik biraz bakalım isterim. Daha sonrasında ise biraz perakende satış verisi derken içte neler oluyor talepte, ona bakalım.
2: Ben de aslında aynı konuların farklı taraflarına bakacağım. Altında spekülatif, özellikle ETF tarafındaki girişlere bakacağım. Diğer tarafta da içeride kartlı harcamalara bakacağım. Orada uzun zamandır beklenen yavaşlamanın belki ilk işaretlerini görmeye başladık.
1: Peki. Grafiklerimiz birbirini tamamlıyor. Tabii, halde tabii. Başlayalım hızlıca diyelim ve grafiklerimizin başına geçelim efendim. Altın 100 günlük hareketli ortalamasını test ediyor an itibariyle. Evet, altındaki yükselişler peş sıra gelmişti. Bugün bir miktarda realizasyon hareketi söz konusu olsa da spot altına bakacak olursak buradaki fiyatlama son fiyatta 4.366 dolar seviyesini test ediyor. 50 günlük ortalama, 100 günlük ortalama ve 200 günlük ortalamadan bahsediyoruz. 50 günlük ortalama pembeyle göstermiş olduğumuz çizgi, yeşille göstermiş olduğumuz 100 günlük ortalama olurken sarıyla göstermiş olduğumuz ise 200 günlük ortalama. Neye işaret ediyor? 50 günlük ortalama 4.148 dolar seviyesine işaret ederken 100 günlük ortalamada ise 4.389 dolar ve bununla birlikte 200 günlük ortalaması ise 4.497 dolar. Yani şu anda 100 günlük ortalamasını test eden bir altın görüntüsü söz konusu. Altında şu an tam anlamıyla aslında orta vadeli trend değişiminin test edilip edilmediği bölgede efendim. Şu anda tam olarak orta vadeli trend değişimde bir test yaşanıyor mu? Test ediliyor. Yani bir değişim yaşanıyor mu? Bu test ediliyor aslında. Bunu söyleyebiliriz. Eğer 4.389 doların üzerinde kalıcılık sağlanırsa bir sonraki önemli teknik eşik ne olacaktır? 200 günlük ortalama 4.497 dolar seviyesi olacaktır. Buna karşılık 100 günlük ortalamadan yeniden aşağı satış gelmesiyle birlikte son yükselişin henüz ana düşüş trendini kırmaya yetmediğini de bize gösterecek Mehmet. O yüzden önemli 100 günlük ortalamayı kırıp 200 güne yol açması.
2: Peki buradaki en önemli aktörler neler? Bir tanesi merkez bankaları, bir tanesi özellikle ETF yatırımcıları. Geçen seneki altın rallisinde, yani bu sene Ocak'ta zirve yapan altın rallisinde de bu iki tarafın aslında belirleyici olduğunu görmüştük. Ocak ayından sonra gelen realizasyonda da yine aynı şekilde hem ETF yatırımcılarının altın varlıklarını azaltması hem de merkez bankalarının altın alımlarını düşürmesi, hala almaya devam etmelerine rağmen eski hızında almamaları, altındaki özellikle Ocak sonrası gerçekleşen %27'lik realizasyonda önemli bir rol oynamıştı. Ancak merkez bankaları başta Çin olmak üzere Haziran ayı itibariyle altın alımlarına tekrar hızlandırdı. Çin Merkez Bankası Haziran ayında Ekim ayından bu yanaki en yüksek altın alımını gerçekleştirdi. Yatırımcılar da açıkçası merkez bankalarının bu hamlelerini takip etmeye başladı. ETF tarafında özellikle 20 Temmuz sonrasında güçlü bir giriş görüyoruz. Burada baktığımızda Mart ayı başından bu yana altın ETF'lerinde, bütün altın ETF'lerinden bilinen bütün altın ETF'leri var bu tabloda. %2,7'lik bir düşüş gerçekleşmişti. 20 Temmuz'dan bu yana bu düşüşün bir kısmı, yaklaşık yarısına yakını geri alındı ve 1,1'lik bir altın ETF'lerinde artış var. Burada özellikle son 10 günün 4'ü haricinde çok güçlü bir altın ETF'i girişi var. Bunun nedenlerine baktığımızda temel aslında bildiğimiz nedenler. Özellikle geçtiğimiz hafta gelen ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası Amerikan Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentileri azalmıştı. Bu altını destekleyen önemli bir faktör oldu. Doların zayıflaması gibi başka faktörler de altın fiyatını destekledi ve zaten geçtiğimiz günlerde bu sabah hatta 4.400'ü aşarak önemli bir kritik seviye aşmıştı. Şu an bu düzeltme seviyesinde, ancak altın yatırımcıları artık bir dipten dönüş temasının başlamış olabileceğini ve dolayısıyla buradaki girişlerin önümüzdeki dönemde de artabileceğini belirtiyor.
1: Peki şimdi gelelim altın demişken içeride özellikle iç tüketimin canlı tutmasına sebebiyet veren, hep altın yatırımı yapan tüketici diyorduk biz bunu. Evet. Hem yatırım tarafında olup

0: Sonrasında ise bunun tüketimi canlı tutmasına sebebiyet veriyor diyorduk. Şimdi efendim perakende satış verisini karşıladık saatler onu gösterdiğinde. Perakende satışlar zayıfladı. İkinci çeyrekte ise sanayi güçlendi aslında. Dün sanayi üretim verisini de aldık. İkinci çeyrek gayri safi yurt içi hasılada özellikle sanayi tarafında büyük ölçüde tamamlandığını gördük verinin. Şimdi nedir bu? Sanayi güçlenirken iç tüketimde perakende satış verisinde bir zayıflama sinyali. Elbette para politikasının sonuçları olarak okuyoruz. Ancak baktığımız zaman gayri safi yurt içi hasıla burada %2,5'luk yıllık değişim ikinci çeyrekte. Burada sanayi üretimine baktığımız zaman yıllık değişim 1,9 ancak pozitif bölgeye geçmiş bulunmakta. Peki perakende satış hacminde ise her ne kadar iki değişkenin üzerinde olsa da 8,7 ile birlikte orada bir düşüş eğilimi de var. Grafiğin son bölümü bize bunu açıkça net bir şekilde gösteriyor. Yani yalnızca burada seviyelere değil aynı zamanda yönlere bakmak da önemli olacak grafik üzerinde. Sanayi üretimi önceki dönemdeki zayıflığın ardından yeniden pozitif bölgeye geçerken ki zayıf bir üretim vardı burada. Buna karşılık perakende satış verisi hala sanayi üretim ve gayri safi hasılanın üzerinde oldukça üzerinde olmasına rağmen önceki yüksek oranlardan aşağı gelmiş bulunmakta. Yani ekonomi içerisinde yeniden bir dengelenme kompozisyonda taşıyor burada. Tüketim büyümeye devam ediyor. Fakat iç talebin momentumu ise biraz daha zayıflayarak devam ediyor.
1: Az önce senin söylediğin gibi aslında bir önceki konumuzla bağlantılı olarak altın fiyatındaki realizasyon içerideki bu iç talebi de zayıflatmıştı. Çünkü özellikle birçok alımda altın fiyatlarındaki o servet etkisinin tüketimi desteklediği belirtiliyordu. Şimdi tekrar altın yükseldi, bakalım hızlanacak mı tekrar, onu da göreceğiz önümüzdeki verilerde. Ben biraz daha aslında senin veri Haziran ayında bir tane veri, yani perakende satışlar bir ay geriden geliyor. Kartlı harcamalar haftalık veriyor. Daha yüksek bir frekanslı bir veri. Benzer bir yavaşlamayı aslında orada da görüyoruz. Burada 4 haftalık ortalamanın yıllık değişimi. Yani çok fazla oynaklık olmasın diye 4 haftalık ortalamayı alıyoruz. Kuyumcu harcamaları, BES ödemeleri ve vergi ödemeleri bunun dışında. Yıllık değişime baktığımızda aslında son 1 yıldır yatay seyreden 40 ile 50 arasında gidip gelen bir kredi kartı yıllık harcama büyümesi vardı. Enflasyona göre baktığımızda reel olarak bir büyümeye işaret ediyordu bu. Son dönemde hala burada reel büyümeye işaret ediyor. Ama %40'ın altını uzun zamandır görmüyorduk. Burada 31 Temmuz itibariyle %39,1'i gördük. Burada şu ayrıntıyı ama vermemiz gerekiyor. Özellikle Merkez Bankası az önce Pelin'in anlattığı perakende satışlarda da şimdi benim gösterdiğim kartlı harcamalarda da gerçekleşen rakamların aslında göründüğü kadar yüksek olamayabileceğine dair bir rapor yayınlamıştı. Geçen sene de yanlış hatırlamıyorsam ya da bir sene yakın önce yayınlanmıştı bu rapor. Neydi Merkez Bankası'nın temel argümanı? Değişen ödeme alışkanlıkları, işte perakende satışlar olarak baktığımızda e-faturalandırma gibi teknik ayrıntıların bu verileri olduğundan daha güçlü gösterdiğini belirtiyordu. Örneğin kredi kartında birçok insan gerçekten son dönemde ödemelerinin neredeyse tamamını kredi kartıyla yapmaya başladı. Çünkü nakit para en büyük para 200 lira olduğu için birçok ödemede fiilen kullanmak çok zor. Hatta bazı alanlarda imkansız. Dolayısıyla restoran ödemeleri olsun, en küçük ödemeler bile olsun artık kredi kartıyla yapılıyor. Dolayısıyla bu trend değişimi aslında o yıllık büyümeyi olduğunda ya da dönemsel büyümeyi olduğundan daha yüksek gösteriyor. Bunu arındırarak baktığımızda aslında yıllık enflasyon oranında altında, yani reel olarak çok da büyüme işaret etmeyen bir kartlı harcamalar verisi de görebiliriz. Bunu dediğim gibi Merkez Bankası bir raporla açıkladı. Daha düzenli verilerini eklemedi. Belki finansal istikrar raporuna koyarsa güncel rakamları ne olduğunu, bu kartlı harcamaların reel büyümeye mi daralmaya mı işaret ettiğini daha iyi görebiliriz.
0: Peki, yani aslında biraz daha kayıt içeriye doğru geçiş yapan bir ekonominin de çıktısı olarak belki okunabilir bu süreçte. Efendim Mehmet Filoğlu ile birlikte biz şöyle hem iç talebi hem de bunun yanı sıra altın tarafını değerlendirmiş olduk. Bugünlük bu kadar diyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: reklam.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Fokus'a hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Bugüne dünün aksine Borsa İstanbul'da bir miktarda negatif baskının öne çıktığı bir görünümle başladık. Halen de bu görünümü izlediğimizi söylemek mümkün. An itibariyle 13.560 puana kadar çekilen bir BIST 100 görüyoruz. Özellikle bankacılıkta %2,40'lara kadar düşüş varmış vaziyette. Güncel hemen piyasayla ilgili bu bilgiyi verdikten sonra üçlü gündem maddelerimize geçelim. İlk maddede perakende satış verisi var. Perakende satışlar Haziran'da sınırlı arttı Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre. Aylık bazda %0,7'lik artış söz konusu. Önceki veri %2,1 artış şeklinde gerçekleşmişti. Perakende satışlar yıllık olarak da %11,8 artış gösterdi. Önceki veri burada %12,8 idi. Ticaret satış hacmi 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,9 artarken aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toplam perakende ticaretiyle onarımı için satış hacmi ise %5,7 azaldı. Toptan ticaret satış hacmi %4,0 yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran 2026 ciro endeksleri verilerini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2026 yılı Haziran ayında yıllık %25,8 arttı. Mayıs ayında yıllık artış %32,7 idi. Aylık bazda bakıldığında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2026 yılı Haziran ayında aylık %0,3 azaldı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2026 yılı Haziran ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %2,7 azaldı. İnşaat ciro endeksi %0,7 azaldı. Ticaret ciro endeksi %0,5 arttı. Hizmet ciro endeksi ise %0,8 arttı. Intel 15 milyar dolarlık hisse satışı planlıyor. Intel çip üretimindeki genişleme çalışmalarını finanse etmek amacıyla hisse satışı yoluyla 15 milyar dolarlık kaynak sağlamayı planladığını açıkladı. Intel rekabet gücünü artırmak için gelişmiş paketleme kapasitesine yoğun yatırım yapıyor. Bloomberg'un kaynaklara dayandırdığı haberine göre ise Intel hisse satışını 20 milyar dolara kadar çıkarmak istiyor. Kaynaklara göre şirket hisseleri yaklaşık 95 dolardan satışa sunmaya hazırlanıyor. Evet, girişte Borsa İstanbul'a dair hemen kısa bir bilgi bütünü sizlere sunmaya çalışmıştık. Detaylara girecek olursak da gün içi şu anda Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine bakıldığında ekranda görülebileceği üzere kabaca bir 13.800'lerden 13.570'lere doğru gelen endeksi izler vaziyetteyiz. %1,73 şu an geriler durumda 100 endeksi. 58 milyar TL'lik hacimle BIST 30'da %2'ye yakın, bankacılıkta %2'nin üzerinde, sanayi ve ulaştırmada %1,5'lara yaklaşan aşağı yönde değişim var. Dolar TL'de 47.74'lere kadar geldik. Euro TL'nin 55.10'un üzerinde olduğu günde. Bununla beraber Euro Dolar paritesinde de 1.15-1.16 bandında 1.15'e yakın kısımda kalmayı sürdürüyoruz. Spot Dolar Endeksi 99,88'i gösteriyor şu an. 100'e yaklaştığını dünden itibaren söyler vaziyetteydik yayınlarda. Burada bir miktar daha Spot Dolar Endeksindeki güçlenmeye paralel ABD tahvil faizlerinde de özellikle 10 yıllık erteriz alacaksak %4,75'lere tekrar yaklaşıldığını görüyoruz ki bunu zaten görmüştük ama ABD istihdam verileriyle çok sert geri çekilişini izlemiştik. Haftanın ilerlemesiyle beraber daha ikinci gündeyiz belki ama hem petrolde bugün ikisinde de WTI ve Brent'te %2'nin üzerinde yükseliş, hem spot dolar endeksine güçlenme hem de ABD tahvil faizlerine yukarı yön görüyoruz. Altın ve gümüş bugün düşüşte, bir müddetli yükselişlerini izliyorduk. Gümüş %1,75'lik düşüşüyle şu an 64,5 dolara doğru çekiliyor. Ons altında da 4.360 dolarlara kadar geldik. %0,64'lerle ifade edebileceğimiz düşüşle. Bununla beraber Asya kapanışlarında bugün CSI ve Hang Seng daha

0: Daha doğrusu Çin özelindeki hisse grupları düşerken Nikkei ve Kospi yönünü yukarıya çevirdi ve özellikle Avrupa'da açık olan borsalara baktığımızda burada da bir miktar daha negatif görünümün öne çıktığını söylemek mümkün. CDS'imizi söylemedik. Türkiye'nin 5 yıllık risk primi 226'da şu an, düne oranla bir miktar yükseldi, 225'in üzerine geldi. 2-10 yıllık gösterge tahvillerimiz ise borsadaki negatif görünümün paralelinde yukarıya doğru çevirdi yönünü. Dün 2 yıllıklar yukarı çıkmaya devam ediyordu ama 10 yıllıklar biraz daha yatay demiştik ama bugün tekrar risk açıkçası algısının bozulmasıyla diyelim, hem tahvillerde yönün yukarı döndüğünü hem de borsada satışların öne çıktığını söylemek mümkün diyelim ve gidelim bir araya. Aranın ardından konuklarımızla Fokus devam edecek.
1: Bloomberg ET Radyo. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam. Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
2: Şimdi aslında veri setlerini takip ediyoruz tabii. Otomobil tarafına ilişkin de açıklanan resmi verilere ya da araştırma sonuçlarına dönük olarak. Ama ekonominin seyri açısından önemli bize fikirler verdiği gibi dünyada başta sürdürülebilirlik ve elektrikli otonom araçların bir şekilde hayatımıza dahil olması, hatta artık ekonomik habitat içerisinde önemli aktörler olmalarını takip ettiğimiz konular ekseninde. Ama isterseniz bir 2026'yı değerlendirerek başlayalım. Bu ayın da ortasına gelmek üzereyiz. Yılın çok önemli bir kısmı artık geride kaldı. 2026 özellikle otomobil sektörü için nasıl geçiyor?
1: Otomobil sektörünün başlangıcında geçen seneki 1 milyon 400 ağır vasıta satışıyla beraber 1 milyon 400 binlik satışın benzeri bir ayı yaşama beklentisi veya arzusu vardı diyeyim. İlk aylarda da satışlar iyiydi, fakat özellikle geçen ay %23'lük bir daralmayla karşı karşıya kaldık. %25'lik bir daralmayla karşı karşıya kaldık. Bu tabii sektörün biraz sıklaşma politikasının etkilerinin görülmeye başladığını gösteriyor. Burada 4 senedir bireysel kredilerdeki tavanların değişmemesi de etkili. Çünkü krediye erişimdeki sıkıntı özellikle şahıslarda devam ediyor. Sektörün tabii beklentisi gayri ihtiyari bu düşüşle beraber belki de 1 milyon 200 binlere falan çekilmiş oldu. Önümüzdeki dönemdeki trendlere göre belki de 1 milyon 200 üzerinden yeni planlamayı yapmak daha gerçekçi olacak gibi gözüküyor.
2: Alp Bey, tabii verilere baktığımızda daralma kısmıyla ilgili görüşlerinizi alacağız ama Türkiye'deki görmüş olduğumuz bu konunun baz ya da mevsimsel kaynaklı olarak olduğunu söyleyebilmeye dönük bir ne diyelim imkanlar bütünü var mı? Dünyada da buna benzer bir görünüm var mı, yoksa Türkiye ayrışıyor mu?
1: Yani aslında bu Hürmüz'den sonra elektrikli araçlarda Avrupa'da özellikle %51'lik bir artış olduğunu görüyoruz. Avrupa'daki bu etki bizim elektrikli araca erişimimizi de zorlaştırıyor. Çünkü elektrikli araçlar Avrupa dışından Türkiye'ye girişi oldukça zor. Çünkü regülasyonlar işte 20 noktada servis kurulması gibi çeşitli regülasyonlar özellikle Asya'dan araç gelişinin önünde bir engel yaratıyor. Avrupa'da kendi elektriklisine çok yöneldiği için Türkiye'deki elektrikli satışlarında da bir düşüş var. Ama sizin de belirttiğiniz gibi konjonktürel olarak özellikle Haziran ayında bir CSR 2 uygulaması devreye girdi. Bu CSR 2 uygulaması Temmuz ve Ağustos'un satışlarını da biraz öne çektiği gibi tahmin ediyoruz. Çünkü Haziran ayında beklentinin üzerinde bir satış gerçekleşti. Bu CSR 2 nedeniyle elinde yeni regülasyona uymayan aracı olan distribütörlerin yaptığı hızlı bir kampanya oldu. Bu bizim Temmuz ve Ağustos müşterimizi de öne çekmiş gibi gözüküyor. Temmuz'da bunun etkisini yaşadık. Ağustos'ta da sektörün beklentisi pazarın yine bir önceki aya göre 101 binlik geçen senenin Ağustos ayının 2025'in Ağustos ayının satışına göre %23'lük falan bir daralma, 23 ile 25 arasında bir daralmayı bekleme durumundayız. Şu anki bu ayki satışlardaki performans da bu beklenti doğrultusunda gidiyor. Temmuz'a benzer bir şekilde bir daralma gözükecek gibi gözüküyor. Biraz Haziran'ın etkisi, biraz sizin de söylediğiniz gibi mevsimsel etki. Ama bir önceki senenin satışlarına bakınca mevsimden arındırılmış şekilde bakmış oluyoruz. Bu ayda da dediğim gibi daralmayı hissedeceğiz gibi gözüküyor.
2: Özellikle salgın sonrasında her şeyin fiyat anlamında hareketliliğinin yaşandığı ki terminolojik olarak konuştuğumuzda da tabii enflasyonda bilhassa o arzi diye nitelenen durumun aslında bir fenomene dönüştüğü bir süreç yaşamıştık. Halen Türkiye başta olmak üzere bazı ülkeler bunun sıkıntısını yaşıyor. Biz %30'larla yaşıyoruz. Bazı ülkeler alışık olmadıkları %2'ye alışıklarsa %4'e, 6'ya, 5'e dönük enflasyon oranlarıyla yaşıyor bunu. Ama o dönemin içerisinde otomobil de tırnak içerisinde bir yatırım enstrümanı haline gelmişti. Konut da aynı şekilde. Bu durumun bir miktar özellikle biraz önce sizin altını çizdiğiniz faizlerin zaten bulunduğu seviye izlenen para politikasıyla sona erdiğini söylemek net biçimde mümkün müdür? Şunu soracağım. Sık sık başka yatırım araçlarına çıktı. İşte bir dönem altın gümüşü çokça konuşmuştuk. Oralarda fiyat artışları beklenildiği gibi olmadığı için tekrar konuta ya da otomobile böyle yatırım gözüyle bakanların şu anda bir miktar park ettiği konuşulmuştu. Böyle gözlemleriniz var mı?
1: Tabii ki yani sizin de söylediğiniz gibi 2023 otomobilciler açısından da değişik bir seneydi. Pandeminin arkasından gelen çip krizi ve tedarikte yaşanan sıkıntılar, arzdaki sıkıntılar talebin artışıyla beraber çok değişik rakamları ortaya koymuştu. Yani sıfır satılan fiyatın daha üzerinde ikinci el fiyatların olduğu ve her ürünün çok prim yaptığı bir dönemi yaşamıştık. Bu da normal ticari temayüller içerisinde değildi. Ama burada 2018'den itibaren Türkiye'deki bastırılmış veya ötelenmiş bir talep de vardı. Türkiye 2017'de, 2016'da zaten 900 binli rakamlara ulaşmış bir pazardı. Ama onun hemen arkasından 2018, 2019, 2020-21'de yaşanan düşüşle 2023'ten itibaren yüksek satışlarla bir ölçüde kompanse edildi. Şimdiki döneme baktığınız zaman evet birçok alternatif yatırım aracında sürekli olarak yukarıya çıkıp inişleri yaşıyorsunuz. Ama otomobil sektörü hala her 1000 kişiye 203 binek otomobilin düştüğü bir ortam düşünülürse hala ihtiyacın fazla olduğu ve hızlı bir şekilde de ikinci elde nakde dönüş hızının çok hızlı olduğu bir emtia olarak hala karşımızda. İhtiyacın ve nakde hızlı dönüşün etkileri konuta erişemeyen de otomobile bir talep doğurmaktaydı. Ama otomobilde de özellikle son dönemdeki ÖTV baremleri bizi çok ciddi matematik hesabı yapar hale getirdi. Çünkü bir baremi aştığınız anda otomobil fiyatında radikal değişiklikler olabiliyor. Türk müşterisi de artık yüksek enflasyon olduğu dönemde çok iyi bir yatırımcı modunda. Hangi aracın hangi dönemde tedarik sorununun olacağını veya piyasadaki artışını çok iyi gözlemliyor. O yüzden hala otomobil alternatif birçok yatırım aracına göre hızla nakite dönme gücüyle beraber yatırım aracı olma özelliğini koruyor. Ama yatırım aracından daha farklı olarak da biraz önce de söylediğim gibi her 1000 kişiye 203 arabanın düştüğü bir ortamda böylesine büyük bir şehirleşmenin olduğu bir yerde de ihtiyaç olarak da hala devam ediyor. O yüzden biz önümüzdeki dönemde özellikle bu Hürmüz'ün yarattığı bazı arz sıkıntılarını belki önümüzdeki dönemlerde yaşamaya başlayacağız. Şu an elektrikli de yaşadığımızı. Matematiksel olarak baktığımızda da uzun dönemdir Euro'nun fazla artmaması otomobil fiyatlarının da nominal anlamda çok artmadığını gösteriyor. Baktığınız zaman hala otomobil fiyatlarının son derece rekabetli olduğunu ben rahatlıkla söyleyebilirim. Ve önümüzdeki dönemlerde kur artışının hızlanması veya herhangi bir şekilde yeni bir Hürmüz'den doğan tedarik sorununun yaşanması durumunda da bunun fiyatlara kaçınılmaz olarak yansıyacağını düşünürsek şu anki fiyatların hala çok rekabetçi ve alınabilir fiyatlar olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.
2: Alp Bey, bir de biliyorsunuz ben kanalımızda araştırma birimindeyim. Kendi meraklarımı da böyle emanet programlar olunca sizin gibi iş dünyasındaki farklı alanlarda olan değerli konuklarımıza sorma gereği istiyorum. Biz de çok istifade ediyoruz. Rakam kadar ve gördüğümüz istatistik kadar sizin gözlemleriniz de bizim için önemli. Mesela Asaf Savaş Okat hocamız bizim derslerde hep ekonomik durgunluk ya da hareketlilik noktasında tabii kitabi olarak da olan şeyler ama mesela erkek berberlerinin önemine dikkat çekerdi. Oralar hareketliyse işler fena değil, oralar durgunsa işler pek iyi gitmiyordur şeklinde. Mesela ticari araç satışlarıyla ilgili bu benimki yalnızca bir örnekti. Bu kadar büyük anlam yüklemek istemiyorum tabii ki ama gidişat. Türkiye'de de işte ister para politikasındaki sıkılık ister makro iktisadi aktivitenin seyri açısından bir fikir veriyor mu?
1: Tabii ki şimdi ticari araçlara da iki türlü bakmak lazım. Özellikle yük taşıma amaçlı kapalı kasa dediğimiz araçlardaki taleple bizim binek kullanımına daha yakın olan ve Türk kullanıcısının da çok sevdiği bir modelden de bahsetmek lazım. Tabii iyi haber olarak da son dönemde Tofaş'ın Bursa'daki fabrikasında sadece Doblo'nun geri dönmesini değil, Avrupa'daki 3 ayrı markanın da hafif ticari aracının başlamış olması Türkiye'nin ihracatı açısından da çok büyük önem taşıyacak bir gelişme oldu. Şu anda baktığımız zaman otomobilde, yani toplam pazardaki düşüşte otomobilin düşüşü daha fazla, hafif ticarinin düşüşü daha az. Şimdi bunu iki türlü değerlendirebiliriz. Ticaride işler iyi gibi bakmak iyimser bir yaklaşım olabilir. Ama artık binek otomobile erişemeyenler hafif ticariye döndü diye bakmak da farklı bir yorum olabilir. Bunun hangisinin doğru olduğunun değerlendirmesini dinleyicilerimiz ve seyredenlerimiz çok daha rahat yapabileceklerdir. Ama matematiksel olarak bir şey söylemek gerekirse otomobile göre hafif ticarideki düşüş daha az. Ve hafif ticaride Türkiye'nin tekrar üretim gücünün toparlanması ve yeni burada üretimin tekrar başlayacak olması da bizler için de çok büyük bir avantaj olacaktır. İşin sanayi tarafına baktığımızda da evet, sanayide de bir üretimde düşüş var, %6 gibi, %12 gibi toplam ihracatta düşüş var. Ama dolar bazında ihracatımızda artış var. O da Türkiye'deki üretimin daha nitelikli, daha pahalı araçların üretilip satılabildiği gibi bize rakamın hangi tarafından bakarsanız iyimser bir havada yaratıyor. Dolar bazındaki ihracatımızın ilk 6. ayın verileri var elimizde. Otomobil Sanayiciler Derneği'nin yayınladığı ilk 6 ayda dolar bazında arttığını, adet olarak düştüğünü görüyoruz. Ama bu son yatırımlarla geçen senenin üzerinde bir ihracatı tamamlamayı sektördeki birisi olarak hepimiz arzu ediyoruz.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Gülen Grup ve Otostat Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülen bizlerle birlikteydi, vermiş olduğu kıymetli yanıtlar için. Hiç vakit kaybetmeden diğer kıymetli konuğumuza gidiyoruz. Agaon Commodities Yatırım Stratejisti Gürkan Aydoğan bizlerle şimdi. Gürkan Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş buldum Çağlar Bey. İyi yayınlar dilerim.
2: Çok sağ olun. Tabii kullandığımız ifadeler açısından böyle dinamik diyoruz ama altın ve gümüşün bizim bildiğimiz, ifade edebileceğimiz şekli bir dinamiği kaldı mı? Dahası sizi ekranda gören herkesin aklında şu soru vardır. Bugün neden düşüyor mesela hem altın hem gümüş, özellikle gümüş sert düşüşte?
3: Tabii ya, bir özellikle enflasyon verisini bekliyorduk. Enflasyon verisini beklerken teknik olarak 4500'ün üzerinde bir hareket yapma potansiyeli bir miktar azdı. Çünkü 4500 oldukça kritik bir bölge, özellikle ons altın bazında. Temel anlamda bir dayanağımız henüz yok. Düşüşler tabii piyasa bu. Miktar yükselişlerin ardından tekrar düzeltme hareketi yapıyor. Fakat bu noktada esas konu yarınki enflasyon rakamı olacak. Enflasyon tarafı esasında önümüzdeki süreci belirleyecek hikaye olacak. Ve tabii enflasyon tarafında da 3.4 beklenti çok ciddi bir beklenti. Petrolün bu kadar yukarıda olmasına rağmen 3.4 beklenti acaba gelecek mi? Enflasyon 3.4 gelirse piyasalar artık şuna ikna olabilir. Bir miktar FED tarafında faiz arttırım ihtimalleri rafa kalkabilir. Bu da tabii kıymetli madenlere yararken belki de yarın 4500'ün aşılabilirliğini göreceğiz. Fakat tam tersi senaryoda tekrardan 4200'lere bir dönüş gerçekleşebilir. O sebeple yarınki enflasyon bir miktar belirleyici olacaktır. Piyasaların gözü kulağı tamamen enflasyon rakamlarında olacaktır şu an itibariyle.
2: Şimdi özellikle haber akışları tabii kuşkusuz hemen hemen her finansal varlık için ciddi anlamda belirleyici oluyor. Şu an itibariyle bu arada biz altın ve gümüşle başladık sohbetimizi ama Brent petroldeki yukarı yönlü değişim yüzdesel bazda %2,5'u aştı. An itibariyle ben terminalde 89,90 doları görüyorum ama bir 90 dolara değdik tekrar Brent'te. WTI'da adım adım şu an %2,5'un üzerinde yükselen WTI'da 85 dolara doğru geliyor. Şunu sormak istedim Gürkan Bey. Şimdi bilhassa bizim emtia tarafında işte işler reel ekonomi adına diyelim sıkıntılı bir sürece girdiğinde durgun ekonomilerden çok konuştuğumuz süreçte işte petrolün düşüne özellikle savaş olduğunda da petrolün rekor kırmasına alışkınız. Ama yıllardır aslında belki de kitabi olarak da bu ifade edilir ki bununla ilgili kesinlik ifade etmemenin de faydasını şu zaman diliminde görüyoruz. Hep güvenli liman diye özellikle altın nitelenmişti. Burada zaman zaman evet o kimliğini hatırlatıyor ama tam manasıyla bir artık kaçış ya da zamanı geldiğinde de bir terk ediş unsuru oldu diyebilir miyiz özellikle ons altın için?
3: Tabii güvenli liman niteliği taşımaya devam edecek mi? Dediğiniz gibi kafalar bir miktar karışık oluyor. Bu noktada savaş çıkıyor, altın düşüyor. Fakat bu noktada parantezimizde sizler de tabii biliyorsunuz petrol fiyatları. Esasında petrol fiyatları yukarı yönlü hareket ettiği takdirde cari açığı olan ülkelerde enflasyonist bir politika tekrar geliyor. Ve tabii Fed'in faiz indirim politikasındayken bir anda petrol fiyatlarının yükselmesi bir anda değiştirdi bütün makro hikayeyi. Şu an evet faiz arttırımı olacak mı diye konuşuyorduk. Ve güncelde savaş bitme ihtimali artıyor. Savaş bittiği için bitme ihtimali artacağı için de önümüzdeki süreçte FED tarafından faiz artırımı rafa mı kalkacak acaba diye bir piyasanın izlenimi var. O sebeple petrol hikayesi özellikle savaş bitmediği takdirde, özellikle İran, Amerika tarafındaki savaş bitmediği takdirde güvenli liman niteliğini bir miktar askıya asabilir ons altın. Çünkü enflasyon artar ve enflasyon artışından kaynaklı Fed'in faiz artırımı ihtimalleri tekrar güçlenirken kuvvetli bir dolar, Amerikan tahvillerine giriş ve kıymetli madenlerden çıkış hikayesini görmeye devam edebiliriz. Fakat artık savaş ne kadar devam edecek? Bu da esasında Trump'ın arasında olur. O sebeple Trump'ın söylemleriyle de ilerleyen bir savaş gündemi de olabilir. Hatta savaş öncesinde günlük esasında bu OPEC tarafında yaklaşık 2 milyon varil ek olarak bir piyasaya sürülmüştü. Fakat bu da tükenmek üzere. Yani rezervler de azaldı petrol tarafında. Yani şu an itibariyle bu 27 Şubat'ta başlayan savaş haberleri şu an gelirse bence en kötü senaryo şu an yaşanır. Çünkü rezervler de dipte, petrol fiyatlarını durdurabilecek çok fazla bir hikaye olmayabilir. Eğer savaş derinleşirse. Bu da en korkutucu senaryo olur özellikle kıymetli madenler için.

0: savaştaki anlaşma ihtimallerinin arttığı, fiyatlanacağı bir döneme girebiliriz. O sebeple 85 doların altında kıymetli madenlere pozitif olarak bakabilirim, en azından kısmi olarak şu dönem için. 85 doların üzeri ise tehlike çanlarının çaldığı dönemler olur. Keza bugünkü yükseliş gibi. Fakat geçtiğimiz haftadan kalan bir gapimiz var zaten. O gapi belki bugünlerde kapatabilir. Fakat bu savaşın gidişatı kıymetli madenleri tamamen negatif olarak etkiliyor. Özellikle savaşın büyümesi. Önceden hep konuşuyorduk. Savaş çıkarsa, evet, jeopolitik risklerden kaynaklı kıymetli madenlerde yükseliş hareketi desteklenir de diyorduk. Fakat bu savaş biraz daha petrolü ilgilendiren bir savaş olduğu için, Fed'in de para politikasını değiştirdiği için kıymetli madenleri negatif olarak etkiliyor. Savaş bitmediği takdirde bu negatif etkilenme de baskı olarak karşısında durabilir.
1: Tabii herkesin gözü savaş olduğu için ne yazık ki bu tarafa dönmüş vaziyette ama Rusya-Ukrayna savaşı tabii biraz artık mazide kaldı başlangıç tarihi olarak. Ne yazık ki orada da savaş devam ediyor. Ama salgın sonrasında biraz da gelişen ülke merkez bankalarının çok ciddi anlamda altın rezervlerini güçlendirdiğine tanıklık ettik. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da bu konu başlığının tam merkezinde yer alan kurumlardan bir tanesiydi. Son dönemde sıklıkla biraz da sosyal medyada da yayılma hızına baktığımızda Çin Merkez Bankası'nı ile ilgili gündem var. Ama onun haricinde de merkez bankalarının altınla ilgili de çok pasif kalmadığı bir dönem diyebiliriz buna. Bunun özellikle bu yılın kalanında hatta biraz daha orta vadedeki etkisi sizce nasıl olur?
0: Tabii rezervlerinde özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde altın rezervi %50'lerin üzerinde. Fakat bu noktada eksik kalan kısım Asya bloğu. Yani en büyük oyuncu da Çin. Çin tarafındaki rezervler altın, yani total rezervin içerisindeki altın oranı %8, %9 bandında şu an itibariyle. Bu altın alımlarının en büyük oyuncusu da Çin olduğu için bu rakamın bir miktar daha artmasını bekleyebiliriz. Keza merkez bankalarının birbirlerine olan total borçları yükseliyor, yükselmeye devam ediyor. Amerika tarafında 40 trilyon dolarlara yakın bir rakama ulaşmış durumda kamu borcu. Ve bu noktada borçlar arttı. Özellikle stratejik rezerv olarak sınıflandırılan altının rezervlere eklenmesi doğal bir şekilde bekliyoruz. Özellikle Çin Merkez Bankası'ndan daha fazla alımları bekliyoruz. En azından bu %8, %9'luk bandı yaklaşık %20'lik rakamlara ulaştırmasını bekleyebiliriz. Keza Çin Merkez Bankası tarafında da yılın ikinci yarısı başlangıcında yaklaşık olarak 33 tona yakın bir alım gerçekleşti. Bu alımların devamını özellikle gerek Türkiye'den, gerek Polonya'dan, gerek Çin'den ve Hindistan'dan bekliyoruz. Yani Amerika örneğinde Amerika'nın %50'nin üzerinde bir total rezervin içerisinde altın rezervi var. Ve gelişmekte olan ülkeler de aynı şekilde. Yani Çin tarafında bir miktar geri kalmış bir hikaye var. Onu tamamlanmasını bekliyoruz. Tabii onun tamamlanmasıyla birlikte de altına olan talep en büyük oyuncu olan Çin'den devam eder şeklinde düşünüyoruz. Fakat yani 5600'lerden 4000'lere kadar geri çekilirken zaten Çin Merkez Bankası alım yapmaya devam ediyordu. Bu noktayı belirleyen esasında Fed'in para politikası oldu. Yani Fed ne zaman faiz arttırma ihtimalleri güçlendiyse kıymetli madenler o zaman satışa döndü. O sebeple bence bir miktar, evet, savaşın gidişatı, bir miktar Fed'in para politikası, bir miktar da merkez bankalarının alımlarını takip etmekte fayda var. Orta uzun vadeli merkez bankalarının alımlarının devamını beklemeye devam ediyoruz. Savaş kısmındaysa ne kadar devam edecek? Yani kümülede savaşın en azından bölgesele sıçramama ihtimali artar ve bu noktada fiyatlama başlarsa orta uzun vadede bunu bekliyoruz. Bu noktada da esasında kıymetli madenlere yarar. Keza FED tarafına dönecek olursak, savaşın bittiği senaryoda faiz artırım ihtimalleri bir miktar rafa kalktığı takdirde tekrar belki 2027'nin ikinci çeyreğinde veya ilk çeyreğinde faiz indirim politikasını konuşuyor hale geleceğiz. Bu da tabii kıymetli madenlere orta uzun vadede yarayacak bir senaryo olacaktır diye düşünüyoruz.
1: Şimdi herkesin aklında artık buna ne kadar bir beklenti büyütebilecek şekilde kişiler bakıyordur, yatırımcılar bakıyordur tartışmalı ama şöyle bir şablon vardı yılın ilk yarısı biterken. Trump bir şekilde bu savaşı bitirmek durumunda. Çünkü içeride elini güçlendirmek istiyor ki sadece o çok övündüğü benim dönemimde borsa iyi gitti argümanı için değil, özellikle siyaseten oy verme davranışı

0: Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonu, daha doğrusu pompa fiyatını, benzinin düşürmek zorunda şeklinde ve bunu da bitirirse bir miktar daha risk iştahını yükseltecek biçimde piyasada Fed gelişmeleri, tabii buna ne kadar izin verir tartışmalı ama bir bu noktada harekete geçerse yıl sonu rallisi olabilir vesaire diye. Eğer bu tam anlattığım şekilde gerçekleşmese bile en azından riskli varlıklarda hisse senetlerinin hareketlendiğini pozitif anlamda görürsek, bu durumda altın durumunu nasıl görürsünüz?
1: Tabii riskli varlıklar tarafında bir pozitif hareket görürsek, petrol fiyatlarında hareket aşağı yönlü görürsek, tabii kıymetli madenlerde özellikle gümüşün atağı altına göre daha hızlı olabilir. Fakat yani bence hikaye bir miktar daha şuraya evrilecek. Evet, savaşın ekonomik olarak bir ağırlığı olacak mı? Merkez bankaları tarafında olacak. Fakat bunun derinliği esasında önemli olacak. Bu noktada savaş bitti dediğimiz takdirde tekrardan bir hafta sonra veya iki gün sonra tekrar savaşın başlamayacağı da kesinliği en azından yok. Bunu geçmişte Orta Doğu'da, aynı şekilde Amerika ve İsrail tarafında hikayeyi görmüştük. O sebeple piyasalar temkinli yaklaşacaktır. Fakat bir dönüş olacaksa burada altının bir miktar daha hızlı, ilk etapta daha hızlı hareketini görebiliriz. Fakat orta uzun vadede gümüşün altına göre daha hızlı bir hareket potansiyeli olabilir. Tabii gayri safi yurt çapı rakamları izin verdiği takdirde. Yani şu an itibariyle hizmet PMI rakamlarına baktığımızda bir problem görünmüyor ama önümüzdeki süreçte büyüme tarafındaki bozulma kalıcı hale gelirse, bir resesyon endişeleri özellikle dile getirilirse, o zaman gümüşün daha pasif, altının daha aktif bir şekilde yukarı yönlü hareketini görme ihtimalimiz mevcut olacaktır diye düşünüyoruz, diye özetleyebilirim.
0: Agoan Commodities yatırım stratejisti Gürkan Aydoğan bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Noktayı da Wall Street'in önüne gelen şirketleri yapay zeka altyapısının geliştirilmesine yönelik 500 milyar dolarlık finansman paketi için Nvidia ile ortaklığa hazırlanıyor haberiyle koyacağız. Saat 12'de de 30 dakikada görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Wall Street'in önde gelen şirketleri yapay zeka altyapısının geliştirilmesine yönelik 500 milyar dolarlık finansman paketi için Nvidia ile ortaklığa hazırlanıyor. Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre görüşmelerde Blackstone, BlackRock ve Goldman Sachs da yer alıyor. 500 milyar dolarlık oldukça büyük hedefe rağmen finansmanın hangi zaman diliminde sağlanacağı ve nasıl yapılandırılacağı konusundaysa henüz çok az ayrıntı bulunuyor. Ayrıca planın Wall Street'e hala hazırda büyük işlemlere konu olan yapay zeka yatırımlarının ne ölçüde ötesine geçeceği de net değil. Nvidia CEO'su Jensen Huang açıklamasında dünyanın önde gelen uzun vadeli sermaye sağlayıcılarını, yapay zeka altyapısını bağımsız olarak finanse etmek üzere bir araya getiriyoruz dedi. Goldman Sachs CEO'su David Solomon ise bu çok büyük bir altyapı yatırımı ve sermaye piyasaları bunu desteklemek için bol miktarda sermayenin mevcut olduğuna işaret ediyor ifadelerini kullandı.

0: Bloomberg GT Radyo. Öncelikli yayın.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: ...30 dakikaya hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Arok filminde merhum Özkan Uğur'la hatırlıyorum.

0: hazırladığımız deminden şimdiye geldik. Biraz önce Fokus'ta sizlerle beraberdik. Şimdi de 30 dakikada siz değerli izleyicilerimizle beraberiz. Kendisine rahmetle analım bu tebessümle. Hemen saat başına göz atalım. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre perakende satışlar aylık %0,7 arttı. Önceki veri %2,1 artış şeklinde kaydedilmişti. Perakende satışlar yıllık olarak da %11,8 artış gösterdi. Önceki veri %12,8 artış düzeyindeydi. TÜİK Haziran 2026 ciro endeksleri verilerini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2026 yılı Haziran ayında yıllık %25,8 arttı. Mayıs ayında yıllık artış %32,7 olarak gerçekleşmişti. ABD yönetimi enerji piyasasındaki aksaklıkları hafifletmek ve kritik kaynaklara kesintisiz erişimi sağlamak amacıyla Jones yasasına yönelik muafiyeti 90 gün daha uzattı. Yeni muafiyetin ilk düzenlemeye göre daha sınırlı bir emtia grubunu taşıyan gemiler için geçerli olacağı bildirildi. Bu ürünler arasında benzin, jet yakıtı, ham petrol, nafta, sıvılaştırılmış doğalgaz, soya yağı ve gübre yer alıyor. Intel çip üretimindeki genişleme çalışmalarını finanse etmek amacıyla hisse satışı yoluyla 15 milyar dolarlık kaynak sağlamayı planladığını açıkladı. Intel rekabet gücünü artırmak için gelişmiş paketleme kapasitesine yoğun yatırım yapıyor. Bloomberg'un kaynaklara dayandırdığı habere göre ise Intel hisse satışını 20 milyar dolara kadar çıkarmak istiyor. Kaynaklara göre şirket hisseleri yaklaşık 95 dolardan satışa sunmaya hazırlanıyor. Gündem yoğunluğu içerisinde belki çok öne çıkmadı ama önemli bir gelişme. Sosyal medya platformu X beklentileri tam olarak karşılamayan gelir paylaşımı programını sonlandıracağını ve bunun yerine özgün içerik ödülleri adlı yeni bir sistemi devreye alacağını açıkladı. Yeni sistem içerik üreticilerinin platformda daha fazla özgün içerik üretmesini amaçlıyor. X'in açıklamasına göre mevcut programa artık yeni katılımcı kabul edilmeyecek. Evet, saat başı notları bu şekildeydi. Şimdi gidelim kıymetli konuğumuz Turizm Otel Yöneticileri Derneği Kurucu Başkanı Alican Aksu'ya. Alican Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çağlar Bey.
0: Teşekkürler. Şimdi iki kuşak ardı ardı önceki kuşakta otomotiv sanayi ve otomobillerle ilgili ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri otomobil dünyasıyla ilişkin konuştuk. Sizle de turizmi konuşacağız. Biraz klişe bir giriş olacak ama yılı bilhassa turizm açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Bununla başlayalım.
1: Evet, biliyorsunuz tabii yılın ilk çeyreğine baktığımız zaman jeopolitik olaylar, işte İran-Irak savaşı, İsrail'le olan gerilimden kaynaklı ciddi anlamda tabii bir düşüşle girdik. Kurban Bayramı'nda biraz tabii kurbanın etkisiyle biraz daha bir hareketlenme söz konusu oldu. Fakat tabii biliyorsunuz bu jeopolitik olaylardan dolayı bir inişli çıkışlı gitse de şu anda yüksek sezon dediğimiz sezonla beraber bir hareketlilik kazandı. Şu anda zaten biliyorsunuz geçen hafta Sayın Bakanımız ilk 6 aylık periyodu değerlendirdi. 6 aylık periyoda baktığınız zaman Türkiye'ye yaklaşık 5.759.000 ziyaretçi ağırladı. Bununla beraber beklentimiz 65 milyar dolarlık beklentimizin şu andaki ilk erişilebilen rakamı 25.746.000 dolar açıklandı. Tabii ki 6 aylık dönemde kişi başı gecelik harcamalar da önemliydi. Yani bu rakamlar arttı mı, hala daha duran mı duruyor? 106 dolardan 109 dolara yükseldiğini görebiliyoruz. Tabii şu anda beklentiler ne safhada? Yüksek sezona bakıyor. Bütün parametreler o şekilde değerlendirilecek. Çünkü bu Ağustos ayı ve Eylül'ün sonuna kadar olacak olan hamleler çok önemli. Bölgesel olarak da baktığımız noktada işte Bodrum'da %90'lık dolulukları görebiliyoruz. Antalya'nın Berek kısmı, işte Lakşiri olan bölgelerde yine 90-95'lik doluluklar. Side bölgesi, Alanya bölgesine baktığımız zaman %80-85'lik doluluklarla şu anda ciddi anlamda bir hareketlilik var. Ve bu İran-Irak savaşının da bir herhalde şu anda yine bir anlaşmaya varılma olasılığı bile rezervasyonları şu anda iyi noktaya getirmiş durumda.
0: Peki yılın geride kalan kısmını değerlendirdik ama önümüzdeki süreçteki artık Türkiye'nin ya sadece yaz turizmi değil hatta farklı turizm elementlerinde farklı biçimde iddialı olduğunu konuşuyoruz. Geride kalan kısmının ötesinde geleceğine ilişkin yılın önümüzdeki sürecine ilişkin beklentileriniz nasıl?
1: Evet, şu an tabii bir yandan yaz sezonunu tabii tamamlamayı hazırlanırken bir yandan da şey hazırlıkları başladı. Kış turizmine başlandı. Şu anda kayak turizmiyle ilgili özellikle Uludağ olsun, ondan sonra Erzurum, Palandöken, Kars ve yani Kayseri bölgesine baktığınız zaman ciddi anlamda şu anda bile %20-25'lik rezervasyonları, forecastları görebiliyoruz. Bununla ilgili hazırlıklar iyi gidiyor. TGA özellikle Turizm Geliştirme Ajansı'nın özellikle Türkiye'nin en güçlü olduğu noktalardan bir tanesi kongrecilik ayağında da çok ciddi hamleleri var. COP31 işte Antalya'da yapılacak olması çok çok önemli. Tabii bundan sonraki süreçte eski ivmesini kazandırmak için çok ciddi mücadeleler var. Yani ilk 10'a girme mücadelemiz var uluslararası Mayıs etkinliklerinde. Bununla ilgili İstanbul'da Eylül'den sonra Ekim ayı itibariyle ciddi anlamda kongrelerin olmasını ve görüşmelerin iyi noktada olduğunu duyumlarını almak bizleri mutlu ediyor açıkçası.
0: Hocam Bey şunu da sormak isterim. Bilhassa son dönemde veri görselleştirme, sosyal medyada da veriyi görselleştiren birçok kaynağı türetti ve çok faydalı olanları da var. Çok ilginç burada haritalar ya da bir takım tablo ya da grafikler üretiyorlar. Geçtiğimiz günlerde özellikle 2000'lerden sonra en çok yabancı turist çeken ülkeler haritalandırması vardı. Aynı şekilde de turist sayıları vesaire. Türkiye burada ciddi anlamda bir mesafe kaydetti ama tabii ülkedeki başta para biriminin dünya para birimleri konumundaki yeri ve son dönemdeki ekonomik gelişmeler de ister istemez yabancının ülke tercihinde de nasıl ki biz de bir yabancı ülkeye giderken karşılaştırma kıyas yapıyorsak rol oynuyor. Ülkedeki genel olarak başta temel ihtiyaçlar olmak üzere turizm içerisine alabileceğimiz buradaki ucuzluk ya da pahalılık da rol oynayabiliyor. Son özellikle gelişmeler burada Türkiye'yi nasıl bir konuma itti? Mısır bir ara çok konuşuyorduk bölgede ama daha çok işte olmak istediğimiz segment İspanya, İtalya'ya yakınlaşmaktı. Buradaki son tablo neyi gösteriyor?
1: Evet, tabii özellikle şimdi rakip analizlerine baktığımız zaman şu anda Mısır, yani Türkiye aslında lüks turizm segmentinde biraz daha öne çıkmış durumda. Mısır'ın servis kalitesine baktığımız zaman bizimle yarışabiliyor durumda olması mümkün değil. Fiyat politikalarına baktığınız zaman gerçekten bu bir algı yönetimi aslında. Yani Yunanistan'a baktığımız zaman ben de geçen hafta Yunanistan'daydım. Yani bizden çok farklı bir fiyat politikaları yok açıkçası. Yani Ağustos ayına baktığınız zaman Airbnb'deki bir otelin bile nereden baksanız 200-250 euroları bulduğunu görebiliyoruz. Yani bu bir yandan Avrupa'nın bir algı yönetimi noktasında düşünebiliriz. Tabii ki tanıtım noktasında sürdürülebilen eskiden o fuar anlayışlarından öte dijitalizasyon çok çok önemli bir noktaya aldı. Turizm Geliştirme Ajansı'nın özellikle uluslararası arenada en etkin televizyon kanallarında turizmini tanıtması ciddi etki yarattı. Yani eskiden biliyorsunuz kaderimiz birkaç tane tur operatörüne bağlıydı. Şu anda dijital marketing noktasında tüm dünyada hızlı bir şekilde ulaşım sağlanabiliyor. Dünyanın en büyük havalimanlarından bir tanesine sahibiz. Bunun da çok ciddi etkisi var bu noktada. Fakat tabii puzzle'ı birleştirmek gerekiyor. Yani Türkiye'deki turizm argümanlarını iyi noktada bütün hepsini 12 aya yaymakta çok ciddi yarar var. Bundan sonraki süreçte tabii turizm sezonu da çok hızlı gidiyor. Sektör hızlı gidiyor. Yani orada o durağanlıkta oturup bir eylem planı yapmak da kolay bir şey değil ama belki bundan sonraki süreçte 5 yıllık eylem planıyla turizm sektörü inşallah hedeflediğimiz 12 aylık sürece varır. Tercihlere baktığınız zaman Avrupalı'nın ciddi anlamda Rusların tabii birinci sırada, ikinci sırada Almanların, İngilizlerin yine tercih noktası olur. Çünkü dünyada bizimle rekabet edebilecek bir coğrafyası olan ülke sayısı gerçekten çok az. Sadece dediğim gibi doğru yönetim, doğru algı yönetimi ve lobi faaliyetleri etkili olacaktır.
0: Özellikle şehirlerin arasında da tabii turizmi, Türkiye'yi bir bütün halinde elimize alacak olursak, siz de biraz önce vurguladınız konuşmanın da ötesinde, ister istemez akıllara geliyor. Tabii kültür başta olmak üzere dünyadaki imajı açısından İstanbul burada tartışmasız olarak bir konuma sahip. Evet. Öte yandan da özellikle yaz turizmi için başta Antalya olmak üzere illerimiz var. Ama son yıllarda artık hemen hemen Türkiye'nin hemen her iliyle ilgili başta gastronomi olmak üzere çok fazla dikkat çekici unsur da var. Orada dikkatinizi çeken, bilhassa salgın sonrasında benim gözlemim en azından gastronomik anlamda Türkiye ciddi anlamda bir ilgi çekmeye de başladı. Böyle değişen bir tablo var mı?
1: Evet, yani şu anda tabii biliyorsunuz dünyadaki aslında turist algısı da değişti. Yani seyyah algısı daha fazla oldu. İşte ikisinin arasındaki fark şu. Yani turist sadece oraya gidip gelip görme anlamında bir şeydi. O algıda yönetiliyordu ama seyyah dediğimiz noktada oraya gidip oranın yöreselini deneyimleme, ondan sonra gastronomisini, kültür altyapısını gözlemleme gibi şu anda oranlara bakarsak Türkiye'ye gelen seyyah sayısı eskiden %10-15 iken şu anda %45'i buldu. Bunun en büyük etkilerinden bir tanesi tabii gastronominin önemi. Gastronomi çok çok önemli. Bir yandan zaten hepimiz de öyleyiz. Yani dünyanın herhangi bir şehrine gittiğimiz zaman o şehrin nesi ünlüdür diye önce sorarız yani bu noktada. Bununla ilgili tabii şu anda Michelin yıldızının da Türkiye'de aktif halde olması, İstanbul'da, ondan sonra Bodrum, Kapadokya bölgesinde, Antalya bölgesinde oluşması da ciddi etken yarattı. Tabii ki gastronomi çok ciddi bir etken ve sadece gastronomi içinde yapılan bir turizm potansiyeli de var ve bunu da Türkiye şu anda çok iyi değerlendiriyor.
0: Sizi yakalamışken şunu da sorayım. Yerlinin özellikle Türkiye ve yurt dışı kıyasları son yıllarda biliyorsunuz hep gündemde oluyor, haberde oluyor. Yerli turist ya da yerli seyahat ne diyelim, emektarları özellikle yurt içi gezmek istediklerinde, konaklamak istediklerinde son dönemde taleplerini karşılamakta zorlanıyor mu? Yoksa bu yurt dışı konuları biraz abartılıyor mu sizin baktığınız açıdan?
1: Tabii yerli yani yerli vatandaşlarımız için açıkçası özellikle yüksek sezonlardaki fiyat politikaları çok yüksek. Onu itiraf etmekte yarar var. Fakat yani vatandaşlarımızın artık şuna alışması gerekiyor. Erken rezervasyon sistemini çok iyi bir şekilde oturtmaları gerekiyor. Tatil planlarını çok çok önceden planladıkları noktada kendi ekonomilerine göre herkesin konaklama şekli bulabileceği aslında bir turizm potansiyeli var. Tabii şu anda dediğimiz gibi bu fiyatlar politikalarında gerçekten hani belirli bir kitlenin gidip hani 5 yıldızlı otellerde konaklaması tabii ki zor. Fakat sadece 5 yıldızlı otellerle ibaret kalmamalı. Yani daha güzel bence etkili işte organik tatil köyleri olsun, köy tatilleri olsun, ondan sonra kırsalda çok ciddi tesisler var ya, mesela ben bile açık konuşayım, yani önümüzdeki hafta mesela Assos'a gitmeyi düşünüyorum. Assos'un bir köyünde tatil yapmayı planlıyorum. Yani tatil algımızı da değiştirmemiz gerekiyor. Yani gidip 5 yıldızlı otelde çılgınca o macerayı yaşamaktansa dingin bir tatil anlayışını da biraz düşünmekte yarar var. Ama şu an için dediğim gibi vatandaşlarımızın uyması gereken en büyük konulardan bir tanesi bence öncelikleri erken rezervasyon sistemiyle kendilerine uygun, bütçelerine uygun tatil yerini takip etmeleri. Ya bir konuyu da tabii değinmek istiyorum açıkçası. Son zamanlarda bölgelerde gördüğümüz bir konuda, yani sizin aracılığınızla belki bir mesaj olabilir ama bu halk plajlarındaki uygulamalar gerçekten mafyalaşmış durumda. Yani bu da vatandaşlarımızı zora sokuyor. Yani buna artık belediyeler mi bu konuda etkilidir, il valilikleri mi etkilidir bilmiyorum. Fakat halk plajlarını gerçekten artık halkımıza hizmet değil, tamamen para odaklı bir hizmet anlayışıyla şey yapmıştır. Oysa ki bütün sahiller, bütün sahil bantları, hatta 5 yıldızlı turizm sahillerin ön tarafları dahi halkımıza, vatandaşlarımıza kullanımına açık bir noktadadır ve yasa da bunu gerektiriyor. Fakat bunu uygulamakta yarar var.
0: Ben de sizi yakalamışken hazır turizm yöneticisi, ister halk plajı olsun, ister özel plaj, ister otel, şu telefonu ve mobil cihazları sesli kullanan yerli yabancı turistlere, gezginlere, restoranlar da dahil olmak üzere, gerçi Adalet Bakanlığı bir para cezası umuma açık yerlerde sesli cihaz kullanımı açıkladı ama buradan bir yurttaş olarak size de hatırlatmış olayım. 2-3 dakikamız daha var. Bu zaten eskiden çok hoş karşılanmayan bir şeydi. Yani yazılı olmayan bir kuraldı ama şimdi iş iyice zıvanadan çıkmış vaziyette. Herkesin oluşturduğu bir kakafoniyle yaşıyoruz. Savaş kuşkusuz sadece İran ve Hürmüz Boğazı ekseninde burada karşımıza çıkmış vaziyette değil. Körfez ülkelerinin o ciddi turist cazibesini de, gezgin cazibesinde bir miktar sekteye uğrattı. Buradan Türkiye'ye nasıl bir etki yansıdı? Bu soruyla tamamlayalım sohbetimizi.
1: Ya aslında tabii Türkiye'de baktığınız zaman savaşın bir etkisinin robotik olarak aslında olmaması gerekiyordu. Yani çünkü bizi etkileyen bir konu yoktu. Sadece bizi etkileyen tek tarafı uçuşların iptalleri. Uçuşların iptallerinden dolayı rezervasyonların iptalleri noktası oldu. Yani savaşın o dönemde gerçekten Turizm Geliştirme Ajansı da çok iyi çalıştı uluslararası arenada. Yani Türkiye'nin güvenli bölge olduğu noktasında bir şey yaptı. Bu noktada geçiş noktasını aslında biraz da ucuz atlattık diyebilirim. Çünkü gerçekten bu sezon büyük bir hayal kırıklığı olabilirdi. Yani dünyadaki tabii dediğim gibi tanıtım faaliyetleri yaparken gerçekten bu algıyı yönetmek gerekiyor. Özellikle bölgesel turizm aktörlerine, turizm STK'larına tavsiyem şu nitelikte, yani olumsuz yorumlardan da kaçınılması gerekiyor. Yapmış olduğunuz bir olumsuz yorum dünyadaki bütün arenalarda çok çok bir şekilde yayılıyor. Yani bugün bakıyorsunuz bazı işte STK'lar bir herhangi bölge için işte havluyu attı gibi söylemler. Bu tamamen çok yanlış bir söylem. Bu da çok kötü, yani kötü bir imaj yaratıyor ve pazarlama noktasında sorunlara yol açabiliyor. Fakat dediğim gibi yani şu anda sadece Orta Doğu'nun tabii burada ciddi sorunu var. Bu Dubai'nin de karşı şu anda ciddi anlamda bir güvensizlik hissi var. Ama bu Türkiye'de bence bir avantaj olarak değerlendirilecektir. Umuyorum o şekilde gidecek.
0: Turizm Otel Yöneticileri Derneği Kurucu Başkanı İlcan Aksu bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine, vaktini ayırdı ve kıymetli yanıtları için. Noktayı da hazır konuyu çatışma ortamına getirdik. Rain'in Orta Doğu ve Kuzey Afrika analisti Ryan Ball'un İran'ın son dönemdeki görev atamaları ve önümüzdeki sürece ilişkin, bunun etkilerine ilişkin röportajıyla koyacağız. Gün içerisinde tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.
2: Sanırım savaşın bu noktasında sorabileceğimiz pek çok soru var ama gerçekten asıl soru şu an için buradan nereye gideceğimiz.
3: Her iki tarafta Haziran ayında imzaladıkları mutabakat zaptından geriye kalanları kendi lehine şekillendirmek için ekonomik ve siyasi baskı kombinasyonuyla birbirlerine baskı yapmaya devam ediyor. İranlılar açıkça kozun kendilerinde olduğunu, üstünlüğün onlarda olduğunu, Amerikalıların bu savaştan çıkmayı çok istediklerini hissediyorlar. Ve bunu Başkan Trump'ın askeri baskı yerine tekrar ekonomik baskıya dönmek istediğine dair bazı raporlarla gördük. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri üzerindeki bu baskıyı o yörüngede tutmak için bölge genelindeki hassas hedeflere askeri baskı uyguluyorlar. Çünkü İranlılar için bu sadece Hürmüz'ü kontrol etmekle ilgili değil, bir sonraki savaşı önlemekle ilgili ve bunu yapmanın en iyi yolu İranlıların son birkaç haftadır yaptığı gibi ekonomisini darbeleyerek Amerika'nın siyasi iradesini kırmaktır.
2: Peki Ryan, bu Başkan Trump tarafından yapılan gerçekçi bir varsayım mı? İran'a yönelik ekonomik baskıya geri dönüleceğini söylemesi, İran ona ekonomik baskıya boyun eğebileceğini gösterdi mi ve bu yüzden burada bir umut ışığı mı göreceğiz?
3: İran'ın Trump'ın baskı kampanyasına onun istediği zaman çizelgesinde boyun eğeceğini sanmıyorum. Çünkü Trump'ın zaman çizelgesi İran'ınkinden çok daha kısa. Kasım ayında ara seçimleri var. 2028'de görev süresinin sonu geliyor. Ve İran, jeopolitik olarak orta ölçekli bir güç olarak adlandırdığımız bir yer. Bu tür dış baskılara karşı oldukça dirençli. Ve evet, ekonomik cephede zayıflar. Bu onlar için uzun vadede büyük bir zafiyet. Ancak İran ekonomisindeki çatlakların güvenlik alanına, siyasi alanına sızmaya başladığını ve İran politikası için gerçek bir değişim görmeye başlamamızın Başkan Trump'ın kendi başkanlığının ötesine geçebileceğini düşünüyorum. Yani bu anlamda Başkan Trump'ın ekonominin İran büyüklüğünde ve gelişmişliğinde bir ülkede gerçekleşmesi pek olası olmayan bir hızla çökmesini umduğunu düşünüyorum.
2: Ayrıca Ryan, İran'dan bazı sert taleplere geri dönüldüğünü de gördük. Dondurulmuş varlıklar konusundaki tavizler, petrol yaptırımları. Bunların Amerika Birleşik Devletleri'nin kırmızı çizgilerini aşacağını ve biliyorsun neredeyse en başa döndüğümüzü düşünüyor musun?
3: Ben bu noktada Başkan Trump'ın İranlılara karşı büyük bir yeniden tırmanışa geçeceğini sanmıyorum. Kısmen İranlılarla yapmak istediği savaş türü artık bir seçenek olmadığı için. Bu Amerikan askeri makinesinin mızrak ucuyla yapılan düşük maliyetli, yüksek teknolojili bir savaştır. Ve o mühimmatlar şu an azaldı. Amerikalıların elinde çokça güdümsüz bomba var. Ama Başkan Trump'ın bu çatışmanın siyasi maliyetini dizginlemek için güvendiği akıllı silahlara ve o akıllı hava savunma sistemlerine sahip değiller. Bence bu konuda esip gürleyecektir. Bilirsiniz çok sert bir üslup kullanacaktır. Gerilimi tırmandırmakla tehdit edecektir. Ancak İranlılara karşı yerel bombalama harekatlarından daha fazlasını yapması pek olası görünmüyor. Bu genişletilmiş taleplere karşılık, hatta Amerika Birleşik Devletleri içinde bulunduğu bu bataklıktan kurtulma konusunda gerçekçi ise İran'ın taleplerinden bazılarını ciddiye alıp onlara tavizler vermesi gerekebilir.
2: Ve Ryan, son olarak tüm bunların bir parçası olan İsrail'de var. Son bir aydır bu özel mücadele söz konusu olduğunda sessizliğini koruyor. Ancak güvenliği tehdit edilirse askeri müdahalede bulunmaya istekli olduğunu da gösterdi. Sizce Trump yönetimi, yani Washington, İsrail kendi başına hareket etmeyi seçerse bu noktada İsrail ile arasına mesafe koymaya istekli mi?
3: Trump yönetiminin tek taraflı eylemlere ne kadar sert tepki vereceği İsrail'in atacağı adıma bağlı. Geçen yılki Doha saldırısı sonrası Netanyahu'nun Gazze stratejisine nasıl sert çıktıklarını ve istemediği bir ateşkesi zorla kabul ettirdiklerini gördük. Yani eğer İsrailliler İranlılara karşı gizli bir savaşa girer ve bunu manşetlerden uzak tutup enerji piyasalarını bozmasını engellerlerse, riskli ve istikrarsız olsa bile Amerikalıların buna müsamaha gösterebileceğini düşünüyorum. Öte yandan İranlıların sadece İsrail değil, Amerikan ve Körfez Arap altyapılarına yönelik bölge çapında saldırılar düzenlemesiyle sonuçlanacak açık saldırılar bence Amerika Birleşik Devletleri için kabul edilemez olurdu. Ve tıpkı geçen yılki Doha saldırısından sonra olduğu gibi Beyaz Saray'dan benzer bir tepki görürdük.

0: Bloomberg HT Radyo. Öncelikli yayın.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklam. Garanti BBVA.
3: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
4: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
3: O zaman Garanti BBVA mobile girin.
5: Hayalinizdeki hızda ağır basıta taşıt kredisi Garanti BBVA mobilde. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile...

0: hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.

Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Merhaba, girişimcilik dünyasına hoş geldiniz. Girişimcilik dünyasının bugünkü konuğu Esra Bezircioğlu olacak. Kagider Yönetim Kurulu Başkanı. Esra Hanım merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, nasılsınız?
1: İyiyim Esra Hanım, siz nasılsınız?
2: Sağ olun, çok teşekkürler. Gayet iyiyiz.
1: Şimdi tabii sizinle kadın istihdamını, kadın emeğini beklendiği üzere konuşacağız. Şöyle bir giriş yapalım isterseniz Esra Hanım. Yani küresel belirsizliklerin çok belirgin olduğu, oynaklığın, dalga boyunun yüksek olduğu bir süreçten geçiyoruz. Enflasyonist baskılar devam ediyor. Küresel borçluluk devam ediyor. Birbirini tetikleyen bir süreç var. İçeride de dezenflasyon süreci küresel şokların da etkisiyle istendiği kadar hızlı gidemiyor. Dolayısıyla bu süreçte kadın istihdamı, hani bir müddettir de konuştuğumuz bir süreç, hangi etkileri alıyor? Sonra o etkiler üzerinden sizin hamlelerinizi, projelerinizi, planlarınızı değerlendirelim biraz.
2: Çok teşekkür ederim. Kolay dönemlerden geçmiyoruz. Jeopolitik krizler, ekonomik krizler, finansa erişim, finansa erişildiğindeki finans maliyetleri oldukça yüksek. Bu uzun süredir de böyle devam ediyor. Elbette girişimci, üretici, sanayici her an bu anlamda çok zorlanıyor, ihracatçı da olmak üzere. Bunun da etkisi istihdamda çalıştırdıkları kişiye etkilemiş oluyor ve bunların başında da açıkçası kadın gelebiliyor. Dolayısıyla kadın istihdamında %35'ler seviyesindeyiz. Bu dünya ortalamalarının biraz gerisinde ama dünyada da birçok ülkede böyle aslında. Kadın istihdamında şu an %35'ler seviyesinde çalışan kadın oranı, yani 3 kadının biri şu anda istihdamda. Bu oran artarsa gayri safi milli hasıla ciddi oranda artmış olacak. Dolayısıyla biz bunu hedefliyor olmamız gerekiyor. Şu an oranlarda çok gerileme yok ama özellikle sanayi ve üretim tarafında, mavi yaka çalışan tarafında bir gerileme bekliyoruz. Ama bunun kadın ya da erkek oranı açısından şu an TÜİK verileri tam elimize ulaşmamış durumda. Şu an %35'ler seviyesinde devam ediyor. Umarım bu oran düşmez. Girişimcilik tarafına bakacak olursak da orada kendi hesabına çalışan ve istihdam eden kadın girişimci oranı %18'ler civarında. Bunun da ilerleyen dönemlerde finansa erişim konusundaki sıkıntılar kalkmaz ise biraz gerileyeceğini düşünüyoruz. Ama bankaların, özel bankacılık, devlet bankacılık olmak üzere ama teşvik mekanizmalarının çok çalıştığını da görüyoruz. Bu da bizi umutlandırıyor. Çünkü kadın girişimciye krediler, kadın girişimciye fırsatlar, teşvikler, destekler konusunda ciddi çalışmalar var, ciddi destekler de var. Bu da bizi umutlandırıyor açıkçası.
1: Peki Esra Hanım, hani biraz şu tarafla devam edelim. 2025 Aralık'ta başlayan bir proje vardı Kagider öncülüğünde. Kadın emeğiyle geleceği aydınlat projesi. 5 yıl, 5 bölge, 1 vizyon. Şimdi kadınların temel olarak ekonomik hayata katılımını, bunun üzerinden işte yerel kalkınmayı desteklemeyi hedefleyen bir proje bu. Daha önce de konuşmuştuk sizinle. Geldiği nokta neresi? Planlandığı gibi, planlandığı hızda hedeflerin tutturulması yönünde ilerliyor mu?
2: Biraz geriden almak istiyorum. Kagider'den çok kısaca bahsetmek isterim. 24 yıldır Kagider kadın girişimciliği ekosistemini çalışan, bu konuda destek mekanizmalarını aktif halde kadınların istihdamda ve istihdamdan sonra girişimcilik ekosistemine dahil olmaları için çaba sarf eden bir sivil toplum kuruluşu. 46 farklı sektörden 250 binin üzerinde çalışanı olan 110 milyon dolarlık ekonomik büyüklüğü ve Türkiye'nin %10 ekonomisini yöneten bir sivil toplum kuruluşu. Bu ekosistemin olduğu bir sivil toplum kuruluşu. Tabii ki burada Burada Türkiye'nin birçok ilinden üyelerimiz var. Sanayiciler, üreticiler, ihracat yapanlar, uluslararası pazarda çok büyük başarılara imza atan girişimciler var. Tabii bu üyelerimizden gelen bilgiler ve o bölgedeki çalışmalara baktığımızda yerelde kadının ekonomiye katılımının çok önemli olduğunu görüyoruz. Bunda da en önemli etken kooperatifler. Bugün Türkiye'de 50 binin üzerinde kooperatif var ve bunun 1333 adedi kadın girişimci kooperatifi. Genelde de gıda olmak üzere ve tekstil olmak üzere bu sektörlerde faaliyet gösteren, üretim yapan, topluma bu konularla ilgili ürünlerini satışa sunan kooperatifler. Dolayısıyla bizim için kooperatifler yerelde istihdam, kadının istihdamda ekonomiye katkı sağlaması ve gelirini kendi sağlıyor olması çok önemliydi. Biz bu projeleri bu anlamda çok önemsiyorduk. Çok güzel bir projemiz başladı. Şu anda 5 ilde mevcut kooperatiflerin var ise güçlendirilmesi ya da yok ise kooperatiflerin kurulması konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Bu projemiz de buna hizmet ediyor. Çok iyi örnekler var. Geçmiş dönemde maden kazası olduğunda Soma'da biliyorsunuz maden kazası olmuştu ve bunun üzerine kalıcı bir çözüm yaratmak adına oradaki kadınları ziyaret ettiğimizde bu el emeği göz nuru dediğimiz çok güzel ürünler üretebiliyorlardı. Bizim onları balık tutmayı öğretmemiz gerekiyordu. O bizim için çok büyük bir deneyim oldu. Çünkü hani orada bir kooperatif olması ve 50 küsür kadının oradan para kazanıyor olması ki bir hikaye var hiç unutmuyorum. Oradaki kadın girişimciye sorduğumuzda senin için en önemlisi neydi? Çocuğuma git çantamdan parayı al, çikolatanı onunla al diye olmak benim için en büyük başarı hikayesi demişti. Bu beni çok etkilemişti gerçekten. Yereldeki kadının kooperatiflerde çalışıyor olması ve para kazanıyor olması bu anlamda ve ülkeye katkı, bölgesine katkı sağlıyor olması çok önemli. Dolayısıyla biz bu kooperatiflerle yapmış olduğumuz çalışmalarda yüzlerce kadının istihdamda olmasını, kendi parasını kazanıyor olmasını, üretiyor olmasını destekliyor oluyor. Bunun da etkileri sadece o kadın için değil, onun etrafındaki ailesi ve çevresi için, hatta o büyük çemberdeki ailesi için çok etkili oluyor. Bunu da görmüş oluyoruz. Çok da başarılı ilerliyor.
1: Şimdi Esra Hanım, baktığımızda hani kadın sanayicilere dönük, girişimcilere dönük kredi destekleri var açıklanan. Yine sizin izleme raporlarınızdan yansıyanlara baktığımızda kadınların kredi kullanım oranında da önceki yıllara göre ciddi bir sıçrama var. Yani 45'lerden 85'lere gelmiş yaklaşık 5-6 yılda. Ama siz az önce de söylediniz, yine de kendi hesabına çalışan, öyle ifade edelim, işveren olan kadınların oranı %18,2 seviyelerinde. Burada yani makas niye hala açık denebilecek yerde?
2: Cesarete çok ihtiyaç var. Bizler genelde eğer aileden gelen bir yapı yok ise girişimciliği mevcut profesyonel iş hayatında deneyim kazandıktan sonra finans olarak, sermaye olarak paramızı biriktirip fikrimizde çok iyi olması halinde

0: Belli bir süreden sonra keşke daha önce deneseymişim, keşke daha önce işimi kuruyor olsaymışım diyorlar. Bu kolay değil çünkü bizim yapımız nedeniyle genelde finans, para erkeğe teslim ediliyor. Kadınların ikinci şansı yokmuş gibi düşünülüyor. Hep cesur olmak ve cesaretli olmak zorunda olduklarını düşünüyor kadın girişimciler. Yola girerken ve bu hikayeye başlarken, çünkü hepsi bir hikaye yazıyor, hepsi de o hikayenin kahramanı oluyor. Bu oranın artması kesinlikle gerekli. %18'ler düşük bir oran. Arttığında ki ulusal raporlara baktığımızda, uluslararası raporlara baktığımızda da kadın girişimci oranı arttığında hem topluma fayda hem de ekonomik anlamda çok büyük bir etki yaratıyor olacak. Şimdi biz bu sermayeye ulaştık. Sermayenin değerlendirilmesi, yatırımın çok hızlı geri dönüyor olması ve bu yatırımları yaparken de yolda finansa ihtiyacımız oluyor. Bu finans maliyetleri ve finansa ulaşmak için elde edilecek teminatlar konusunda da sıkıntılar yaşayabiliyoruz. İşte bu son dönemde özellikle özel bankacılık ve devlet bankacılık tarafında kadın girişimcilere özel oranlar, teminat konusunda destekler ve kolaylıklar sunuluyor olması bence bu kadın girişimcinin krediye ulaşma kolaylığını arttırdı ve oranın artmasına sebep oldu diye görüyoruz, düşünüyoruz. Bu da iyi olanı çünkü kadın borcuna çok sadık. Yani parayı aldığında geri ödeme oranı da oldukça yüksek. %95'lerin üzerinde. Yani kadın paraya ulaştığında, bu krediyi aldığında gerçekten işi için, ailesi için ve topluma fayda için kullanıyor. Bunun da geri ödemesini sağlıklı bir şekilde yapıyor. Demek ki bu döngü doğru, bu çark doğru işliyor diyoruz.
1: Şimdi siz bu söyledikleriniz daha önce de sohbetlerimizde geçen aslında bütüncül yaklaşım şart tespitinizin devamı diye algılıyorum. Çünkü dediğim gibi daha önce de sizinle defalarca yayın yaptık. Finansal desteğin yanında doğru yönlendirme olmazsa saçaya eksik kalıyor diye. Biraz bunun üzerinde durmakta fayda var. Yani yeni pazarlar, yeni alanlar, hani mentorluk hizmetinden tam olarak kadınlar ne anlamalı? Nasıl bir yol haritası çiziyorsunuz?
0: Şimdi hepimiz, yani ben de 20 yıldır girişimciyim ve çok düştüm kalktım, çok dizim kanadı, yanlışlar yaptım, zaman kaybettim, para kaybettim. Benim gibi hikayesi olan birçok kadın girişimci var. Farklı farklı sektörlerden, dediğim gibi yani Kagider'in içerisinde 46 farklı sektörde faaliyet gösteren girişimci var. Güzel olan tarafı aslında gençler şimdi daha cesurlar ve bilgiye ulaşma konusunda daha kolay yolları bildikleri için hata yapma olasılıkları daha düşük oluyor. Ama cesur oldukları için hata bazen de yapabiliyorlar elbette, o ayrı bir konu. Ama 20 yıl önce yola çıkan bir girişimci olarak şunu söylemeliyim ki yolda öğrendiğim, zaman kaybettiğim, para kaybettiğim birçok konuyla ilgili deneyimi olan birisi benim omuzumdan tutuyor olsaydı, bana el veriyor olsaydı, eminim ki şu anda çok daha hayallerimi gerçeğe dönüştürmüş, çok daha az zaman ve para kaybetmiş olduğum bir süreci yaşıyor olurdum. Ben de bu sebeple, bu misyonla aslında Kagider üyesi oldum. Çok samimiyetle de paylaşıyorum. O yüzden hani deneyimlemiş, tecrübe paylaşımı yapacak. Yani bizim mentor projesinde tecrübe paylaşımı çok çok önemli. Biz yol haritasını çizelim demiyoruz. Biz bunu böyle yap, şöyle yap değil. Mevcut tecrübelerimizi aktararak onun o hataları yapmaması için, hatayı yapmadan önce görebilmesi için çaba sarf ediyoruz. Dolayısıyla ve enerji veriyoruz. Motivasyonunu arttırıyoruz, cesaretini arttırıyoruz. Mevcut tablosuna bakarak, ticari tablosuna bakarak hata olabilecek ya da ileride risk olabilecek konularda dikkat çekiyoruz. Bunu deneyimlediğimiz için. Dolayısıyla mentor-menti ilişkisi çok çok önemli. Benim bir mentim vardı. İlk buluştuğumuzda zarar ediyorum, kapatmam lazım, bir çıkış yolu bulmam gerekir derken çok kısa bir sürede çalışmalarımızla uluslararası pazarlara ulaştı, ihracatını arttırdı, şubelerini arttırdı. O gün o cesareti kırılmış olsaydı Benimle o sohbeti yapmıyor olsaydı belki de bu girişimcilik sisteminden kopup gitmiş olacaktı. Dolayısıyla mentor mentee projelerini çok çok önemsiyoruz ve bununla ilgili de birçok sektörde dikey

0: pazar sektörlerinde ve birçok şehirlerde mentor menti ilişkisi gençlerle, yola yeni çıkanlarla, yolda büyümeye hazır olan girişimcilerle ve marka yaratıp uluslararası pazarlara ulaşmak isteyen girişimcilerle ciddi bir proje zenginliğimiz var bu konuyla ilgili.
1: Peki şimdi biraz yapay zeka, dijitalleşme temaları ekseninde de konuşalım. Yani stratejik öncelikler, hedefler nasıl belirleniyor bu tema kapsamında kadınların girişimlerine dönük?
0: Şimdi geçmiş dönemlerde sanayi 4.0, 5.0 gibi birçok trenler vardı. Kaçırdığımız zamanlar oldu. Şimdi bu treni kaçırma şansımız yok. Gerçi biraz geriden geliyoruz. Yapay zeka ile ilgili çok ciddi yatırımlar var. Dünyada birçok ülkelerin yapmış olduğu yatırımlar var. Bizim de bu konuyla ilgili gerçekten büyük yatırımlarımız olduğunu biliyoruz, görüyoruz ve bunları da kullanmaya başladık. Şimdi yapay zeka olmazsa olmaz. Yani otomasyon, dijital değişimler, özellikle ben bir Covid'i milat olarak görüyorum ve açıkçası bu sosyal medyayı da milat olarak görüyorum. Hiçbirimiz düşünmezdik ki anneannelerimiz, dedelerimiz ilkokul arkadaşlarını bulabiliyor olacaklar elindeki telefonlarla. Bunlar bence hani milat dediğimiz süreçler. Yapay zeka da bizim için bir milat aslında ve hemen hemen her sektörde, özellikle pazarlama tarafında, özellikle finans tarafında, hukuk tarafında çok ciddi kolaylıklar sağlayan, tabii riskleri de olan ama işimizi yaparken çok ciddi kolaylıklar sağlayan, bilgiye ulaşma konusunda çok hızlı hareket edebildiğimiz bir süreç, bir dönemdeyiz. Bunun dışında kalabilmemiz mümkün değil. Bu treni kaçırmamız zaten çok büyük bir hata olur. Dolayısıyla Türkiye'de çok ciddi yatırımlar var bu konuyla ilgili. Ama eğitim sisteminde, ama iş hayatında, ama burada daha hızlanmamız gerektiğini düşünüyorum. Biz de kadın girişimcilerin kendi işlerine, kendi girişimcilik süreçlerine dahil etmeleri için bu konuyla ilgili uzmanlarla bir araya gelerek ilk önce bir öğrenme sürecini tamamlamamız gerekiyor. Çünkü öğrenmeden kullandığımız zaman o yine bir bacağı kısa kalmış oluyor. Dolayısıyla biz de bu öğrenme süreçlerinde, deneyim paylaşımı süreçlerinde ve kendimizi adapte edebilme konularıyla ilgili çok ciddi toplantılar, çok ciddi projeler, workshoplar yapıyoruz. Kendi işimize uygulayabileceğimiz, kendi hayatımızda da kullanabileceğimiz şekliyle öğrenme sürecini devam ettiriyoruz. Çok hızlı geliştiği için de bunu sürekli yapmak gerekiyor. Bu bir kere değil, sürekliliği olması gereken bir süreç oluyor. Öğrenip aynı zamanda uygulama konularıyla ilgili işin uzmanlarından, ama globalden, ama yurt içinden uzmanlarından bu konuyla ilgili ciddi dersler alıp kendimize uyarlamaya çalışıyoruz. Bunu da yoğun bir şekilde yapmamız gerekiyor. Çünkü artık işimizde olmazsa olmaz. Bazı girişimciler için ilk girişimcilik hayatına başladıklarında istihdam konusunda da çok büyük avantajlar yaratıyor. Yani bundan 20 yıl önce işini kuran bir kadının istihdam etmesi gereken kişilerin yerine yapay zekayı kullanıyor olduğunu görüyoruz. Bu da ilk başlangıç olarak oldukça bir fırsat olarak diye görüyoruz açıkçası.
1: Esra'm, son bir soru. Bugün hani Kagider üyelerinin temsil ettiği ekonomik büyüklük Türkiye ekonomisinde nasıl bir seviyeye tekabül ediyor?
0: Kagider'in üyeleri için mi
1: Evet, Kagider için.
0: soruyorsunuz?
1: Yani aynen öyle.
0: Tabii Kagider 25 yıl önce, yani önümüzdeki yıl 12 Eylül'den sonra 25. yılımıza girmiş oluyoruz. Dediğim gibi 46 farklı sektörden, bunların içerisinde unicorn olanlar, bunların içerisinde üretim yapıp dünya marka yaratmış kadın girişimciler, yola yeni çıkmış, hikayesini yazmaya yeni başlayan girişimciler de var. 46 farklı sektörden üye tabanı var. 250 binin üzerinde istihdam sağlıyorlar ve bunun ekonomik açıdan baktığınızda da 110 milyon doların üzerinde ciro üreten, ekonomik büyüklüğü olan bir üye profili, 517 üyemiz var ve Türkiye ekonomisinin %10'unu yönetiyoruz. Kendi içimizde daha samimi ve şeffaf paylaşımlarda aslında gelecekte olabilecek sorunları, gelecekte olabilecek fırsatları ya da mevcut durumu da çok iyi değerlendirme fırsatımız oluyor. Bundan bu değerlendirmeler sonucunda da aslında problemin, eksikliğin, değişimin ya da gelişimin neye ihtiyaç olduğunu çok net görebiliyoruz kendi paylaşımlarımızdan. Ben hukukçu bir arkadaşımdan ya da beyaz eşya üreticisi bir arkadaşımdan veya diş hekimi bir arkadaşımdan veya savunma sanayinde üretim yapan, uçak motoru yapan bir arkadaşımdan farklı farklı bilgileri edinebiliyorum. Ve burada bakış açısı çok değişiyor aslında. Kendimizi daha ileriye taşıyabilmek için bir fırsat olmuş oluyor bu. Bu paylaşımlarımızda aslında dediğim gibi değişimin, gelişimin nerelerde olması gerektiğini görüp buna uygun projeler yazma fırsatı buluyoruz. Bu da bizim her daim aktif ve sorunu ya da değişimi önceden görebilmek adına bir fırsatımız olmuş oluyor.
1: Esra Hanım, çok teşekkür ediyorum katıldığınız sorularımızı yanıtladığınız için. Esra Bezircioğlu, Kagiter Yönetim Kurulu Başkanı konuğumuzdu. Girişimcilik dünyasını burada noktalıyoruz. Birazdan seans ortası var. Devam edeceğiz piyasa nabzıyla.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Yaklaşık

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Görünüm bize ne söylüyor? 13.636 puanda Borsa İstanbul %1,28'lik geri çekilmeyle açılışın altına geldi. Dün 13.800'lerde kapanmıştı. Açılış oraya yakındı. Şu an aşağı yönlü bir görünüm arz ediyor. Bankacılık tarafında %2'ye yaklaşan kayıplar var. Sanayi tarafta %1,18, mali tarafta ise %1,25'lik bir aşağı yönlü hareketi görüyoruz. Yine hizmetler, turizm, ulaştırma diye baktığımızda da sayfa kırmızı. Hizmetler ve ulaştırma yaklaşık 1,30 kadar kayıplı. Turizm tarafındaysa %0,7'ye yaklaşan aşağı yönlü seyir var. Paralara bakacak olursak dolar TL 47.73'te, euro TL 55.11'de. Dolar endeksi 100'ün altında devam, 99.86'da. Euro dolar çaprazı ise yatay seyrediyor, 1.15.36 seviyesinde. Bakalım Avrupa'da borsalar ne yapıyor diye. Orada da Milano borsasının yatay pozitif görünümü dışında tatsız biraz, yani aslında rekor seviyeleri test eden bir Avrupa borsaları dinamiğini takip ediyoruz birkaç gündür, geçen haftadan beri. Bugün biraz daha yataya geçen bir dinamik söz konusu. Londra borsası %0,09 kadar yatay negatif. Kakaran endeksi %0,24 satıcılı. DAX endeksi de %0,15 aşağı yönlü. Milano borsası ise yatay pozitif bir görünümde. Amerikan vadelileri Dow Jones %0,10 aşağıda. Nasdaq hemen aynı oranda yukarı yönlü. S&P'de ise yatay pozitif bir görünüm var. Getiri eğrisine bir bakalım. En çok konuştuğumuz yer küresel piyasalar bu iklimde. Ne kadar baskı görecek, ne kadar risk altında diye ki 10 yıllıklar yeniden 4.70'in üzerinde, 4.73'te, 5 yıllıklar 4.43'te, 2 yıllıklar 4.25'te. Petrol fiyatlarının yukarı gitmesi, yeniden savaş retoriğindeki öngörülemezlik, enflasyonist baskının yükselmesi, üzerine bir de tabii biliyorsunuz Fed'in iletişim dilinin değişmesi, oradaki o belirsizlik halinin fiyatlamalara yansıması. Verilere baktığımızda ise işte istihdam verisi idare eder pozisyonda. Yarın enflasyon verisi var. Onun nasıl geleceği önemli, kritik. Öncesinde getiri eğrisindeki görünümü az önce aktardık zaten. Spot altının ons fiyatı $4,371.73'te. Brent petrol 90 doların kıyısında seyrederken. Amerikan tipi ise $84.33'te. Bitcoin $64.250 işlemlerin geçtiği bir günü yaşarken. Gümüşte $65'ların kıyısını takip ediyoruz. Böylece rakamlarla görünümü özetlemiş olalım ve Doktor Emrah Ahi'yi yayına çağıralım. Arf Cap kurucu ortağı. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Şimdi az önce de rakamlarla görünümü özetlerken en dikkat çekici taraf aslında Amerika'daki getiri eğrisindeki görünüm, o dikleşme eğiliminin devam etmesi. Biraz oradan başlayalım, bize doğru gelelim isterseniz. Çünkü bu taraf daha çok konuşacağımız bir taraf olacak gibi duruyor. Şimdi tarım dışı istihdam sonrası Eylül'de faiz artış beklentisinin törpülendiğini gördük. Şimdi yarın enflasyon verisine bakacağız. Önemli, oranın ne geleceği. O veri ne kadar belirleyici olacak? Bir yandan enflasyonist baskı, savaş retoriği üzerinden devam ederken, petrol yeniden yükselişe geçerken ne dersiniz? Hani bir miktar piyasalardaki bu hani sweet spot denen, nasıl tarif edelim, işte en lezzetli nokta diye tarif edebileceğimiz, en tatlı nokta diye tarif edebileceğimiz görünümün bozulma riski ne kadar yüksek?
2: Evet, yani tahvil faizlerinin bir yükseliş bir noktaya kadar piyasanın tolere ettiği bir konu oluyor. De bahsettiğim gibi. Ama belli bir seviyenin üstünde artık piyasa bunu tolere etmemeye başlıyor. Şimdi de aslında öyle bir noktaya doğru geliyoruz. Büyüme fena değil Amerika'da. Büyüme tarafında veriler genel olarak, en son tarım dışı verisi biraz negatif biz yaptı ama genel olarak bunu ölçen birçok işte Nowcast endeksleri dediğimiz işte ekonomik büyümenin şu an.
1: Biraz mevsimsel kayıplar da orada ön planda ya Emrah Bey. Hani onun tabii, da biraz toleransı yükselttiğini sanırım söylemek mümkün.
2: Kesinlikle, kesinlikle. O, yani o bir seferlik bir veri durumu da var. Muhtemelen bir sonraki ay aynısını görmeyeceğiz. Kesinlikle. Yani büyüme tarafı görece iyi. O aslında biraz hisse senetlerini destekliyor. Kar büyümesi de iyi şirketlerde. İşte özellikle bu yarı iletkenlerde mesela 2027'de, 2028'de korkunç kar büyümeleri bekleniyor. Analiz raporlarında da görüyorum. Hmm. Bu yüksek faizleri aslında bu tolere ediyor piyasa tarafında. Fakat tabii bu bir yere kadar. Eğer bunun bu trendin devamını görürsek, mesela 30 yıllık ben neredeyse rekor kıracak son 2007'den beri en yüksek seviyeleri görmüştük en son yanlış hatırlamıyorsam. Bunu bir yere kadar piyasa tolere edebiliyor. Tabii o yüzden bu seviyeler kesinlikle önemli. Ama şimdilik büyümenin genel olarak iyi olması, şirket karlılıklarının aynen pozitif devam etmesi, bu yapay zeka tarafındaki genel hikayenin olumlu devam etmesi aslında hisse senetleri çok da bozmadı. Fakat bu ilelebet bozmayacak demek değil. Senin de bahsettiğim gibi bu yarınki enflasyon verisi kesinlikle önemli ama tabii ki tek veri ana hikayeyi değiştirmeyecektir. Bunun alt detaylarına da bakacağız. Kaynak bunun sebebi geçici etkilerden mi yoksa hakikaten kalıcı alt kalemlerden mi kaynaklanıyor? O bence önemli olacak. Onun harici tabii ki şu an yaşanan bu Hürmüz Boğazı ile ilgili sıkıntı karşılıklı hem ABD'nin hem İran'ın taleplerinin iki tarafın karşı tarafı taleplerini çok karşılamaması böyle bir çıkmaza girdi şimdilik. Ama aklında Trump'ın bir tarafta bence şey de var. Daha önceki yayınlarda da bunu ara ara dile getirmiştim. Petrol belli bir noktaya gelince artık bu benzin fiyatlarına da birebir yansıdığı için Amerikan halkını çok rahatsız etme noktasına doğru geliyor. Bu şekilde herhalde seçime girmek istemeyecektir Kasım ayında. İşin bir de bu boyutu var. O yüzden böyle dalga boyu bence o Mart ayı, Nisan ayı kadar yüksek olmayacak ama bu oynaklık herhalde sürecek. Bir yerden sonra da kontrollü bir şekilde volatilitenin azalmasını isteyecektir diye düşünüyorum. Trump ve ekonomi yönetimi özellikle.
1: Anladım. Şimdi bir yandan da Fed yönetiminin yani Fed başkanının yeni iletişim dilinin yarattığı bir iklim de var. Yani bir
2: Tabii.
1: iletişimde belirsizliği arttırma piyasayı nasıl etkileyecek? Yani aslında tahvil tarafındaki o görünümün burayla da doğrudan ilişkisi
2: Kesinlikle.
1: kuruluyor. Şimdi bir yandan da farklı açıklamaları da duyuyoruz Fed'den. Mesela Hammack Fed başkanlarından diyor ki Matt Hammack birkaç faiz arttırımına ihtiyaç olabilir. Gerekir mi? Ne düşünüyorsunuz? Yani gidişatta öyle bir riski yüksek görüyor musunuz? Bu iletişimin kararması yani sözlü yönlendirme olmaması meselesi ne kadar hasar üretebilir?
2: Evet, şu an aslında bir paradigma değişiminden geçiyoruz. Kesinlikle işin bir de bu boyutu var. Çok güzel bir noktaya parmak bastın sen de. Yani o ilk Kevin Warsh'ın hatta ilk geldiği ilk toplantıdan itibaren ya da ilk koltuğa oturacağı belli olduktan itibaren reel faizler çok hızlı yükselmeye başladı. Benim de en çok takip ettiğim şeylerden biri o. Bu 10 yıllık, 30 yıllık faizlerde yükler için aslında bir sebebi enflasyon beklentileri ama enflasyon beklentileri aslında görece o kadar artmadı. Bunu da nereden bakıyoruz? Amerika'daki bu enflasyon endeksi tahvillerden genelde buna bakıyorum. O CPI linker dediğim tahvillerdeki beklentiler çok sert yükselmedi o taraf. Yani bir miktar petrolün de etkisi tabii ki oluyor ama asıl o aradaki makas nominal faiz eksi enflasyon beklentisi reel faizler çok hızlı arttı. Neden? Çünkü Kevin Warsh'ın şahin bir karakter olduğu belli ve konuşmalarında da işte sözlü yönlendirmeyi artık devre dışı bırakıyoruz. Yeni bir döneme geçiyoruz. Bu ek bir belirsizlik primi de koydu tabii ki. O nokta çok önemli. Sonra bu FED tutanakları geliyor. Orada da görüyoruz ki bazı üyeler senin de bahsettiğin gibi 2 artı 3 artı isteyenler var. Çok böyle bir dağılım açılmış durumda. Bu da bir ekstra belirsizlik yaratıyor. Ben böyle, öyle bir ihtimal olacağını çok düşünmüyorum açıkçası. Hatta bir noktada belki hiç faiz artışı bile olmadan durum geçebilir. Düşüncesi en fazla bir artış olabilecek diye düşünüyorum. Orada böyle bir farklı seslerin çıkması ekstra bir belirsizlik primi ekliyor şu anki ortama. Bu reel faizlerin de artık bir noktada tepe yapacağını düşünüyorum ben açıkçası. Yani hep de geçmişte de öyle olmuş. Reel faiz sonsuza kadar artamıyor çünkü bir noktadan sonra hem ekonomiye hem finansal piyasalara da aslında biraz fiyat istikrarına zarar vermeye başlıyor. O bir noktada dönüş yapacaktır düşüncesindeyim ben açıkçası. Bu biraz piyasanın Kevin Warsh ve yeni ekiple aslında bir orta noktada buluşması anlamına geliyor bir noktada. Henüz daha onu göremedik. Arada net bir böyle bir görüş ayrılığı ve bir paradigma değişiminden geçiyoruz. Belirsizlik tarafı yüksek. Ama bunun bir noktada ben tekrar normalleşmeye doğru götüreceğine inanıyorum açıkçası.
1: Peki, şimdi içeriye gelecek olursak, içeride odağımız Perşembe günü enflasyon raporu toplantısı var odakta da. Bu toplantıdan duyabileceklerimiz neler sorusu var. Çünkü yani piyasaya baktığımızda Borsa İstanbul tarafı tatsız seyrediyor. Şimdi burada beklenti Özellikle işte haftalık fonlamaya geçilip geçilmeyeceğine dair bir sinyal verilir mi? Şimdi dün konuşsaydık, hani petrol fiyatlarının geldiği yer bu sinyale cevaz veriyor mu diye sorardım. Ama bugün yeniden 90'lara gelen bir petrol var. Dolayısıyla şimdi sürekli değişen bir kayganlıktaki zeminde Merkez Bankası'ndan, yani enflasyon raporu toplantısından ne duyabiliriz?
2: Evet, genelde Merkez Bankaları tabii çok kısa vadeli dinamiklerle hareket etmiyorlar. O yüzden nasıl bir oyun planı muhtemelen bellidir diye düşünüyorum ben de. Bu toplantıda herhalde piyasanın duymak isteyeceği şeylerden biri bu: sene sonu hedefleri hala baki mi? İşte bu %24 gibi bir hedef hala gündemde mi? Aslında birazcık ihtimal de kalmadı gibi bir noktadayız şu ana kadar ki. Tam rakamı %100 hatırlamıyorum ama bu işte Temmuz enflasyona kadar ilk 7 aylık enflasyonları toplasak 24'ün büyük bir kısmını herhalde yaşadık gibi. Hatırlamıyorum ama %20-21'lerde olabiliriz,
1: evet,
2: yani totalde.
1: Öyle bir
2: geri
1: yerde.
2: Kalan

0: aylarda neredeyse enflasyon olmaması lazım ki hedefe ulaşalım. O da çok gerçekçi görünmüyor. Hatta böyle bir takım bu hesaplamaları yapan çeşitli platformlar var. Ağustos ayında da benim de gördüğüm herhalde böyle 2.2 falan gibi beklenti var. Aşağı yukarı da ayın çok başındayız ama Ağustos ayı da öyle çok kolay geçmeyecek gibi. Bunları da göz önünde bulundurunca bu 24 hedefi artık olanak olmaktan çıktı bu sene sonu için. Orayı belki biraz daha realistik bir noktaya getirme, piyasa bunu bekleyebilir. Ama artık orası da bir noktadan sonra tabii piyasa oyuncularını biraz yormaya başladı iyice. Bir türlü tutmayan hedefler ve çok katı bir şekilde 30'un oralarda, 30'un biraz üstünde yerleşmiş bir enflasyon dinamikleri var. Merkez Bankası da aslında benim kendi oyun alanında yapabileceklerimi yaptım diyor. Çoğu toplantıda bunu gördük. Biraz Merkez Bankası'nın alanı dışındaki gelişmeler de şu an çok baki. O yüzden bu tarafta herhalde bu toplantıda bence daha bu sadeleşme için sinyal gelmez diye tahmin ediyorum ben. Ağustos'u görüp hatta Eylül ayındaki gidişat da önemli. Çünkü Eylül ayında da enflasyon yukarı sürpriz yapmaya çok gebe. Her sene bunu görüyoruz. İşte eğitim gibi birçok kalemde çok böyle yüksek sürprizler olabiliyor maalesef. Herhalde daha o noktada aceleci olmayacaktır diye düşünüyorum ben. Biraz da piyasa sanki bunu fiyatlıyor. Böyle bir türlü artık faiz şurada tepe yapar. Şu noktadan itibaren artık düşüş trendini faizlerde görmeye başlarız da bir türlü gelemedik. Aslında bunun yorduğu bir piyasa var maalesef.
1: Şimdi piyasada baktığımızda yani Borsa İstanbul'a baktığımızda evet belli hisseler hisse bazlı ayrışmaları konuşmaya devam ediyoruz. Bilanço sezonu da işte devam ediyor bir yandan bankalar tamamlandı. Bir yandan da ucuzluk temasını konuşuyoruz ama ucuzluk teması derken yani yatırımcı açısından ucuzluk temasıyla hareket etme arzusu varsa dikkat edilmesi gereken metrikler neler olmalı?
0: Aslında genel olarak bir ucuzluk algısı varsa tabii bir kere sektöre bir bakmak lazım. Yani bu işte ilgilendiğimiz hisse senedindeki çarpanlar, işte bu fiyat bölü kazanç olabilir, işte satışlar olabilir, işte FAVÖK gibi şeyler olabilir. Sektöre göre nerede? Ve aslında küresel bir iş yapıyorsa küresel firmalar, küresel benzer şirketlere göre nerede? Bu önemli. Tabii ki de bulunduğu ülkenin iç dinamikleri. Şu an biraz işte neden böyle çok gümbür gümbür bir yabancı girişi olmuyor bizim borsamızda? Bir sebep bir türlü düşmeyen enflasyon ve bu faiz patikasının bir türlü aşağı doğru gelmeyişi hep geciktiriyor. Bir nokta bu. İkinci taraf işte bu MSCI ve başka endeks şirketlerinden çeşitli uyarılar aldık. İşte şirket sahipliği konusunu gözden geçirin. İşte floating'in büyük kısmı belli kişilerin elinde olmasın gibi çeşitli uyarılar yapıldı. Aslında burada SPK bir takım hamleler yaptı. Herhalde devamı da gelecektir. Bu da biraz piyasayı aslında negatif etkileyen unsurlardan biri oldu. Bir de genel olarak küresel tarafta da emerging marketler bir süredir çok iyi trade etmiyor. Orada da bir geri çekilme yaşadık. Bunların hepsini alt alta koyunca Borsa İstanbul için negatif. İşte o yüzden çarpanlara bakarken bence başta dediğim gibi hem bulunduğu sektör dünyadaki rakipler nerede ve ülkenin makro durumu da şekillendiren şeylerden biri. Ucuzluk ama neye göre? Hatta kime göre? Kimlerle kıyaslayacağız ve hangi konjonktürdeyiz? Faizin %40 olduğu yerde enflasyon beklentilerin hala genelde 30-40 arası yerlerde şekillendiği bir dünyada görece çarpanların anlamı da daha zayıf oluyor maalesef. Herhalde ana hikaye biraz dünyadaki bu konuştuğumuz Hürmüz Boğazı ve petrolle alakalı gelişmelerin bir rahatlaması. Artı bizim enflasyonda biraz artık kötü durumu biraz geride bırakıyoruz. Katılığı, faiz patikası artık düşüş trendine giriyor. Herhalde bunları görmek lazım. Orada biraz daha çarpanlar ve hisse seçme daha anlam kazanacak. Son olarak şunu söyleyeyim. Arada tabii ki bazı şirketler ayrışıyor. Mesela enerji sektöründe çok böyle bildiğimiz büyük şirketlerden hem bilançosu iyi geldi hem bu işte rafineri marjlarının olumlu etkilediği mesela böyle şirketlerimiz var. Belli başlı hikayeler var ama genel hikaye halen bu konuştuğumuz 3-4 maddenin etrafında şekilleniyor.
1: Peki, bilanço sezonunu genel olarak beklentilerle karşılaştırdığınızda nasıl değerlendiriyorsunuz? Bankacılık tamamlandı. Şimdi 19'una kadar daha var ama beklentiden bir tık daha pozitif diyebilir miyiz?
0: Evet, aslında ortalama da evet, beklentinin hafif üzerinde benim de genel gördüğüm resimde. Çok kötü de değil, böyle çok harika da değil. Ortalamanın hafif üzerinde aşağı yukarı böyle büyük belli başlı şirketlere bakınca bunu görüyoruz ama zaten genelde bir beklenti varsa fiyatlara belli oranda giriyor. Hatta bu büyük şirketlerin bilançolarından sonra da gördük. Öncesinde pozitif fiyatlama, iyi gelen bir bilanço o gün çok sert bir satış oluyor mesela. Sonra tekrar yoluna devam edebiliyor. Büyük oranda tabii bunlar fiyatlandı. Bu dönem, önümüzdeki dönem için artık yeni hikayelere bakmamız gerekecek. Ama bu, çünkü çeyrek içinde böyle çok harika bilançolar gibi bir beklenti yok. Benim de genel olarak gördüğüm, böyle çok makro düzeyde bakınca. Herhalde Türkiye makro ekonomisi, özellikle başta enflasyon ve Merkez Bankası faydı, az önce konuştuk onlar. Yılın geri kalan 5 ayda herhalde biz daha fazla dikkatimizi çeken konular olacak.
1: Doktor Emre Hahi, ArfCap kurucu ortağı. Çok teşekkürler
0: Ben
1: katıldığınız,
0: teşekkür
1: sorularımızı
0: ederim.
1: yanıtladığınız için. Bir araştırma masasına gidelim. Günün piyasa notlarını Mehmet Özdemir'den alalım.
2: Yatırımın yolu Akbank.

0: Bloomberg HT Araştırma Analisti Mehmet Özdemir bana eşlik edecek yayının son bölümünde. Mehmet, Borsa İstanbul'da keyifler kaçık.
1: Evet Zeynep, özellikle açılıştan itibaren başlayan satış baskısı bir miktar daha saat 11-15 çeyrek sularına kadar günün en düşük seviyelerine kadar gerilememize sebep oldu ki bu endekste yaklaşık %2'ler çerçevesinde neredeyse bir geri çekilmeye işaret ediyor. Şöyle bir baktığımızda aslında bir miktar daha bazı alt endeksler haricinde satışların genele yayıldığı bir perspektif var ki bu tarafta hem bankacılık endeksi hem de sanayi hisselerinde de bir geri çekilmeyi görüyoruz. Şöyle bir katkı baskılara baktığımızda öğle saatlerine geldiğimizde şu anda özellikle bilançosu gelen bir miktar daha katılım evim tarafında %6,5'a yakın primlerle birlikte 15 puanlık bir katkı. Arkasından Odin Solutions tarafı var ki o tarafta bugünden yarına bir miktar daha kısa vadede yükselişi gördüğümüzü söyleyebiliriz. Daha doğrusu temasının 21 puan civarında bir katkıdan bahsediyoruz. Diğer tarafta da özellikle BIST 30 dışarısındaki BIST 100 şirketlerinin bugün yükselişe öncülük ettiğini söyleyelim ama puan bazlı katkıları çok sınırlı bu şirketlerin. Hali hazırda bugün 75 hisse geri çekilirken Türk Altın İşletmeleri ve Türk Metal tarafında özellikle geri çekilmeler %6,5'lar %7'leri de aşan boyuttaki bu tarafta baskıları yakından takip ediyoruz. Diğer taraftan ise özellikle Basu gibi, Halkbank gibi gübre fabrikaları ve Migros gibi hisselerde de bir miktar daha satış baskısının olduğu bir perspektif var bu tarafta ama şöyle bir baktığımız zaman ise genele yayılan satışları bu tarafta artık 13 ki biz geçtiğimiz hafta 14.000 seviyelere doğru yakınlaşmıştık Zeynep. Özellikle bir miktar daha artık 13.600'lü seviyelere kadar geri çekildiğimizi söyleyelim. Haftanın geriye kalan 3 işlem günü de bugünü saymazsak karşılayacağımız çok önemli perşembe günkü bir enflasyon raporu sunumu var. Özellikle TL varlıkların fiyatlamaları etkisi bu tarafta yakından takip edilecek ama şöyle bir kısa vadeli destek seviyelerine baktığımız zaman Borsa İstanbul'da özellikle 13.250 destek seviyesi yakından dikkat çekiyor ki bu tarafta en yakın destek seviyesinde yaklaşık %2,5'lar 3'ler civarında uzakta olduğumuzu söyleyelim. Satışların devamı temasında da dediğim gibi bu 13.250 seviyeler yakından takip edilecek. Keza bilançoları yakından takip ediyoruz diğer tarafta. Bilançoların bir miktar daha hisselere hareketi ya da hali hazırda iyi gelen bilançoları da bir miktar daha yılbaşından bu yana fiyatlanmasıyla birlikte bilançonun ardından da kısa süreli kar realizasyonunu gördüğümüz bir projeksiyonu da yakından takip ediyoruz ki özellikle Enerjisa gibi Coca-Cola gibi bilançoları da yakından takip ettik. Burada Enerjisa tarafında beklentilerin bir miktar daha üzerinde gelen kar var. Coca-Cola tarafında özellikle net kâra baktığımız zaman, operasyonel kâr marjlarına baktığımız zaman, Türkiye pazarı dışında bir miktar daha Kazakistan başta olmak üzere küresel pazarlara, küresel operasyonları baz aldığımız zaman o taraflarda da bir miktar daha genişlemeyi görüyoruz. Ama bunun özellikle hisse fiyatlarının etkisini de yakından takip ediyoruz diyelim. Bu hafta içerisinde özellikle bir Sabancı Holding gibi, Migros gibi özellikle bu tarafta yakından takip edeceğimiz bilançoları da karşılayacağız. Şu zamana kadar gelen bilançolar ama şunu gösteriyor ki burada tablo epey karışık. Bu tarafta ikinci çeyrek geneliyle itibariyle söyleyecek olursak birinci çeyreğe göre bilançoların özellikle endeksel bazda, sektörel bazda belki bir önceki çeyreğe göre hafif yukarı karlılıklarda bir seyir görüşse de bunu en azından genele yayılan bir konsensusta söyleyemediğimizi söyleyebilirim. Özellikle bunun fiyatlamalarını da görüyoruz ve bir de belki özellikle bugün küresel hisse senetlerindeki yukarı gidişatı baskılayan belki endeksteki satış baskılarında bir miktar daha

Açıklayabileceğimiz enerji fiyatları. Zeynep, özellikle son 5 işlem gününde yine Brent petrol 80 doların 78 dolarlar civarından bugün tekrar 90 dolarlar mertebesine taşınan bir ortam var bu tarafta. Burada hisse senetleri tarafına özellikle baskıları yakından takip ederken özellikle ABD ve İran görüşmelerinin bir miktar daha tıkanması ve tarafların birbirlerinden karşılıklı tazminat talebi de bir miktar daha bu tarafta görüşmelerin önünü tıkıyor diyebilirim. Bunun da özellikle hisse senedi piyasalarından daha çok şu anda ABD başta olmak üzere küresel tahvil faizlerinde ciddi anlamda yankı uyandırdığını söyleyebilirim.

0: Seans ortasını noktalayalım. 14'te piyasa hattında görüşelim.
1: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
2: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında
3: Akbank. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam. Reklam.
4: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Reklam.

0: Her salı olduğu gibi karşınızdayız. Ben İrfan Donat. Akıllı Tarım'a hoş geldiniz. Fındık hasadı artık başlıyor. Fiyatlar açıklandı TMO tarafından. Dolayısıyla şimdi artık aksiyon zamanı desek yeridir. Bir taraftan fiyatları konuşacağız bugün. Sektör için ne anlama geliyor? Diğer taraftan bu sezon arz ve talep dengesi neye işaret ediyor? Önce sinyaller ne yönde? Ve tabii ki fındık dediğimiz zaman dünyada üretimde söz sahibi olduğumuz için, ihracatta ağırlığımız olduğu için dış ticaretteki gelişmeleri de yine analiz etmeye çalışacağız. Kısacası fındığın ekonomisini konuşacağız. İki değerli konuğumla birlikte bugün Karadeniz'e gidiyoruz. Bir yanda Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Cem Şenocak bizi bekliyor. Diğer tarafta fındık üreticimiz Özer Akbaşlı bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Özer Bey merhaba.
2: Sağ olun. Merhabalar.
0: Çok teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden yeni sezon diyelim. Bereketli olur inşallah. Cem Bey sizinle başlayalım. Şimdi TMO fiyatları açıkladı. Alım fiyatlarını açıkladı. Tekrar etmeyeceğim ama geçen seneye göre Giresun kalite fındıkta %27,5'luk bir artış. 255 lira olarak taban fiyat açıklandı. %27,5'luk bir artış. Ama önceki senelerde şöyle bir sanki çay ile fındık arasında bir korelasyon vardı. Yani çay fiyatlarındaki artış oranıyla fındık fiyatları 3 aşağı 5 yukarı aynı oranlarda olur. Hatta bazı dönemlerde fındık fiyatındaki artış oranı biraz daha fazla olurdu. Bu sene tam tersi oldu. Çayda %37,5'luk bir artış, fındıkta 27,5. Dolayısıyla 10 puan aşağıda. Şimdi tabii bu tek başına bir ölçüt değil ama sadece şöyle bir genel fotoğrafı çekmek açısından soruyorum. Sektör açısından şu anki TMO'nun açıkladığı fiyatlar ne anlama geliyor? Nasıl yorumlamak lazım?
1: Evet, teşekkür ederim İrfan Bey. Öncelikle tabii fındığı siz gayet iyi biliyorsunuz. Sorularınızda çok gayet güzel, önemli konulara değiniyorsunuz. Öncelikle tabii fındık Türkiye'nin lideri olduğu ihracatta önemli bir ürünümüz. Son 10 yılda 21 milyar dolar civarında döviz getiren bir ürünümüz. Tabii sektörel açıdan baktığımızda sektörün içindeki kesimler açısından bakmak gerekiyor. Yani sektör dediğimiz zaman öncelikle bu sektörün içinde üretici çok önemli. Üreticiden sonra ticaretini yapanlar önemli. Sanayicisi, ihracatçısı önemli ve bir de tüketim tarafı var bu işin. Bu da önemli. Öncelikle tabii geçen yıl zor bir seneydi sektör açısından. Şöyle zor bir seneydi. Kurak oldu, don oldu, böcek zararları oldu. Bir de fiyat dalgalanmaları oldu. Bütün bunlar üreticiden oyunculara, tüm diğer ihracatçısından, sanayicisinden, tüketicisine kadar her kesime zarar verdi. Bütün kurak, don ve kokarca zararı. Bunun dışında da fiyat dalgalanmaları sektörün tüm kesimlerine zarar verdi. Bu yıl bu beklenmiyor. Yani bu yıl en azından don olmadı, kurak olmadı şu ana kadar ki hasat başladı. Daha iyi bir sene olacağını düşünüyoruz ticari açıdan. Ancak tabii Özer Bey de şimdi buna değinecektir. Bizim bölgesel farklılıklarımız üretim maliyetleri anlamında çok farklı. Yani bir Türkiye'de önce belli arazi dediğimiz 750 bin hektar dikili arazinin 600 yaklaşık 600 bin aile diyelim toplamda. Bunun 400 bin ailesi meyilli arazilerde çok zor şartlarda üretim yapıyor. Yani aile migrasyonuyla bahçeler bölündü ve makinalı tarım yapamıyor. Maliyetler çok yüksek. Bunu üçe ayırmak lazım üretim bölgelerini. Birincisi eğimli arazi dediğimiz üretici bugün 4 dolara yaklaşık mal ediyor fındığını ve bahçeleri bölünmüş ve mutlu olamıyor tabii ki haliyle. Giderleri çok fazla, makinalı tarım yapamıyor, toplatmaya büyük bedeller ödüyor. Bir de bunun alternatifi düz ovalarda son 30-40 yılda fındık dikimleri çok gelişti. Orada daha düşük maliyetler, makinalı tarım yapılıyor, bahçeler daha az bölündü, verim daha fazla. Onun için burada maliyetlere baktığımızda ve fiyatlara baktığımızda aslında her kesime aynı gözle bakmamalıyız üretici anlamında. Burada maalesef destek ve teşviklerin daha iyi düzenlenmesi lazım. Bu konuda da her türlü çalışmalar yapılıyor. Bölgesel olarak bu farklılıkları dengeleyebilecek ülkemizde çalışmalar yapmamız lazım. Bunun haricinde de bir de dünyada rakiplerimiz var. Tabii fındık fiyatları bizde bugün 4 dolar düşünülerek bir fiyat verildiğinde düz ovalar bundan çok memnun oluyor bu fiyatlardan. Ama 4 dolar düşünülerek verilen bugünkü fiyattan bizim meyilli arazideki üreticimiz maalesef memnun olamıyor. Yani bu ancak teşvikle, desteklerle düzenlenebilir diye düşünüyorum. Fiyatlar bugün tabii çok farklı kesimler tarafından farklı şekilde algılanılıyor. Ancak ticari açıdan bu sene, geçen seneye göre sektörel anlamda daha iyi bir sene olacaktır. İhracatımız daha iyi olacaktır. Geçen yıl biz 1989'daki ihracat rakamlarımıza kadar geriledik maalesef. Evet. Pazar payımızı kaybediyoruz.
0: Oralara yani, gireceğiz. Oralara gireceğiz Cem Bey. Şöyle sırayla gidelim ve süreyi de hızlı efektif kullanalım istiyorum. Çünkü 20 dakikanın zaten şu anda 16 dakikası, 14 dakikası kaldı. Özer Bey, şimdi bir üretici olarak sizi özellikle bağladık. Evet, bir sektör temsilcisi olarak Cem Bey çatı altında bütün üretici, sanayici, tüccar, ihracatçı her kesimi temsil ediyor. Oradan büyük fotoğrafı göreceğiz ama bir taraftan da üretici gözünden baktığımız zaman sizinle daha önceki yayınlarda bir maliyet, kabaca bir maliyet ve fiyat hesabı yapıyorduk ki şimdi hasat başlıyor, yevmiyeleri çok konuşuyorduk. Sizin bir yevmiye enflasyonunuz var. Yani kumanyalar hazırlanıyor, işte efendime söyleyeyim belirli diğer hazırlıklar var. Geçen yıla göre karşılaştırdığımızda maliyetler bize ne söylüyor? Mevcut alım fiyatları üretici açısından ne anlama geliyor?
2: Çok teşekkür ederim. Tabii istersen Cem Bey sözün başında son 10 yılda 20 milyar doların üzerinde bir ihracat geliri sağladığını söyledi fındığın. Doğru. Bu şunu gösteriyor ki dolar, fındık dolarla alınıyor, dolarla satılıyor. Bütün işlemi dolarla. Döviz cinsinde. Şimdi 2016 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi fındığımıza 10,5 dolar verdiğinde, 10,5 TL verdiğinde 3,50 dolardı. Aynı yıl yevmiyemiz 55 liraydı, 18 dolardı. Bu yıl 2026 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi neredeyse 5,3 dolar verdi. Yani 250 TL verdi fındığa. Yevmiye 2200 lira, bunun karşısı 46 dolar. Yani biz 18 dolara fındık toplatırken 10 yıl önce dolar bazında bugün 46 dolara fındık toplatıyoruz. Fındığın içerisindeki payı sadece yevmiyenin dolar bazında 5,5 katıyken bugün 8,5 katına yükselmiş. Dolayısıyla ben burada fındığın fiyatının bugünlerde konuşulduğu, bunun üreticiyle olan ilişkileri, dünya ile olan ilişkilerine çok değinmeyeceğim ama şunu söylemek istiyorum. Ülkemizde son 6 yıldır bir ekonomik sıkıntı var. Bu ekonomik sıkıntının haricinde fındığı değerlendirmek yanlış olur. İşte rakamlar bunu gösteriyor. Bugün gazetelerde, birçok yabancı kuruluşlarda gözlüyoruz, okuyoruz. Bugün doların Türkiye'deki değerinin 75-80 lira olduğu söyleniyor. Bunlar yazılıp çiziliyor. Biz de bunları okuyoruz. TL çok kıymetli. Şimdi 5,5 dolar vermiş fındığa. Bunu ne yapacaksın? 10 dolar mı yapacaksın? Yapsan satamazsın. Sanayici haklı. Yani Avrupa'ya biz bu fındığı 4 dolara veriyorduk. Ne oldu da 8 dolara çıkacak? Bizi de kurtarmıyor. Ama burada bir ülkenin genel ekonomi sıkıntısı var. Son 4 yıldır, 5 yıldır ihracatı tabii bundan da onlar da muzdarip. Ama bu genel bir ekonominin içerisinde fındığı değerlendirmek lazım. Yoksa tek başına fındığı ne kadar konuşursak bence doğru bir konuşma olmaz diye düşünüyorum. Bugün verilen fındık fiyatı değerlendirecek olursak 5,5 dolar hakikaten dünya bazındaki biz 1 dolara 1,30 sente fındık fiyatları açıklandığında sevinen bir kitleyiz. Gençler bunu hatırlamaz. Biz 50 sente, 70 sente, 90 sente fındık satmış insanlarız. Ama bugün gelinen noktada 5,5 dolar hakikaten güzel bir para ama yetmiyor. Biraz önce Cem Bey'in de söylediği gibi biz bundan memnun değiliz. Özellikle fındıkta birinci standart bölge dediğimiz Ünye sınırından işte Gürcistan sınırına kadar olan bu bölgede sıkıntı yaşıyoruz. Maliyetlerimiz, girdilerimiz çok pahalı. Dolayısıyla
0: nasıl bir fiyat burada olması o bölgedeki üreticiyi memnun eder ortalama olarak? Yani çünkü 280 lira diyenler oluyor, 300 lira diyenler oluyor. Herkes kendine göre bir maliyet hesabı yapıyor ama şöyle, siz hem büyük ölçekli bu işi Karadeniz bölgesinde yapıyorsunuz, hem STK'larda görev aldınız, hem de

verimlilik konusunda ortalamanın üzerindesiniz yıllar, uzun yıllar ortalamasına baktığımızda. Dolayısıyla fındık konusunu biliyorsunuz. Sizin hesabınıza göre makul olabilecek fiyat nedir o bölge için?

0: Gerçekten bütün çiftçi razı. Çünkü biz TL çok kıymetli. Ve işçilik maliyet, bakın şu anda ışka aldırma, yani elinde bir ışka bıçağı, ufacık dalların böyle temizlenmesi. 3.500 lira yevmiye. Toplama işçiliğimiz 2.000 lira. 200, eğer yemek verirseniz, yemeği kendi yaparsa işçilerimiz 2.250 lira. Yemeksiz gelirse 2.000 lira. Bu gezici mevsimlik tarım işçilerinin yevmiyesi. Yerel yevmiyeciler 3.000 liradan aşağı gelmiyor. 2.500-3.000 liradan aşağı. Yani şu anda bizim maliyetlerimizin toplamı içerisinde %80'ini işçilik yevmiyeleri tutmaya başladı. Yani artık gübre sorun değil, ne bileyim ilaçlar sorun değil. Çünkü çok cüzi paralar tutuyor. Ama işçilik bugün sadece bahçe altı temizliğinin yevmiyesi 8.000 TL.
1: Yani kabaca
0: Yani
1: toplamda o zaman bir %40-45'e mi tekabül ediyor hesaplarsak maliyet içerisinde işçilik, toplama vesaire maliyeti?
0: çok fazla. Bakın sadece harman hasat toplama %38, %39. Bahçe ayıklama, bahçenin temizlenmesi, budanması, toplanması, ışkaların alınması gibi, bunları da koyarsan en az maliyetimizin %70, %65, %70'ini işçilik oluşturuyor.
1: Anladım.
0: Ama biraz önce söylediğim gibi 55 TL'ye fındık toplattığımızda 18 dolar ediyordu 2016'da.
1: Evet.
0: Bugün 2026'da 2.200 liraya toplattığımızda 46 dolar ediyor. Yani hesap bu kadar açık.
1: Peki.
0: Onun için yani ben genel ekonominin içerisinde bunun değerlendirilmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum.
1: Peki.
0: Yoksa fiyatın bugün dolar bazında verilmiş 5,5 doların son derece dolarlı makul bir fiyat olduğuna inanıyorum. Ama
1: Anladım.
0: yetmiyor.
1: Anladım. Cem Bey, şimdi son 7 dakikamız kaldı. İşin biraz da bu sene TÜİK'in açıkladığı birinci tahminlere göre rekolte 715 bin ton civarında. Bilmiyorum sizlerin hesabı kitabı sahayla ya da bu verilerle uyuşuyor mu, bu birincisi. İkincisi, geçen seneden devir stoğu bize ne söylüyor ki bu işin ihracat tarafında konuşmak adına bunların hepsi belirleyici olacak?
2: Memnuniyetle İrfan Bey, öncelikle deminki konuyu tamamlamamız gerekiyor. Yani yarım kalan bir konu var. Ben başlangıçta şunu söyledim. Özer Bey de bu konunun uzmanıdır. Değerli görüşlerine de biz de bilgisine güveniyoruz. Ancak şimdi Doğu Karadeniz'de eğimli arazide bir dönüm yerde elde edilen fındık ve maliyeti bugün 1 kiloda 4 dolarlarda. Düz ovalarda 1,5 dolarlarda. Bugün sizin verilen fiyattan düz ovalar memnun ama eğimli arazi katiyen memnun değil. Bunu iyi ayrıştırmak lazım. Bu çok önemli bir konu. Yani fiyat, bir de bizim dünyada rakiplerimiz var ki Şili, Amerika gibi oralarda yarım dolara mal oluyor ve burada bir aile bir ton fındık yapıyor. Düz ovada 5-10 ton fındık yapıyor. Dünyada da 305 ton fındık yapan aileler var. Şimdi bunları aynı pazarda satmaya çalışıyoruz ve bu üreticimiz burada, eğimli arazi üreticisi gerçekten mağdur. Bunun önlemi de teşvikler ve desteklerle yapılabilir. Yani bugün fındık 250 lira açıklandığı zaman eğimli arazide artı bir en azından 100 lira civarında bir destekleme alması lazım. Yoksa bu bölge maalesef, yani eğimli arazideki üreticimizin mağduriyeti ve kan kaybı günden güne artıyor. Rekoltelere gelince geçen yıl bir de döviz konusunda kısaca değinmek isterim, çok kısa. O konuda hani dolar 60 lira 70 lira olduğunda bizim bütün ham maddelerimiz daha fazla artıyor. Yani o ihracatçıya bir artı olmuyor, daha büyük zarar olarak dönüyor. Ve alıcı fiyatlarını da geri çekiyor. Yani doların artmasının hiçbir ürüne, tekstil ve turizmi ayırıyorum. Tekstil ve turizm de muhakkak önemlidir ama bize bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Çünkü her şeye zam geliyor, maliyetlerimiz artıyor ve bunu faizle veya tekrar krizlerle önlemeye çalışıyoruz. Şimdi rekolte geçen yıl dediğim gibi çok etkilendi olumsuzluklardan. Ve çok düşük bir rekortemiz var.

0: yaşandı. Burada da tabii fiyat dalgalanmaları çok yaşandı. Bundan dolayı tüketim de büyük bir darbe aldı. Yani geçen yıl tarihin en düşük tüketimini yaşadık son 40 yılda. İhracatta ve iç piyasada da çok büyük bir darbe aldı. Yani bugün o yüksek fiyatta tüketici tepkisini koydu ve ürüne daha az yemeye başladı. Sanayici de hem dünyada hem Türkiye'de bu rakamlarla da belli zaten. 89 yılına döndük o yükselen fiyatta Eylül ayında. Ancak bu fiyattan da üreticimiz de çok faydalanamadı. Daha büyük beklentiler içerisine girdi. Burada da böyle bir zarar oluştu. Bu yıl bu rekolteler gayet daha iyi. Tabii bunu ölçmek, biçmek rakamlar açıklanıyor ama çok değişik yöntemlerle, değişik kurumlar tarafından yapılıyor. Ancak bu yıl iyi bir rekolte var. İyi bir ticaret olacaktır. Ama dediğim gibi üreticilerin bölgesel olarak ve dünyadaki rakiplerimizle düşünülerek teşvik ve desteklerin geliştirilmesi çok önemli. Onun için de çalışmalar yapıyoruz. Ulusal Fındık Konseyi çatısı altında zaten ziraat odaları, ticaret odaları, borsalar, tüm kurumlar olduğu için hep birlikte bunu bakanlığımıza sunuyoruz ve bu çalışmalar yapılıyor.
1: Evet.
0: İnşallah ileride bunların meyvesini alacağımızı düşünüyorum.
1: Peki. Özer Bey, son artık 2 dakika. Şimdi piyasa bundan sonra nasıl olur? Genel itibariyle şimdi biliyorum İstanbul dahil olmak üzere bu bölgelerde yaşayan aileler hasat döneminde memleketlerine gidiyorlar. Onların gündemi daha farklı oluyor. Çünkü yaptıkları belki farklı şehirlerde işler var. Hemen hasadı yapıp İşte ürünü piyasaya sunup belki memleketlerine geri dönecekler. Bir kısmı var, hani genelde hep derler ya, acele etmeyin, bekleyin, elinizde tutun gibi. Nasıl bir piyasa bekliyorsunuz bu sene? Hem rekolteyi hem fiyatları göz önüne alarak ne olur önümüzdeki günlerde?
2: İrfan Bey, Türk fındığının maalesef %50'si 1,5 ayda pazara iniyor. Toprak Mahsulleri Ofisi müdahale alım fiyatları açıkladığını söylüyor. Ama bugüne kadar fiyatlarla, alım politikalarıyla müdahale ettiğini ben şahsen düşünmüyorum. Ve bunu da hiç görmedim. Bu sene en bariz örneğini göreceğiz. İnşallah 2 ay sonra bir program daha yaparsınız ve piyasayı size anlatırız. Şu anda 250 liralık fındık piyasada 200 liraya alınıp satılacak. Bunu görüyoruz. 210 lira, 220 lira alınıp satılacak. Yani burada müdahale fiyatı nedir? Ben 250 liraya müdahale ediyorum. Bunun altında satılan olursa bana getir. Kim götürecek? Kapılar işte son derece sıkıntılı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nde fındık hazırlayacak zamanı yok çiftçinin. Çünkü çiftçinin %88'i sosyolojik bir çiftçi. Ekonomik bir çiftçi değil. Sadece sosyolojik, sosyal manada fındık üreticiliği yapıyor. Dolayısıyla ben bu sene fındığın 220-230 liradan alınıp satılacağını düşünüyorum. Giresun kalitede, Levant kalitede 200 liraya alınıp satılırsa iyi fiyat olur. Yani çünkü yok başka türlü. Yani bu görünen bir şey. Ben üreticiyim. Maalesef yapacağımız bir şey yok. Gideceğiz, teslim olacağız. Zaten biz bunu 100 yıldır yaşıyoruz. Ama bir başka mesele şu. Bugün teşvikler ve destekler dediğiniz zaman bugün dekar başına 170 liralık desteğimiz kiloda 50 kuruşa geliyor. Cem Bey'in bahsettiği kiloda 100 lirayı verebilmesi için bize dekar başına 1000 lira falan vermesi lazım. 1500 lira vermesi lazım. Yani 170 liradan 1500-2000 liralara çıkması tabii devlet veremez. Verir tabii ki. Yani nerelere ne paralar vermiyor. Yarın der ki Karadeniz'in birinci standart bölgesi Ünye bölgesinden işte %12 eğimin üzerindeki bütün arazilere dönüm başına 1500 lira veriyorum evet. Der. Fiyatı eşitler.
1: Evet.
2: Dolayısıyla çiftçi oradan kendini rahatlatır. Piyasada da bozulma olmaz. Yani bu çok doğru bir tespit ama evet. Ben bunu yapacak bir iktidarı düşünmüyorum.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Daha mevzu çok. Gene itibariyle hep şu eleştiriler var. Ya fındıksa acayip fiyatla konuşuluyor. Başka konulara girmiyor. Zaten yapısal sorunlar çözülmediği için muhtemelen biz bu kısır döngüdeyiz. Yani ölçek, verimlilik, destek politikası pazarlama stratejisi, efendim, katma değer ve markalaşma. Bunları çözemediğimiz zaman fiyata takılıp kalıyoruz maalesef, ama takip edeceğiz piyasadaki gelişmeleri hasatla beraber. Önümüzdeki dönemde de yine izleyicilerimize aktaracağız. Çok teşekkür ediyorum. Fındık Üyesi Özer Akbaşlı ve Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Cem Şen Ocak'la birlikte bugün fındığın ekonomisini konuşmaya çalıştık. Yarın saat 12.30'da Tarım Analizi'nde yine her çarşamba olduğu gibi karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: Bloomberg HT Radyo. Reklam.
1: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'ta ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle.

0: reklam.
1: Kamu spotu.
2: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
3: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
2: bak televizyon hazır.
3: Hep bu sonla biterdi.
2: Kahraman!
3: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
2: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Uyan artık.
3: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.

0: Nurol Portföy piyasa hattını sunar.
1: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Küreselde odağımız, piyasaların odağı daha doğrusu, yarın gelecek Amerika'daki enflasyon verisi olacak. İçeride de Perşembe günü yapılacak enflasyon raporu toplantısı yakın takipte. Oradan ne duyulacağı, nasıl bir mesaj çıkacağı, özellikle savaş gündeminde belli bir düzleme oturmayan çelişkili retorik devam ederken petrol fiyatları yeniden yönünü yukarı çevirmişken. Bugünkü fiyatlamalara bakacak olursak Borsa İstanbul %1,27 aşağı yönlü 13.635 puanda an itibariyle. Sektörel kırılımlara bakalım. Bankacılık tarafı %2'ye yaklaşan satıcılı seyirdeydi. Biraz sınırlanmış, %1,72 kadar aşağı yönlü. Sanayi taraf %1,27 negatif bölgede. Mali endeksteki kayıpların seviyesi de %1'in üzerinde. Ulaştırma, turizm, hizmetler diye baktığımızda sayfanın tamamının kırmızı kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Hizmetler tarafında %1,29'luk kayıp seviyesi, turizm tarafında %0,6'ya gelen, ulaştırma tarafında ise %0,87'lik bir negatif hareketi takip ediyoruz bugün itibariyle. Bilanço sezonunda devam ettiği notunu bir kez daha düşelim. Borsa İstanbul tarafında bankacılık bilançoları tamamlandı ama 19'una kadar bilançoları almaya devam edeceğiz. Üzerine konuşuyoruz. Bankacılık tarafı beklentilere paralel, hatta beklentilerin bir tık da üzerinde geldi şeklinde konuşuyoruz. Ama sonraki çeyreklerde ne olacak? Özellikle enflasyon, faiz denklemindeki küresel konjonktürün yarattığı belirsizlik iklimi çok da öngörmeyi kolaylaştırmıyor desek kimsenin itiraz edeceğini sanmıyorum. 47.73'te dolar TL, 55.12'de euro TL. Euro dolar çaprazı 1.15.39'da seyrediyor. Dolar endeksi 99.86'da. Önce bir borsalara bakalım. Avrupa tarafında fiyatlama karışıktı. Milano borsası yatay pozitifte, o da yatay negatife dönmüş. DAX endeksi yatay pozitifte. Londra borsası da aynı, birebir aynı oranda yatay pozitif. Kakaren endeksi ise yatay negatif seyrediyor. Amerikan vadelerini de görelim. Son bir saatte, yarım saatte bir değişiklik var mı diye. Orada Dow Jones tarafı pozitife dönmüş. %0,10 kadar yukarı yönlü. Nasdaq %0,5'e gelen primlerle devam ediyor. S&P'de ise %0,24'lük yukarı yönlü görünüm var. Getiri eğrisine bakacak olursak, dediğim gibi yarınki enflasyon verisi öncesi uzun tarafın uzun kalma eğiliminin devam ettiği bir tahvil piyasası var Amerika'da. 4.71'de 10 yıllıklar, 4.41'de 5 yıllıklar, 4.23'de 2 yıllıklar var. Tabi burada FED iletişiminin belirsizliğinin etkisinin de fiyatlandığını görüyoruz. Yani sözlü yönlendirme yapmayan bir FED başkanı, farklı seslerin sıkça duyulduğu bir FED yönetimi, ki en son Matt Hammock'tan gelen birkaç faiz arttırımı gerekebilir şeklindeki açıklama, ki piyasa fiyatlaması tarım dışı istihdam verisi sonrası faiz artırımına dönük beklentilerin törpülenmesi şeklinde resmi olmuştu. Ama dediğim gibi buradan gelen farklı açıklamalar kafa karıştırıyor bir miktar. Bakalım yarın gelen enflasyon verisi ne gösterecek Amerika tarafında? İstihdamda da tarım dışı istihdam verisi yine beklentileri taca çıkarmışken, bakalım yarınki veri piyasalara nasıl bir şekil verecek, FED'e ne etki edecek? Spot altın ons fiyatı $4,392.41'de. Petrol $88.91'den işlem görüyor. $82'da da Amerikan tipini görüyoruz. Amerikan tipi ham petrolü görüyoruz. Brent 88.89 sınırında. $82'da da Amerikan tipi var. Bitcoin'de $64,331'dan işlemler geçerken gümüşte de $65.20 fiyatlamasını görüyoruz. Evet, rakamlarla görünümü böylece özetlemiş olalım. Dediğimiz gibi enflasyon odaklı bir haftayı geçiriyoruz. Üzerine de konuşacağız hem küreselde hem içeride, ama bir ara verelim. Aranın ardından konuklarımızla devam edeceğiz piyasa hattına.
0: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
2: Reklam.

0: Akbank.com'da.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliği

0: Türkiye'nin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.

0: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam ediyor.
1: Merhaba, piyasa hattı devam ediyor kaldığı yerden. Tekrar hoş geldiniz diyelim ve İsmail Erdem'i yayına davet edelim. Ağır Portföy Yönetimi Genel Müdürü. İsmail Bey merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Şimdi bu hafta küreselde de içeride de yine odağımızın enflasyon olduğu bir hafta. İçeride Perşembe günü enflasyon raporu toplantısından çıkanları takip edeceğiz. Burada bir mesaj çıkar mı? Piyasanın ana odağında bu var. Küresele baktığımızda yarın Amerika'nın enflasyon verisini alacağız. Önemli, özellikle istihdam verisi sonrası, tarım dışı istihdam verisi sonrası daha kritik bir önem arz ettiğini anlıyoruz. Dolayısıyla önce küresel cepheden başlayalım. FED cephesindeki bu kafa karışıklığı diye tarif edilen görünüm, makro verilerdeki görünümün yarın eğer enflasyon da yüksek gelirse nasıl değerlendirileceği? Çünkü hani istihdam hala yani tolere edilebilir noktada kabul ediliyor. Özellikle mevsimlik etkinin de göz önünde bulundurulmasıyla, ama bir enflasyon tarafındaki bozulma işareti sürece ne etki eder? Şimdi bir törpülenme vardı faizlerin yukarı gitmesi beklentisinde. Dediğim gibi bir farklılaşma olur mu? Bir yandan zaten farklı sesleri de duyduğumuz bir FED cephesi var. Dolayısıyla önce oradan beklentiniz ne yönde? Makro ne söylüyor? Fed yönetiminin yeni iletişim dili ne söylüyor? Piyasa ne bekliyor?
2: Yani Amerika'da tabii yeni başkan atanırken Trump'ın en büyük motivasyonu hızlı bir şekilde faizlerin, Fed faizlerinin aşağı inmesini sağlamaktı. Ama geldiğimiz noktada pek öyle olmayacak gibi gözüküyor. En azından ilk iki toplantı oldu yanlış hatırlamıyorsam yeni başkan geldiğinden beri ve şey olmadı, değişmedi faizler. Ve enflasyonda da yukarı gitme tedirginliği var. Burada biraz da bir petrol fiyatlarına değinmekte fayda var. Petrol fiyatları hem direkt hem de en direkt olarak birçok kalemin, enflasyon sepetindeki kalemin fiyatını etkiliyor Amerika'da. İran politikası ile aslında Fed'in faiz artırıp artırmaması bu bağlamda bayağı ilişkili hale geldi. Benim gördüğüm kadarıyla Amerika İran'la bir an önce bir kalıcı barışa imza atıp petrol fiyatlarının aşağı gelmesini istiyor, ama olay o kadar karmaşıklaştı ki ve İran'da Amerika'nın bu biraz acilleşen ihtiyacını gördüğü için mümkün olduğu kadar pazarlık masasında fazla avantaj kopararak bu imzayı atmak istiyor gibi okuyorum. Yani şu anda çok acil bir faiz artırım ihtiyacı var mı? Yok gibi, eğer çok sürpriz bir veri gelmezse. Ama gidişat Fed'in daha sıkı bir duruşa yaklaşmasını gerektiriyor baktığımızda. Bunun değişmesi için en önemli şey dediğim gibi faizlerin, petrolün aşağı gelmesi. Ki Amerika'da seçimlere de, ara seçimlere de yaklaşıyor olduğumuzu düşündüğümüzde bu ihtiyaç Amerika için daha da önemli, daha da elzem bir hale geliyor.
1: Peki içeride ne bekliyorsunuz Perşembe günü için? Yani aynı denklem bizim için de geçerli, petrol meselesi.
2: Aynen, petrol bizi de rahatsız etmeye devam ediyor. Ben Merkez Bankası'nın sıkı duruşunu teyit eden ifadeler tekrar yayınlayacağını tahmin ediyorum. Zaten şu anda yeterince sıkı bir para politikamız var. Daha fazla sıkılaşma olacağını zannetmiyorum, ama zaten işte 40 civarında repo faizleri. Politika faiz 37, ama çok anlamlı değil şu içinde bulunduğumuz noktada. Bu duruşun birkaç ay daha devam etmesini bekliyorum. Hep beraber bence ekonomi yönetimi de petrolün gidişatını takip ediyor. Tabii burada şu da var. Şimdi petrol iyi kötü belli bir seviyede stabilize olursa, yani diyelim ki işte şu anda Amerikan petrolü 80 dolar desek, 80'de stabilize olursa, o zaman o da yani kabul edilebilir bir noktada. En azından enflasyona bir şok etkisi yapmış olacak, ama ondan sonra artmayacak. Sonuçta enflasyon değişimi veren bir şey. Yani petrol fiyatları artmayı bırakıp sabit kalırsa veya biraz aşağı gelmeye başlarsa, o da bizim bence Merkez Bankamızın elini bir nebze rahatlatacaktır. Yani buradaki şey var, bir petrol fiyatlarının ideal senaryo tabii ki düşmesin. Eğer onu tam öngöremiyorsak, en azından bir stabiliteye, bir istikrara kavuşması. Yani kaçta kalacaksa, 80'de kalacaksa, 80'de, 75'te kalacaksa, 75'te kalması ve o noktadan sonra genel ekonomi politikasının, genel fiyatlamaların, faizin ona göre belirlenmesi. Oldukça belirsiz bir dönemdeyiz. Yani dönüp dolaşıp bu İran-Amerika anlaşmazlığına geliyor iş. İlk başladığında Şubat ayında bu kadar uzun süreceği ve bu kadar sert dalgalanmalara sebebiyet vereceği pek öngörülmüyordu. Ama geldiğimiz noktada finans piyasalarında özellikle petrol ithal eden Türkiye gibi ülkeler için en önemli değişken haline geldi. Savaş bitecek mi bitmeyecek mi sorusu.
1: Peki şimdi bu konuştuklarımız ekseninde biraz piyasa fiyatlamaları üzerinden gidelim ve hani yatırımcı açısından ne ifade ettiğini anlamlandırmaya çalışalım sizinle. Şimdi Borsa İstanbul'a bakacak olursak, bu arada ekranda bir son dakika var tam konuştuğumuz meselelere ilişkin. Pakistan tarafından gelen bir açıklama var ki arabuluculuk rolü de üstlenmişti. Savunma Bakanı Pakistan'ın Amerika ile İran arasındaki gelişmeler bir anlaşmaya yakın olunduğuna işaret ediyor şeklinde. Olumlu bir haber ama tabii burada mesele bu olumlu haberlerin kısa vadede hızla olumsuza dönme potansiyelinin yüksek olması. Dolayısıyla öngörülebilirlik tarafının yani o görüş seviyesinin hayli düşük seyretmesi üzerinden gelen endişe baki kalmaya devam ediyor. Bir anlaşma metni, bir işte uzlaşma zemini böyle işte somut bir şekilde sunulmadığı müddetçe diyelim ve devam edelim. Dediğim gibi Borsa İstanbul tarafında keyfin kaçık olduğu bir gün. Geçen hafta biraz yükseliş eğilimindeydi ama o da zaten yine hep dar bir aralıkta ve belli hisseler üzerinden konuştuğumuz bir eğilim olmaya devam ediyor. Yani hisse bazlı ayrışmaları konuşuyoruz. Belli bir aralıktaki hareketleri konuşuyoruz. Aradığı nefesi bulamayan bir Borsa İstanbul var. Bir yandan bilanço sezonunu takip ediyoruz. Ne diyorsunuz? Yani o dediğiniz 3-4 ay daha böyle gidecek tespiti Borsa İstanbul içinde geçerli mi?
2: Ya Borsa İstanbul tabii, Borsa İstanbul'da hava çok hızlı değişebiliyor. Şu anda içinde olduğumuz ortam, bu birkaç hafta, işte bugün de öyle. Keyifsiz, petrol fiyatları yüksek, bunun enflasyon etkisi belirsiz. Merkez Bankası'nın ne zaman tekrar faiz indirimlerine başlayacağı konusunda bir belirsizlik var. Siyasi tarafta işte CHP bölündü gibi bir durum ortaya çıktı. Yeni bir parti ortaya çıktı ve siyasi tarafta olayların tam ne şekilde evrileceğini okumak da çok kolay değil. Bir de yaz ayları rehaveti de var. Hem yerli hem yabancı yatırımcıların en sakin olduğu ay içerisindeyiz Ağustos ayında. Yani geçmişte çok hareketli Ağustos ayları da yaşadık ama onlar da genellikle çok net bir piyasayı itici, aşağı veya yukarı hareket ettirici gelişmeler oluyordu. Şu anda böyle biraz haber eksikliği, petrol fiyatlarının yüksekliğini ve faizleri yüksekliğinin verdiği tatsızlık, tatil ortamında böyle salınıyor piyasa. Karlar aslında baktığımızda öyle kötü de gelmiyor, çok fena gelmiyor. İçinde bulunduğumuz yüksek faiz ortamını, yani sıkı para politikası, ekonomideki büyümeyi nispeten frenleyici politikaların uygulandığı ortamı ve petrol fiyatlarının yüksek seyrettiği dönemi dikkate alırsak, karlar bence çok da fena gelmiyor şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla. Ama borsa zaten karları değil, genel bu jeopolitik gelişim petrol

0: fiyatları ve Merkez Bankası politikasını satın alıyor veya satın almıyor. Benim hala beklentim sene sonuna kadar borsanın iyi bir seyir göstereceği doğrultusunda. Yani bir şekilde bu savaşın bitmesi hem Amerika'nın hem İran'ın işine yarayacak. Ve orada bir anlaşmaya varılırsa eğer petrol fiyatları aşağı iner, bizde de Merkez Bankası tekrar faizi indirme döngüsüne başlar. O da genelde biraz rahatlatır Türk piyasalarını diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi yatırımcı açısından yani enflasyon devam ederken reel getir arayışındaki yatırımcı için portföy dağılımında nasıl bir ağırlık oluşturursunuz? Yani ne kadar hisse, ne kadar sabit getirili dengesi öneriyorsunuz?
0: Ya Türkiye'de şu anda faizlerin çekiciliği hala önde geliyor. Yani özellikle riski çok düşük bir yatırım aracı olarak ön plana çıkıyor. Herhalde portföy dağılımında orta riskli, orta yaşlı bir yatırımcı için %60 civarında, 60-65 civarında TL sabit getirili enstrümanları önerirdim. Yani bu büyük ölçüde para piyasası fonları olur. Belki küçük bir kısmı daha orta vadeli tahvil fonları olabilir ama %55, 50-55'ini portföyün belki para piyasası fonuna, %10 civarında da orta vadeli Türk lirası tahvil fonlarına koyardım. Ve geriye kalan %35 kısmın herhalde bir %20 civarındasını Borsa İstanbul'a koymak mantıklı olurdu. Orada da petrol fiyatları aşağı gelir, faiz indirimi döngüsü başlar işaretlerini gördüğüm zaman o %20'yi belki bir %30'a arttırmaya hazır bir şekilde beklerdim. Geriye kalan yaklaşık %10-15'lik kısmı da biraz daha yabancı menkuller ve belki emtialara yayardım. %5 civarında altın alırdım. %10 civarında da yabancı hisse senetleri, herhalde Amerika hisse senetlerini koymak daha doğru olur diye düşünüyorum. Nasdaq böyle bir dağılım makul gözüküyor şu anda.
1: Borsa İstanbul tarafında orta uzun vadede ciddi fırsat gördüğünüz, sürpriz yapmasını beklediğiniz sektörler desem ne dersiniz? Yani pozitif ayrışmasını bilançolarıyla bekledikleriniz.
0: Gayrimenkul yatırım ortaklıkları enteresan olabilir. Yani sonuçta borsa şu andaki durumu değil, önümüzdeki 6-12 ayda olabilecekleri fiyatlıyor. Önümüzdeki 6-12 ayda faizlerde anlamlı bir düşüş olursa bundan en çok bankalar ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları olumlu etkilenebilir diye düşünüyorum. Ayrıca enerji şirketlerinde bir miktar fırsat olabilir. Çünkü enerji fiyatları çok düşük kaldı ve birçok enerji üreten şirket hedeflediği, beklediği, istediği kârları edemiyor. Orada bir fiyat belirlemede devlet biraz rahatlatıcı adımlar atması enerji sektöründeki şirketlere, hisselerine olumlu yansıyabilir. Ve bir de belki son olarak tekrar perakende şirketlerini ön plana çıkartmak lazım. Özellikle gıda perakendeciliği haricindekiler diyeceğim işte tekstil ve benzeri. Zira birazcık faizler düşerse ve tekrar tüketim hızlanırsa en çok olumlu etkilenecek olan sektörlerden bir tanesi diye düşünüyorum.
1: Peki İsmail Erdem, özellikle sanayi taraf için en erken nerede bir toparlanma ve onun hareketinin nerede görülmesi söz konusu?
0: Yani sanayi tarafta tabii şimdi çok farklı sektörler temsil ediliyor sanayi endeksi içerisinde. Bunun içinde emtia ağırlıklı sektörler de var ki onların işte Tüpraş vesaire gibi bunlar aslında oldukça iyi performans gösterdi. Ama daha çok emtiaları ham madde olarak kullanan sektörler var ki bunlardan genelde ham madde tedarikindeki hem tedarik sıkıntılarından hem de fiyatların yüksek olmasından dolayı bu sene içinde savaştan dolayı olumsuz etkilendi. Yani burada genel bir normalizasyon, bölgesel hem lojistik ağlarının çalışmaya başlaması, petrol fiyatlarının düşmesi genelde sanayi sektörüne olumlu yansıyacaktır. Fakat tabii bizim ülkemizin sanayideki temel problemi yani sabit yatırımlar çok artmıyor, hatta azalıyor ülkemizde. Son şöyle 3-5 yılın rakamlarına baktığımızda yüksek faiz ortamında yatırımların büyük kısmı sabit kapasite artırım yatırımlarına pek gitmiyor. Gerçekten kalıcı bir büyüme ve kar artışı için sanayi sektöründe şöyle bir yıllara yayılan bir büyümeden bahsediyorum. Enflasyonun düşmesi lazım ve uzun vadeli planlama yaparak şirketlerin daha kalıcı sabit sermaye yatırımlarını yapabiliyor hale gelmesi lazım.
1: İsmail Erdem, çok teşekkürler. Katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için Ağrı Portföy Yönetimi Genel Müdürü konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ve stüdyodaki konuğumuza dönelim hemen. Murat Papilla, Türker ve Yaş Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz Murat
2: Bey. Hoş bulduk Zeynep Hanım.
1: Şimdi siz halka arz sürecindesiniz. Önümüzdeki 3 gün boyunca yarından başlamak üzere talep toplayacaksınız. Hem biraz şirketten bahsedelim. Doğu Anadolu bölgesinde entegre elektrik dağıtım ve perakende satış hizmetleri sunan bir enerji şirketi Türkerler Holding bünyesinde. Değil mi? Doğru anlattım.
2: Evet.
1: Şimdi halka arz sürecinin motivasyonuyla başlayalım. Neden halka arz ihtiyacı duydunuz? Önce bir onu konuşalım.
2: Halka arzdaki temel hedefimiz tabii kurumsallaşma yönündeki yönünde şirketimizi daha ileriye taşımak. Şeffaf bir yönetim anlayışıyla karlılığımızı hedeflerimiz doğrultusunda arttırmak suretiyle paydaşlarımızla paylaşmak. Halka arzla ilgili çalışmalarımız yaklaşık 2 yıldır devam ediyor ve çok şükür ki bugünlere geldik. Umuyorum ki bu hafta yüksek katılımlı bir halka arz olacak.
1: Evet, halka arz süreçleri biraz nasıl diyelim, son dönemde karışık seyrediyor. Sizin sürecinizi de yakından takip ederiz, bakarız. Şimdi gelirler nasıl aloke edilecek? Biraz oradan devam edelim. Aslında demin sorduğum motivasyon sorusunun da tamamlayıcısı olması açısından. Ne kadarını yatırımlara ayıracaksınız? Orada planlama ne?
2: Şimdi şöyle, halka arzdan gelecek gelirin %60-70'ini bölgedeki yatırımlarda kullanacağız. %30-40'lık kısmını ise işletme sermayesi olarak kullanmayı planlıyoruz. Bu işletme sermayesi bölgede faaliyet gösteren ve Türker ve Yaş çatısı altında olan VEDAŞ, VEPSAŞ ve LİNA şirketlerimiz için kullanılacak. Biz geçtiğimiz döneme baktığımızda 2013 yılında şirketi özelleştirme idaresinden aldığımızda yaklaşık 31 milyar TL bölgeye yatırım yaptık. Ve önümüzdeki yıllarda da her yıl 6.3 milyar TL olmak üzere yine yatırımlarımıza devam edeceğiz.
1: VEDAŞ üzerinden değil mi yapacaksınız altyapı yatırımlarını?
2: Çatı şirket üzerinden VEDAŞ ile yapacağız. VEDAŞ'ın altında 3 şirketimiz var. VEDAŞ dağıtımdan sorumlu. VEPSAŞ perakende elektrik satışından. LİNA da bu 2 şirketin operasyonel faaliyetleri, yapım işlerinden sorumlu şirketimiz.
1: Yani %60-70'ini bu 3 arasında mı dağıtıyorsunuz?
2: Dağıtmıyoruz aslında. VEDAŞ çatısı altında yatırıma dönüştürüyoruz.
1: Tamam, şunu anlamaya çalışıyorum. Ne kadarı altyapı, ne kadarı yeni bir hikaye üzerine gidecek bu yatırımların?
2: Şöyle söyleyeyim. Yani aslında %60'ına yakını, bu halka arzdan gelecek gelirin %60'a yakınını biz direkt yatırım olarak bölgeye geri döndüreceğiz.
1: Tamam. Şimdi bölgedeki temel görünüme bakınca, işte yani iklim koşulları göz önüne alındığında, zorlu bir coğrafya olduğu düşünüldüğünde, yani modernizasyon, şebeke yenileme gibi adımlarınız olacağını tahmin ediyorum.
2: Tabii. O konuda da size gerekli bilgileri aktarayım. Biz 2013 yılında şirketi devraldığımızda bölgede kayıp kaçak oranları %70'ler mertebesindeydi. Biz bölgeye yaptığımız teknolojik yatırımlarla ve altyapı modernizasyonu ile bu kayıp kaçak oranını %23'lere kadar düşürdük. Teknolojik yatırımlar ne oluyor? Onlar da şöyle izah edilebilir. Bütün abonelerimize akıllı sayaçları yaygınlaştırmak suretiyle ve PLC altyapıları kurmak suretiyle abonelerimizin tüketimlerini, açma kesme işlemlerini, kayıp kaçak takibini ve faturalandırma işlemlerini uzaktan SCADA merkezlerimizden yapabiliyoruz.
1: Peki bu yani şirketin operasyonel verimliliğine, işte bu kayıp kaçak oranlarının düşürülmesi orta vadede, kısa vadede ne etki yapar, nasıl bir katkı bekliyorsunuz?
2: Kayıp kaçaktaki olumlu yönde katkılar bizim gelirimize %20'sine aşağı yukarı etki ediyor. Dolayısıyla bu bizim için önemli bir çalışma alanı. İyileştirmek üzere hedefimiz bunları önümüzdeki 10 yıl içerisinde %7'ler, 8'ler mertebesine çekmek. Bu konuda EPDK bize her sene yaptığımız ilerleme oranında katkı

0: veriyor. Dolayısıyla bu da bizim karlarımızı arttıran bir unsur.
1: 2026 finansallarınızı biraz konuşalım mı? Şu ana kadarki görünüm ne söylüyor? Yani kar marjlarınız nasıl seyrediyor? Net karınız, brüt karınız orada görünüm nasıl?
0: Onu da kısacası ifade edeyim. 2025 EBITDA'mız 10 milyar TL. 2026'nın ilk çeyreğinde geçen yıla göre ciromuz %13.6 arttı ve 5.7 milyar TL. Ve yıl sonu hedefimiz de yine 12 milyar TL civarında.
1: Yani burada finansal giderler tarafı bilançoda bir nasıl bir yer tutuyor? Bir baskı var mı oradan yoksa sürdürülebilir, yönetilebilir bir görünüm mü var?
0: Şöyle sürdürülebilir bir görünüm var bence. Çünkü biz bu yatırımlarımızı yaparken tabii ki kredi imkanlarını kullanıyoruz. Bunların geri dönüşü noktasında da sağlam finansal yapımızla ve öz varlıklarımızla kredi finansmanında sıkıntı yaşamıyoruz. Harcamalarımız genelde, daha doğrusu kullandığımız krediler TL bazlı olduğu için bunların yönetilmesi anlamında sıkıntı yaşamıyoruz. Halka arzdan gelecek gelirle beraber bu finansal yapımızı güçlendirip daha da büyük yatırımlar yapma hedefindeyiz.
1: Peki, şimdi özellikle dijital dönüşüm süreçlerinin hızlandığı bir dönemde bu tarafa ilişkin kaynak aktarımı nasıl seyredecek? Bu kalem için ayrılan spesifik bir bütçe var mı? Yani işte ilk aklıma gelen akıllı sayaç dönüşümünden tutun da dijital şebeke altyapısına kadar bu taraf için ayrılan kaynak ne oranda olacak? Bir de tabii bunun yani böyle bir bu yatırımın geri dönüşünü nasıl hesaplıyorsunuz? Kaç yıl olarak hesaplıyorsunuz? Yansımasını bilançoya nerede görürüz varsa?
0: Şöyle bölgeye yapılacak. Önce şundan bahsedeyim. Bütün dünyada olduğu gibi enerjiye olan talep Türkiye'de de arttı. Özellikle bizim bölgemiz için de enerji Türkiye ortalamasının üzerinde enerji talebi. Bu enerjinin sağlanması yönünde sürekli yatırım yapmanız gerekiyor. Zaten mevzuat gereği EPDK'ya her 5 yıllık dönemlerde siz yatırım planlarınızı sunuyorsunuz. Biz de 5 yıllık plan için bu planlarımızı sunduk. Bunun içerisinde dijital altyapı çalışmalarımız da olacak. Akıllı sayaçlar dediniz. Akıllı sayaç şu anda bizim yaklaşık 895 bin abonemiz var ve bunların 570 bini kadar akıllı sayaç sahibi abonelerimiz. EPDK son dönemde Milli Akıllı Sayaç Projesi'ni hayata geçirmek üzere çalışmalar yürütüyordu. Ve bu sene aldığı bir kararla Türkiye genelinde milli akıllı sayaçların yaygınlaştırılmasına karar verildi. Dolayısıyla bizim de bölgemizde kalan abonelerimiz için akıllı sayaç formatına geçip ve bunların dijital altyapısını oluşturmamız gerekiyor. Tabii ki biz buna da kaynak ayıracağız. Bu bütçe içerisinde ne kadar derseniz... Yani yaklaşık 10-15 civarında diyebilirim. Bunların geri dönüşü de tabii haliyle sizin akıllı sayaçlar nedeniyle kayıp kaçaklık mücadelenizi desteklediği için sizlere geri dönüşü çok olumlu oluyor ve kısa vadede oluyor.
1: Kısa vadeden ne anlayayım?
0: Şöyle biz yani 5'er yıllık yatırım planları yaptığımız yatırımlara ilişkin geri dönüşleri her yıl sonunda EPDK'dan alıyoruz. Dolayısıyla bir yıl olarak ifade edebilirim.
1: Şunu da merak ediyorum. Yani EPDK'nın mevcut tarife dönemi için şirketiniz için belirlediği tavan yatırım bütçesi nedir? Bir de şimdi bu halka arzdan sonra birleştiğinde sizin toplam sermaye harcama tutarınız nereye gelecek?
0: Şimdi EPDK'ya biz her sene projeler veriyoruz. Şimdi 5 yıllık projemizi verdik. Önümüzdeki 5 yıl için 6.3 milyar TL. Tavan diyemeyiz ama bu bütçeler yıl içerisinde değişebiliyor. Tabii bunu bugünün parasıyla konuşuyoruz. Bu bütçelere ilave işler, ilave yatırımlar gelebiliyor. Bu ilave yatırımlar EPDK'nın onayıyla oluyor. Bu sektör regüle bir sektör. Dolayısıyla belirli kuralları var. O kurallar çerçevesinde siz yatırımlarınızı EPDK onayıyla yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla tavan demek istemiyorum çünkü o bütçede değişiklikler olabiliyor.
1: Rakam telaffuz etmek istemediğinizi anlıyorum bu açıklamanızdan. Peki, süren varsa son bir soru daha sorup Londra'ya gideceğim. Tamam. Bir de hani yatırımların gerçekleşmesi sürecinde yerli ekipman...

0: Tedariki noktasında yaklaşımınız ne olacak, oran ne olacak? Bunu biraz maliyetler tarafına gelebilecekler üzerinden de sormak istiyorum. Özellikle işte döviz bazlı riskler var mı yok mu diye anlamak için.
1: Biz yatırımlarımızda kullandığımız bütün malzemeyi Türkiye'deki üreticilerden satın alıyoruz. Hı hı. İşçiliğimizi bölgedeki alt yükleniciler kanalıyla yürütüyoruz. Dolayısıyla bölge halkı da bu yatırımlardan kazanmış oluyor. İşçilik oranlarımız Türkiye'ye göre nispeten o bölgede daha az. O konuda avantajlıyız. Bunun bizim karımıza etkisi de oldukça yüksek. Malzeme satın alması ile ilgili bir kur riskinden bahsedebilir miyiz? Tabii ki bahsedebiliriz ama biz yaptığımız satın alma tedarik yöntemlerinde kur riskini genelde bertaraf etmek adına TL üzerine çalışıyoruz.
0: Peki. Teşekkür ediyorum katıldığınız için, sorularımızı yanıtladığınız için. Murat Papilla konuğumuzdu. Türker VYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı. Bol şans halka arz sürecinde.
1: Sağ olun.
0: Devam edelim, Londra'ya gidelim Ceren'in arpa notlarını almak için.
2: BİST'te komisyonsuz işlem rahat.
0: Ceren Dilekçi Kösoğlu yayına katılacak bu noktada Londra'dan. Ceren, baktığımızda böyle yatay bir görünüm vardı Avrupa borsalarında programın başında.
3: Evet Zeynep, endekslerde yatağa yakın bir görünüm var. Karışık seyir öne çıkıyor bugün. Tabii Orta Doğu'daki gelişmelerin takip ediyor yakından Avrupa endeksleri cephesinde de. Mesela Pakistan'dan gelen son açıklamalarla petrol fiyatlarında düşüş başladı. Ve Pakistan yaptığı açıklamada gelişmelerin şu anda barış lehine şekillendiğini ifade etti. Brent petrolün varili $90 seviyesine kadar tırmanmıştı bugün. Orta Doğu'da gerilimin yeniden tırmanmasının etkisiyle. Fakat şu anda baktığımız zaman Brent petrolün varilinin $87 seviyesine gevşediğini görmekteyiz. Aynı zamanda tahvil faizlerinde de hızlı bir yükseliş vardı sabah saatlerinde dünün ardından. Bugün hem İngiltere tahvil faizleri %5'in üzerine tırmanmıştı. %5,05 seviyesine çıkmıştı. %5'in altına geri çekildiğini takip ettik. Aynı zamanda Alman 10 yıllık tahvil faizleri de kazançlarının tamamını sildi bu açıklamalar sonrası. Avrupa endeksine sektörel bazda baktığımız zaman petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş enerji hisselerini desteklemekteydi. Enerji sektöründe kazançlar %1,5'a ulaşmıştı. Fakat şu saatlerde %0,8'lik yükselişle işlem görüyor enerji sektörü. Bugün teknoloji tarafı %1 üzerinde primle öne çıkıyor. Aslında Avrupa borsaları oldukça güçlü performans sergiledi. Yani yılbaşından bu yana Stoxx 600 endeksinin kazancı %12'ye ulaşmış durumda. ABD borsalarından son dönemde özellikle güçlü performansları öne çıktı Avrupa borsaları. Bunun iki temel nedeni var. Birincisi güçlü gelen bilançolar. İkincisi ise büyüme de momentumun hız kazanması. Mesela dün Bloomberg'un ekonomistlerle yaptığı anket yayınlandı ve bu anket Euro bölgesine bu sene için ekonomistlerin daha güçlü büyüme öngördüklerini ortaya koydu. Bunun temel nedeni de ikinci çeyrek büyüme verilerinin şaşırtıcı derecede savaşa rağmen güçlü gelmesi oldu. Bu sene için %0,8'lik bir büyüme beklentisi öne çıkıyor. Bu da önceki anket dönemine kıyasla yaklaşık %0,2'lik yukarı yönlü revizyon anlamına gelmekte. Aynı zamanda yapay zeka teması da Avrupa borsalarını destekledi. Burada biraz daha aslında ABD'den çıkışın başladığı ve Avrupa'da genele yayılan teknoloji tarafında bir alım dalgasının öne çıktığı bir dönem oldu. Yani sadece çip şirketlerinin hisseleri değil, yazılım şirketlerinin hisseleri de bu yapay zeka rüzgarından son dönemde fayda sağladı. Aynı zamanda Euro'ya yönelim de arttı. Tahvillere, bütün Avrupa varlıklarına yönelimini arttığını gözlemledik. Euro yeniden dolar karşısında 1.15 seviyesinin üzerine tırmanmıştı. Fakat riskler henüz geride kalmış değil. Temmuz ayındaki dip seviyesinin petrol fiyatları %26 üzerinde bulunuyor ve şu anda haber akışına çok bağlı bir şekilde hareket ediyor. Mesela son gelen açıklamalar Pakistan açıklamasından önce ABD İran'dan liman ablukalarını kaldırmasını istemişti. Aynı zamanda her iki tarafta tazminat talebinde bulunmuştu. Diğer tarafta doğalgaz piyasasına baktığımız zaman doğalgaz fiyatları 60 euro megawatt saat ile son 2 haftanın en yüksek seviyesine tırmanmıştı bugün. Bugün de o seviyelerden güne başladı. Açıklamalar sonrası 58 euro megawatt saat seviyesine kadar gerilediğini takip ettik. Tabi burada gaz depolarının doluluk oranlarının 2009 yılından bu yana en düşük seviyelerde olması endişeleri artıran bir unsur. Kış sezonu yaklaşırken Avrupa, Asya ile şu anda rekabet etmek durumunda LNG tankerleri açısından. Burada Almanya'dan gelen açıklamalar var. Alman Uniper bugün yaptığı açıklamada ülkenin Kasım ayına kadar %70'lik gaz depolama hedefine ulaşmayı hedeflediğini ifade etti Zeynep.
0: Piyasa hattını bitirelim. 16'da finans merkezinde bir kez daha görüşelim. Şimdilik hoşçakalın.
4: Nurol Portföy piyasa hattını sundu. Reklam.
5: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.

0: reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Radyo. Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: İş Dünyası'ndan herkese merhabalar efendim. Ben Ece Maat. Haftanın son işlem gününe kadar sizlere İş Dünyası'nda ben eşlik ediyor olacağım. Bugünkü konuğumuz ise Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu. Ayhan Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar Ece Hanım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bu hafta özelinde sanayi tarafına ilişkin birçok veriyi karşıladık. Dilerseniz o taraftan konuşarak başlayalım. Aylık bazda Haziran ayında sanayi üretimine baktığımızda 0.1'lik az da olsa bir yukarı yönlü hareket olduğunu görüyoruz. Ama yıllık bazda düşüşler %1,4 seviyesine kadar gelmiş durumda. Şöyle bir haftanın daha doğrusu yılın başından bu yana baktığımızda aslında veriler bir iyi geliyor, bir artış yönünde, bir eksi yönünde geliyor. Dolayısıyla merak ediyoruz aslında alanda, sahada işler nasıl gidiyor? Nasıl anlatırsınız, nasıl anlamlandırmak lazım bu veriyi?
2: Şimdi Ece Hanım, aylık bazındaki sanayi verileri işte sezonsal veriler nedeniyle çok güvenilir olmayabiliyor. Ancak esas olan tabii ki yıllık bazda olanı ve eksi 1.4 tabii ki bir azalmayı gösteriyor. Bu da hakikaten bizim açımızdan çok olumlu bir şey değil. Alt kalemlerine de baktığımızda aslında imalat sanayinde ve sanayi üretiminde azalmalar var. En büyük azalmayı da maalesef yüksek teknoloji ürünlerinde, ki onlar da malumunuz proje bazlı, savunma sanayinin yarattığı veriler, onlarda da %20'lik bir düşüş olduğunu görüyoruz. Tabii ki bunlar bizler açısından, sanayi ve üretim açısından çok maalesef olumlu veriler değil. Ama sonuçta ülkemizin verileri bunlarla ülkemizin belirli bir yere gelmesine çaba sarf ediyoruz. Ece Hanım, her toplantıda maalesef dile getirmek zorunda kalıyorum ama kurların bu kadar uzun süre baskı altında olması maalesef bizim rekabet gücümüzü azalttı. Bir önemli veri de malumunuz Merkez Bankası her ay açıklıyor. Kapasite kullanım oranlarına da baktığımız zaman orada da ben şimdi 2021'den bu yana rakamlara bakıyorum. Pandemi döneminde bile bu rakamların çok çok üzerinde, 73.9'a kadar gerilemişiz. Bu da maalesef aslında kapasite kullanım oranlarımızdaki düşüşü, ihracatımızdaki artma yerine yavaşlama veya sabit gidişe bir yön veriyor. Dolayısıyla biz aynı zamanda Kocaeli'nde de kapasite kullanım oranlarına da bakıyoruz. Orada da bizde de 70.2 mertebesine kadar geriledi. En son 2021'de pandeminin ortasında 20.3'e kadar gerilemişti. Yani neredeyse pandemideki sıkıntılı döneme kadar kapasitelerimiz düştüğünü görüyoruz. Burada tabii ki ihracatımız Temmuz ayında tarihimizin en yüksek ihracatı olmasına rağmen yeni pazarlara girişimiz, Avrupa Birliği'nin etkisi, aslında biz aylık bazda 26 değil de 30 milyarlı ihracatları görüyor olmamız lazımdı. Ancak çok da kura vurgu yapmadan konuşmaya çalışacağım. Biz Sayın Bakanımızın enflasyonla mücadelesine de çok destek veriyoruz. Yani her zaman enflasyonun çok önemli bir sorun ve ülkemizin kalkın.
1: Ayhan Bey, enflasyon tarafından lütfen sözünüzü nerede bıraktığınızı unutmayın. Görüntünüz gitti. Biz size tekrardan arkadaşlarımız bağlanacak. O sırada yapay zekaya ilişkin bir detayı paylaşalım bizle. Nvidia tarafında yaklaşık 500 milyar dolarlık bir aslında Wall Street'in önde gelen şirketlerinden yatırım var. Ortaklık konulu ortaklığa dair bir haber akışı var. Detayları izleyelim. Ardından Ayhan Zeytinoğlu'yla sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Wall Street'in önde gelen şirketleri yapay zeka altyapısının geliştirilmesine yönelik 500 milyar dolarlık finansman paketi için Nvidia ile ortaklığa hazırlanıyor. Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre görüşmelerde Blackstone, BlackRock ve Goldman Sachs da yer alıyor. 500 milyar dolarlık oldukça büyük hedefe rağmen finansman

0: Uzlaşmanın hangi zaman diliminde sağlanacağı ve nasıl yapılandırılacağı konusundaysa henüz çok az ayrıntı bulunuyor. Ayrıca planın Wall Street'e hali hazırda büyük işlemlere konu olan yapay zeka yatırımlarının ne ölçüde ötesine geçeceği de net değil. Nvidia CEO'su Jensen Huang açıklamasında dünyanın önde gelen uzun vadeli sermaye sağlayıcılarını, yapay zeka altyapısını bağımsız olarak finanse etmek üzere bir araya getiriyoruz dedi. Goldman Sachs CEO'su David Solomon ise bu çok büyük bir altyapı yatırımı ve sermaye piyasaları bunu desteklemek için bol miktarda sermayenin mevcut olduğuna işaret ediyor ifadelerini kullandı.
1: Ayhan Bey, duyabiliyorsunuz. Eğer kaldığınız yerden lütfen devam edin. En son enflasyon tarafındaki hassasiyete evet. yönelik konuşuyordunuz. Dolayısıyla oradan evet. devam evet. edebiliriz.
2: Kusura bakmayın arıza için.
1: Estağfurullah.
2: Biz hakikaten Sayın Bakanımızın enflasyonla ilgili yaptığı mücadeleye de destek olmaya çalışıyoruz ve sonuna kadar arkasındayız. Ancak döviz kurlarının çok uzun süre, neredeyse 3 seneyi geçti bu süre, çok baskıda olması bizim rekabet gücümüzü, yurt dışındaki rekabet gücümüzü maalesef çok azalttı. Zaten kapasite kullanım oranları, sanayide üretimin azalması bunların öncü ve gerçek yansımaları. Kurun rekabet gücümüzü azaltması ithalatı da kolaylaştırıyor bir taraftan. Tabii ki biz ithalat olmasın demiyoruz ama Türkiye'de üretilebilecek ürünlerin ithal edilmesi maalesef bizim açımızdan sorun. Zaten ithalat rakamlarımıza da baktığımızda sermaye malları kadar tüketici malı ithal ediyoruz. Şeylere bakarsak en fazla ithalat yaptığımız ülkelere de Çin'in rakamı 5 milyarı aylık bazda geçmiş durumda. Bu da hakikaten hani bizim açımızdan çok zor ve tehlikeli bir durum. Ama şunu da biliyoruz Ece Hanım, Çin gibi maliyesi güçlü olan ülkeler ihracatçısını çok yüksek miktarda destekleyebiliyorlar. Mesela bizim %3'lük bir desteğimiz var. Exim Bank ve Merkez Bankası tarafından, Maliye Bakanlığı tarafından bize destek verilen ihracat rakamlarımıza. Ama mesela bu rakam Çin'de %34'e kadar çıkıyor. Yani bu hakikaten çok yüksek bir rakam. Dolayısıyla Çin rekabetiyle ilgili olarak hakikaten bizlerin kurla ve uzun vadeli proje bazlı desteklerle biraz daha fazla desteklenmemiz lazım. Ama bunu söylerken ülkemizin kapasitesini de biliyoruz. Yani Exim Bank bize önemli krediler veriyor, vadeler tanıyabiliyor ama bunlar ancak ülkemizin gücü kadar olabiliyor. Unutmayalım, bir dünya deviyle rekabet yapıyoruz. Yani Çin'in rekabeti artık bütün pazarlarımızda var. Hem Orta Doğu'da hem Avrupa pazarları bizler için çok önemli ve değerli. Orada çok güçlü geliyorlar. Dolayısıyla bizim bu kur konusundaki, başka da söylemeyeceğim, biraz daha korunmaya başlamamızın zamanı geldi diye düşünüyorum. Zira bizim bölgemiz malumunuz çok ciddi yabancı sermaye de çeken bir bölge. Ona rağmen bazı firmalarımız, yabancı firmalarımız ülkemizi bırakıyor, yatırımlarını bırakıyor, başka ülkelere gidiyorlar. Pazarı bırakmıyorlar yalnız, bunun da vurgusunu yapmak istiyorum. Başka ülkelerden ülkemize mal satmayı tercih edecekler. Yine ilimizdeki çok yabancı sermayeli kuruluşlarla görüşüyoruz. O kuruluşların komşu ülkelerde, Avrupa'da üretimleri var. Yunanistan'daki maliyetleri bizim yarımız kadar. Evet. Türkiye'deki işçilik maliyeti İtalya seviyesine yaklaştığını söylüyorlar. Hatta geçtiğini söylüyorlar. Dolayısıyla bu rekabet konusunda hakikaten biraz çıkmazdayız. Zaten kapasite kullanım oranları ve sanayide çalışan sayısının azalması, bunların öncü göstergeleri diye görüyoruz. Bir an önce bizlerin bu konularına el atılması gerektiğine inanıyorum Ece Hanım.
1: Peki bu hafta içerisinde aslında ISO imalat sektörü iklim pazarları, ihracat pazarları iklim endeksi de açıklandı. Orada da 8 ayın en belirgin iyileşmesini görüyoruz ki Ocak 2024'ten itibaren buradaki yükselişi aslında süreklilik arz ettiğini de görüyoruz. Dolayısıyla ama sizin söylemlerinizden anlıyorum ki bunun ihracatçı ve sanayici için somut bir çıktıya dönüşmesi için orada rekabetçilik açısından en başta kura dair adımların atılması gerek diyorsunuz. Buraya dair başka bir eklemek istediğiniz var mı?
2: Tabii ki Ece Hanım, unutmayalım, bizim en önemli pazarımız Avrupa Birliği. Avrupa Birliği hakikaten çok önemli kararlar veriyor. Malumunuz dün açıkladılar. Bu ETS programını biraz yavaşlatma, oradaki hedefleri geri çekme gibi adımlar attılar. Çünkü sanayisinin yeteri kadar hazır olmadığını gördüler. İlave maliyetler getirmek istemiyorlar. Hatta %14'e kadar düşen gayri safi milli hasıladaki sanayi payının %20'lere çıkması için olağanüstü bir seferberlik ilan etmiş durumdalar. Biz de bunu örnek almamız lazım. Türkiye'deki milli gelirdeki payımızın azalması yerine %25'lere kadar çıkma hedefi koymamız lazım diye düşünüyorum. Bunları da yaparken tabii ki üretim ve ihracatı destekler politikalarımız olması lazım diye düşünüyorum.
1: Peki Ayhan Bey, bir diğer konu da bu hafta özelinde tabii ki en büyük ihracat, ithalat pazarlarımızdan bir tanesi Avrupa. O tarafa dair gelişmeleri de takip ediyoruz. Bir yandan oradaki korumacı politikaların etkisini konuşurken bir yandan da takip ettiğimiz bir emisyon ticaret sistemi süreci var. Dolayısıyla oradan da bir revizyon geldiğini gördük. Karbon izlerinin piyasadan çekilme hızının yavaşlamayı önerdi Avrupa Komisyonu. Bunun etkilerini olacak diyeceğim. Çünkü buradan gelecek bir maliyet baskısı da var sanayici için. Ama bir miktar ertelense de er ya da geç bunların yapılması gerekiyor. Dolayısıyla oradaki süreç nasıl ilerliyor, sizden dinlemek isteriz.
2: Ece Hanım, Ticaret Bakanlığımız bu konuda ülkemizin ETS programını malumunuz açıklamıştı yılbaşından hemen akabinde. O çerçevede gidiyoruz ama Avrupa Birliği yaşadığı krizlere rağmen malumunuz çok ciddi bir kuraklık ve ısı problemiyle baş ediyor. Hatta şöyle enteresan bir şey anlatayım size. Romanya'daki nükleer santral susuzluktan, yani soğutma sorunu nedeniyle üretime ara verme durumunda veya azaltma durumunda üretimini. Bu nedenle bizim de malumunuz ülkemizin de Romanya'da yatırımlar var. O fabrikaların belirli sürede durmalarına neden olabilecek kadar tedbirler aldı. Dolayısıyla Yeşil Mutabakat çerçevesinde çevreyle ilgili çalışmalar olmasına rağmen bu adımları atmak zorunda kaldılar. Bizler de tabii onlarla uyumlu şekilde Bakanlığımız ve Çevre Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığımız bu konularda hakikaten proaktif davranarak bizlerdeki de esnemeyi yapacaklardır diye düşünüyorum ama bir taraftan çevre sorunun, dünyanın ısınmasının artmasının etkileri görünürken öbür taraftan da böyle tedbirler alarak kendi sanayilerini ayakta tutmaya çalışıyorlar. Bu da aslında bizim için de önemli bir örnek, doğru bir örnek olarak karşımıza çıkıyor diye düşünüyorum.
1: Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız, paylaştıklarınız için.
2: Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
1: Ve bir haberimizle devam edeceğiz efendim. Eski ABD Enerji Bakanı Dan Brule, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen trafiği kontrol etme yeteneğinin Tahran'a güçlü bir kaldıraç sağladığını ve su yolunun kontrolünün aslında bir nükleer silah olduğunu savundu. Detaylarla birlikte noktalayalım efendim. Saatlerimiz 18.20'yi gösterdiğinde günden kalanlarda görüşmek üzere.
3: Başkanım, bugün ABD'nin boğazı kontrol ettiği ve boğazın zaten açık olduğu yönündeki iddialarını düşündüğümüzde küresel enerji oyuncuları için şu anki gerçeklik bu mu?
4: Dürüst olmak gerekirse öyle olduğunu söyleyemem. Bence başkan bu sözlerle iyi niyetini gösteriyor ama işin aslı şu ki gemiler boğazdan 6, 7 veya 8 ay önceki gibi geçmiyor. Ve bilirsiniz şu anda herkesin takip ettiği asıl gösterge bu. Biliyorsunuz ham petrol fiyatlarında %5 ve 10'luk dalgalanmalar gördük. Ama şu anda her şey aslında Boğaz'dan kaç geminin geçtiğine bağlı. Asıl gösterge bu. Piyasadaki ham petrolün nihai fiyatını bu belirleyecek.
5: Sayın Bakan, WTI ve Brent için 80'li rakamlara geri döndük ve başkandan duyduğumuz bu tür yarı müzakereci üslup ve durumu alttan almamızla birlikte. Bunun önümüzdeki 24 saat içinde değişebileceğinin farkındayım. Bildiğimiz kadarıyla daha fazla saldırı başlatmak üzereyiz ama sanki biraz geri adım atıyor, tehditleri azaltıyor ve daha uzun bir sürece hazırlanıyor gibiyiz. Eğer durum buysa, bu haftalar veya aylar sürerse ham petrol fiyatları buradan nereye gider?
4: Bu durum 6-7 ay daha sürerse fiyatların mevcut seviyede kalacağını, hatta dış etkenlerle biraz daha yükseleceğini göreceğiz.
5: Yani yeni normal bu mu?
4: Şu an için evet. Yani eğer daha fazla seyir füzesi olursa fiyatlarda bazı bilirsiniz ek artışlar göreceğiz. Sanırım endişem şu ki buna baktığımızda eğer bu süreç uzadıkça uzarsa Boğaz'dan geçişle ilgili risk primi nedeniyle bu durum petrol fiyatları için tabiri caizse bir taban oluşturacak ve bu ülke olarak endişelenmemiz gereken bir şey. Ancak şunu söylemeliyim ki Amerika Birleşik Devletleri'nde benzinin galonunun 7 dolar değil de 4 dolar olmasının sebebi artan üretimimizdir. Bu ürünün Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilmesine izin veren politikalar sayesindedir. Ve daha da önemlisi ürünün olması gereken yere ulaşması için altyapının kurulmasına izin veriyoruz. Yani demek istediğim durum kötü olsa da olabileceği kadar kötü değil.
3: Peki bu durumun ne kadarı şu anda içinde 1983'ten bu yana en düşük seviyede petrol bulunan stratejik petrol rezervini kullanıyor olmamıza bağlanabilir? Bunu sonsuza kadar yapamayız.
4: Hayır, bu doğru. Bunu sonsuza kadar yapamayız. Orada bir sebeple duruyor. Stratejik bir önemi var. Acil durumlar içindir. Ve onu kullanmaya devam ettiğimiz sürece o tamponu ortadan kaldırmış oluyoruz ki bu da eğer bir tradersanız veya ham petrol piyasasında bir emtia traderıysanız bunu fiyatlandırmanıza ve ürünlerinizle ilgili ne yapmaya istekli olduğunuza dahil ettiğiniz bir risk primi veya risk faktörü olarak görürsünüz. Yani tüm bunların ham petrolün piyasa fiyatı üzerinde bir etkisi var ve şunu söyleyebilirim ki Boğaz açıldığında ve her şey eskisi gibi serbestçe hareket etmeye başladığında bu durumların bazılarının düzelmeye başladığını göreceğiz. Petrol fiyatları gerçekten de düşecek. Bu Amerikan hükümetine stratejik petrol rezervini yeniden doldurma fırsatı sunacaktır.
5: Evet, aklımdaki sorulardan birini yanıtlamış oldunuz. Yani beklentiniz Boğaz'ın tamamen açılması ve akışın bu çatışma öncesindeki seviyelere dönmesi yönünde. Peki bu İran ve Umman'ın Boğaz'ı kontrol ettiği bir dünyada mı olacak? Görünüşe göre Amerika Birleşik Devletleri'ni dışlayan bir plan yapıyorlar Sayın Bakan.
4: Evet, hayır. Umarım öyle olmaz. Yani bu kabul edilebilir bir sonuç değil. Biliyorsunuz bu müzakereler sırasında masada oturmuyorum. Bu yüzden aslında ucuz koltuklar dediğim yerden konuşuyorum. Bunu uzaktan izliyoruz. Ama hayır. Bunun Amerikan hükümeti ya da dünyadaki hiç kimse için kabul edilebilir bir sonuç olmadığını söyleyebilirim. Ama İran bunu biliyor ve bence bu yüzden buna odaklanmış durumdalar. Biliyorsunuz İran'ı potansiyel bir nükleer devlet olarak görme eğilimindeyiz ve öyle de. Yani yıllarca bir savaş başlığı geliştirmeye çalıştılar. Bunu durdurmamız çok önemli. Ama şunu da anladılar. Belki de buna sandıkları kadar çok ihtiyaçları yok. Eğer Boğaz'ın kontrolü onlardaysa bu aslında nükleer bir silahtır. Dünya genelindeki petrol akışının %20'sini kontrol ediyorlar. Bu çok güçlü bir araç. Bu görüşmelerde çok güçlü bir koz. Bu yüzden bence başkan ve ekip oturup bunları müzakere ederken umudum bu işe başladığımız dünyaya, yani açık ve serbest seyir sefere geri dönmemizdir. Burası açık bir su yolu, herkese açık. Hiçbir ulus ya da iki ulus buraya erişimi tek başına kontrol edemez.
3: Sayın Bakan, az önce bunu uzaktan izlediğinizi söylediniz ama enerji konularında Başkan Trump'a yıllarca danışmanlık yaptığınız da bir gerçek. Bu savaş başladığından beri sizin görüşünüze, tavsiyenize hiç başvurmadı mı?
4: Yönetimle. Yönetimle her zaman konuşuyorum. Başkanın pek çok danışmanı var ve ona ellerinden geldiğince hizmet ediyorlar. O da hepsini dinliyor. Ancak ben artık bu kararları veren kişi değilim. Bu yüzden kararı masadaki insanlara bırakıyorum.
5: Bu savaşı başlatmasını ona...

0: Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Kart sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Bloomberg ET Radyo. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Baskı değişse de Borsa İstanbul'daki negatif görünüm çok değişmedi desek yeridir akıllı paraya başlarken. 13.700 puana tekrar yaklaşmaya çalıştığını görüyorum Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksinin 120 milyar TL'lik hacimli ama %1'e yakın düşüşle şu anda yüzdesel bazda aşağı yöndeki seyrini koruyor. BIST 30'da ve sınayide %1'in üzerinde, bankacılıkta %0,70'ler 80'lerle ifade edebileceğimiz, ulaştırma tarafında da %0,30'la diğerlerine oranla bir miktar daha baskının daha az hissedildiği ama düşüşte olan bir görünüm var. 47.74'lerde başladık bugüne dolar TL'de. Halen de bu seviyedeki seyrimizi koruyoruz. Euro TL'de 55.11'in üzerindeyiz. Euro dolar paritesi 1.15-1.16 bandında 1.15'lere yakın. CDS'imiz 225 üstüne geldi tekrar, hatta 226'ya yakın şu anda. İçeriyle ilgili buna ilaveten 2010 yıl gösterge tahvil faizlerimizin de yönünün yukarı olduğunu söyleyelim. Petrolde gün içi bir miktar şalkalanmaları izledik ama şu an itibariyle Brent petrol negatif tarafta, 88 doların gerisinde. WTI'da da 82 doların üzerinde kalıyoruz. Altın da güne biraz zayıf başlamıştı ama tekrar 4400 dolara yaklaşıyor. Gümüşte de kayıpları silme çabası var. Halen negatifte olsa da tekrar 65 doların üzerinde olduğunu görüyorum. ABD oyunları tekrar 4.70'in gerisine geldi. Spot dolar endeksi de 100'e doğru yürüyordu ama buradan bir miktar daha adım adım geriye geldi. Avrupa borsaları öğle sonrasında pozitif. Sabah Çin özellikle hisselerinde düşüş vardı kapanışta ama Nikkei ve Kospi Kore ve Japonya, Güney Kore ve Japonya pozitif taraftaydı diyerek hızlıca bir dakikalık bir özet sunduk. Bugün televizyonlarını yeni açan, kulağını bizlere yeni veren izleyicilerimiz varsa önemli ekranda akıllı parada kalmalarını öneririm. Çok kıymetli bir konumuz var çünkü son dönemde özellikle Wars sonrası merkez bankacılığı ve bilhassa bunun iletişim tarafıyla ilgili aslında yapısal bir o kadar da önümüzdeki süreçte bizi nelerin beklediğine dair önemli tartışmaları konuşuyoruz.

0: Herhalde bu konuyu en güzel, en detaylı konuşabileceğimiz isimlerden bir tanesi University of Glasgow Ekonomi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Soner Başkaya bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Çağlar Bey. Çok teşekkür ediyorum.
0: Estağfurullah, sağ olun. Şimdi hocam biraz girişten ipucunu verdik ama öncelikle bugün yayına hazırlanırken sizinle yayın yapacağımız için ben bir kendimce köşe yazısı da yazdım. Merkez bankacılığının ezoterik sınırlarına dair başlığı tam koymadım ama bununla ilgili acaba dedim son dönemde tabii borç sonrası illaki burada kafa patlatanlar olmuştur ama geçmişte kim neler yapmıştır, söylemiştir diye bakınca karşıma 1986 yılından bir makale çıktı. Hala da Richmond Fed'in web sitesinde bulunabiliyor kendisi. Good Friend'in burada ne diyelim parasal sır temalı makalesi ve 40 yıl geçmiş üzerinden ama sanki bugündeymişim gibi de hissettim. Benim doğduğum yıldan 2 yıl önce bu tartışma bize yeni gibi geliyor ama o kadar da yeni değil mi?
1: Tabii. Aslında çok güzel bir başlangıç yaptınız. Marvin Goodfriend'e aslında biraz saygıyla alınarak başlayalım. Her ne kadar diyeceklerine biraz katılmasak da. Marvin Goodfriend'le benim şöyle bir ortak noktam var. Her ikimizin de doktorası Brown'dan ve her ikimiz de Herschel Grossman'ın derslerini alma şansına haiz olduk. Kaldı ki o Herschel Grossman da direkt doktor öğrencisiydi. Lakin Marvin Goodfriend'in tabii eğitimini aldı ve araştırma yaptığı dönemlerde parasalcılık çok ön plandaydı ve o anlamda da tabii Merkez Bankası'nın şeffaf bir iletişim politikası izlemesinden ziyade işte ne tür tepkiler verilir, tepki fonksiyonunun netliği ne olmalıdır tarzı düşünceler vardı. Fakat 1990'lardan itibaren çok ciddi bir şekilde Merkez Bankacılığında çeşitli kırılımlar oldu deyip ve bu kırılımların bir parçası Merkez Bankası'nın operasyonel süreci nasıl olmalı? Yani bizim Taylor kuralı dediğimiz işte faiz belirleme, reaksiyon fonksiyonu, bunun işte ne tür para politikası aktarımında değişiklikler ve etkiler yapacak konusunda bazı görüş değişiklikleri oldu. Bununla beraber asıl önemli değişiklik merkez bankalarının iletişim politikasını nasıl belirleyeceği şeklindeydi. Ve buradaki belirgin gelişmelerden bir tanesi şu oldu. Merkez bankacılığı, işte sizin Marvin Goodfriend'den bahsettiğiniz gibi ya da daha sonrasında Greenspan'in işte uyguladığı şekilde gizemli bir şey olmasındansa, şu öneriden yola çıkarak aslında bizim bugünkü bütün kararlarımız, bütün işte yatırım kararlarımız, tüketim kararlarımız bugünün faizine değil, gecelik faize değil, bir aylık faize değil, o harcama ufku esnasındaki gelecek faizlere ilişkin beklentimize dayalıdır. Dolayısıyla bu söylemden yola çıkarak merkez bankaları şunu söylemeye başladılar. Birincisi, ben önümüzdeki faiz politikası konusunda ne kadar bir netlik verirsen piyasalar o kadar net olmaya başlar. Varlık fiyatlarındaki, işte faizlerdeki, mortgage faizlerindeki fiyatlandırmayı o kadar kolay şekilde yapar. Yatırımcılar, tüketiciler o kadar kolay bir şekilde karar alır. Ve ben yine aynı şekilde enflasyonla mücadele eden bir merkez bankası olarak gelecekteki politika kararımı şimdiden tabii koşullu olarak belli sinyaller suretiyle iletişimini yaparsam bu piyasaları ve enflasyon beklentilerini çıpalayan ve de dengede tutan bir şey olacaktır. Konulu tarzı bir görüşe doğru gittik. Bu dediğim gibi özellikle 90'ların ortalarında ardından tabii teorik çalışmalarla Michael Woodford gibi onu ilk başta bahsedebiliriz. Merkez bankacılığında çok baskın bir düşünce haline geldi. Ta ki bugün Kevin Warsh'un tekrardan gelip benim için forward guidance çok önemli değil. Belki de forward guidance yapmak suretiyle, yani ileriye yönelik mesajlar vermek suretiyle piyasalara iyilik değil, ekonomiye iyilik değil, belki de kötülük yapıyoruz tarzı bir düşünceyi benimsemesiyle tabii biraz farklı bir döneme gelmiş bulunmaktayız.
0: Hocam tam siz konuyu Kevin Warsh'a getirince biraz muzipçe tabii, biraz da magazin yapalım. Şimdi Warsh göreve gelirken konuşulan konuların genelinde ana akım ekonomi medyasında da sosyal medyanın içerisindeki finfluencer camiasında da Trump gölgesi çok daha ön plandaydı. Ama Warsh ilk olarak sözlü yazılı iletişim kurmaya başladıktan sonra şöyle bir insanlar durup baktı etrafına. Yani acaba bu biraz önce sizin de işaret ettiğiniz şeyleri daha önceden birilerinin dile getirmesi mi gerekiyordu? Ya da merkez bankalarının başta iletişim olmak üzere usul ve yöntemleriyle ilgili acaba bir şeyler değişmeliydi ve çoktan hatta zamanı geçti mi diye. Ve bu biraz Warsh kanadı yarattı. Bununla beraber tabii ki buradaki siyasi o gölgeyle beraber, hayır efendim yani Warsh doğru şeyler söylemiş olabilir ama neler yapacağına bakmamız lazım. O yüzden merkez bankacılığının o konvansiyonel geleneksel doğruları bellidir bloku olup biraz da karşısında konumlananlar oldu. Bu sizin kafanızda nasıl bir görünüm canlandırdı? Sizi övmek için söylemiyorum. Değerli izleyicilerimiz zaten adınızı biraz araştırdığında bilirler. Siz çokça uluslararası kuruluşta da görev alıyorsunuz. Danışmanlık da veriyorsunuz. Yani konuşulanlar o tarafta mesela nasıldı?
1: Burada aslında yani aslında bir taraftan insanların anlamaya çalıştığı şey şu. Ekonomi birçok belirsizlik içinden giderken, hani bu belirsizlikleri de çok kısaca özetleyebiliriz. Jeopolitik riskler, işte gümrük vergilerindeki, Amerika uyguladığı gümrük vergilerindeki çok hızlı değişimler, yine aynı şekilde AI gibi ya da işte AI'ın sonrasında teknoloji hisselerindeki artışlar gibi piyasalardaki çok ilginç değişiklikler varken, aslında biraz baktığımız zaman piyasaların biraz da tabii Merkez Bankası şeffaflığının önemine inanan, bunu tabii bilimsel makaleler eşliğinde önemine inanan iktisatçıları dediği şey şu. Yani bu kadar belirsizliğin arasında acaba bir de Fed'in ne yapacağını anlamaya mı kafa yormaya başlayacağız? Yani bir başka deyişle şunu söyleyebiliriz. O kadar değişik şoklar var. İşte farklı fırtınaların arasından geçen bir gemi metaforunu düşünebilirsiniz. Ve böyle bir durum da tabii Warsh'un dediğini birazdan geleceğim ama siz ne yaptığını bilen ve ne olabileceğinin iletişimi yapan bir kaptan olmasını beklersiniz kaptan köşkünde. Şu andaki aslında en büyük tartışmaların kaynağında Kevin Warsh, hani bu böyle bir zamanda özellikle birçok şokun, birçok negatif gelişmenin olduğu bir ortamda böyle bir iletişim değişikliğini önermek suretiyle piyasalara ve ekonomiye iyi mi yapıyor, kötü mü yapıyor söylemi var. Warsh'un nereden yola çıktığına bakacak olursak, Warsh aslında forward guidance'a, yani ileri dönük faiz politikası ya da Merkez Bankası'nın ne yapacağına yönelik politikaların iletişimi konusunda değişikliğe gideceğini aslında en baştan beri bir şekilde bize iletiyordu. Yani en baştan beri Nisan ayına baktığınız zaman aslında Warsh'un hani forward guidance dediğimiz politikalara çok inanmadığını görüyoruz. Peki buradaki Kevin Warsh'un kafasındaki ekonomi modeli ne olabilir? Bu sorunun cevabını vermeden aslında Kevin Warsh'un yaptığı şeyin piyasalar için iyi mi olacağını, kötü mü olacağını çok fazla anlayamayız. Kevin Warsh'un söylemlerinden bir tanesi bu. Yine bir örnek verecek olursam, bildiğiniz üzere 2022'de Covid sonrası kamu harcamalarından sonra hızlı artan enflasyon, Ukrayna-Rusya savaşı ile beraber, yani büyük bir arz şoku ile beraber karşılaşınca çok çok ciddi bir şekilde bir enflasyon şoku oldu. Enflasyon %10'lara kadar gitti. Bu esnada hatırlarsınız piyasalar bu işte geçici mi kalıcı mı diye bir süre tartıştılar. İşte beklentiler bozuluyor mu bozulmuyor mu diye tartıştılar. Ama hepsinin ötesinde bu beklenmeyen bir şoktu ve öncesinde Merkez Bankası, yani 2020-2021 dönemine baktığımız zaman şunu söylüyordu. Enflasyonda belirgin riskler olmayacak. En azından olursa da yönetilebilen talep yönlü riskler olacak. Warsh şu gözlemi ele alıyor. Diyor ki biz aslında belki de o 2020-2021 dönemindeki ileri dönük iletişimle piyasalara iyi bir şey yapmadık diyor bir söylem olarak. Yine dayandığı argümanlardan biri şu olabilir. Finansal piyasalardaki özel oyuncular, yani piyasa katılımcıları fiyatlama davranışında kendi analizlerini ve ekonominin kendi gidişatına ilişkin kendi düşüncelerini dikkate

0: almaktansa belki de Federal Reserve Bank'in, Merkez Bankası'nın görüşlerini çok çok fazla dikkate almaya başladı. Ve bu da aslında Fed'in yanlış tahminler verdiği zamanlarda piyasadaki fiyat oluşumlarını olumsuz etkiledi tarzı bir öneriyle yola çıkıyor. Yani aslında hepsini yan yana koyduğumuz zaman şu ana kadar en azından kağıt kalem üzerinde baktığım zaman bir sorun yok. Hatta ben ona bir de teorik bir bağlam ekleyeyim. Yale Üniversitesi'nden Stephen Morris ve şu anda Kore Merkez Bankası Başkanı olan değerli dostum Hyun Son Shin yakın zamana kadar BIS'te önemli pozisyonlardaydı. Onların çok çok önemli bir makalesi var. Kamuya açık bilginin toplumsal refah etkisi diye ben hani çevirebileceğim. Yani Social Value of Public Information diye çok çok önemli bir makalesi var 2002'de yazdıkları. Orada şunu söylüyorlar. Diyelim ki politikada işte Merkez Bankası gibi bir kuruluş var ve onların tahminleri piyasayı yönlendirebiliyor. Bir de piyasada diğer oyuncular var. Eğer diğer oyuncular, piyasadaki diğer katılımcıların Merkez Bankası'na baktığını biliyorlarsa, aynı Keynes'in zamanında söylemiş olduğu işte güzellik yarışması, beauty contest gibi bir anlamda kendi bilgilerini göz önünde bulundurmayı bırakırlar ve sadece işte Merkez Bankası'nın verdiği tahminlere bakmaya başlarlar diyor. Şimdi bunun sakıncası ne? Eğer merkez bankaları piyasadan daha kötü tahmin yapıyorsa, evet bu çok çok tehlikeli bir şey. Bu piyasadaki fiyat oluşumlarını negatif etkileyen ve piyasada gereksiz oynaklıklar yaratabilen bir şey. Peki, dediğim gibi hani Kevin Warsh hangi koşullar altında haklı olabilir? Dediğim gibi Merkez Bankası piyasadan daha kötü tahminler oluşturuyorsa. Genele bakalım. Genele baktığımız zaman merkez bankaları tabii ki Covid dönemi çok çok istisnai bir dönemdi. Yani bir taraftan işte yüzyıllardır gelmeyen bir pandemi, hemen ardından da Ukrayna-Rusya savaşından bahsediyoruz. Hani jeopolitik risklerin aslında ne manaya geldiğini bize ilk defa çok somut bir şekilde gösteren. Ve bunun ardından hepsini bir araya getirdiğimiz zaman belki Kevin Warsh'un söylemiyle hani tahminimce kafasında böyle bir şey olabilir. Merkez Bankası acaba o gün yanlış tahminlerle ya da yanlış öngörüyle piyasayı yanlış yere mi yönlendirdi? Bunu bence bir örneğe bakmaktansa genele bakarak yönlendirmek gerekiyor. Örneğin forward guidance işte özellikle 2007-2008 krizinden sonra piyasaların toparlanmasında ve faizlerin sıfıra vurduğu noktada tekrardan parasal aktarım mekanizmasının çalışmaya başlamasında çok çok önemliydi. Keza bir başka forward guidance, her ne kadar forward guidance gibi düşünmesek de Draghi 2012 yılında Euro'ya karşı şüpheler arttığı zaman, whatever it takes dediği zaman, yani farkındaysanız işte faizi mi arttırırım, ne zaman arttırırım, ne kadar arttırırım demiyor. Ama ben Euro'yu korumak için elimden gelen her şeyi yapacağım diyor. Bu tarz ileriye dönük güçlü iletişimler her zaman piyasalara yön vermiştir. Ben bu anlamda Kevin Warsh'un bunu göz ardı etmesi suretiyle önümüzdeki dönemde hele Amerikan Merkez Bankası'nın reaksiyon, tepki fonksiyonunu bilemezsek değil veriye duyarlılığı azaltmak ya da Merkez Bankası'nın iletişime duyarlılığı azaltmak, çıpasız bir piyasa bilakis Merkez Bankası'nın söylediği her şeye önem atfetmeye başladı ve bu bağlamda da belirsizliklerin artabileceği bir ekonomik görünümden maalesef biraz kaygı duyuyorum.
1: Hocam biz de bu sorunlardan size biraz nefes aldıracağız. Ufak bir araya gidip sonra devam edeceğiz ama hazır Güney Kore Merkez Bankası Başkanı ve mesai arkadaşınızdan konuyu açtınız. Orada biliyorsunuz kabaca bir iki yıldır özellikle hisse senedi piyasası ile ilgili daha çok ön planda olan bir finansal görünüm var ama son dönemde bilhassa onun ne diyelim izlediği yöntem ve kişiliği de biraz dikkat çekici. Neden önemli olduğunu sizden dinleyelim mi?
0: Şimdi aslında bir taraftan baktığımız zaman biraz farklı şeylerden bahsediyor olabilirim ama bir taraftan baktığımız zaman Kore Merkez Bankası biraz geleneksel bir yer ve hani bir anlamda işte etkin araştırmaya dayalı iletişime yönelik merkez bankacılığı konusunda biraz maalesef diğer akranlarından geride kalmış bir yapıda, fakat gözlemlediğimiz kadarıyla Kore Merkez Bankası da çok ciddi bir şekilde geriye dönük, ileriye dönük iletişimi önceleyen ve araştırma gücünü daha üst çıtalara çıkarmaya çalışan bir Hyun Soo Shin'den bahsediyoruz ve bu da hani ekonomiye duyulan güvende en azından hele de şu anda işte hisse senetlerine ilişkin yakından takip edilen durumda belki bir güven unsurlarından bir tanesi olacak Kore ekonomisi için.
1: Bir ufak nefes alın hocam, sizler de değerli izleyicilerimize de müsaade edelim. Aldığımdan akıl para devam edecek.
2: Öncelikli yayın.
3: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Akıllı para kaldığı yerden devam ediyor. Son dakikada gözü olmayan değerli izleyicilerimiz için sözlü olarak ifade edeyim. Hazinenin 6 ay vadeli bono ihracında net satış 41,3 milyar TL, bileşik faizde %41,13 oldu. Bu son dakikayı belirttikten sonra devam edelim Profesör Soner Başkaya ile sohbetimize. Hocam, bir konu var ki o konu olmadığı bir alan bırakmadı hayatlarımızda, özel hayatımızda dahil olmak üzere, yapay zeka. Aslında sanki salgın sonrasında bilhassa bu chat robotlarının hayatımıza, sohbet robotlarının hayatımıza girmesiyle sanki o dönem başlamış gibi konuşuyoruz ama çok çok gerilere de götürebiliriz bu konuyu. Sizin görev yaptığınız Merkez Bankası organizasyonun içinde hem iletişim hem de araştırma gibi yerlerde üst düzey yöneticiliğiniz vardı. Borsun buna açtığı perde de dahil olmak üzere yapay zeka merkez bankacılığını da dönüştürüyor mu ya da dönüştürmeye çoktan başladı mı?
1: Çok güzel bir soru. Şu anlamda söyleyeyim. Bir borç çerçevesinden soracağım. Tabii bir de genel anlamda soracağım. Merkez bankaları için yapay zekanın kullanımı aslında birçok alanda çok çok önemli. Örneğin merkez bankalarının en önemli, özellikle enflasyon İktisadi faaliyeti tahmin etme konusundaki en önemli atfettiği şeylerden bir tanesi nowcasting dediğimiz şu anı okumaya yönelik şeylerdir. Şu anı okumaktan kastım şu. Örneğin bir gayri safi yurt içi hasıla verisi en az işte 4-5 ay gecikmeyle gelir ve de ardından bu verinin farklı revizyonlara uğradığını da görebiliriz. Bu anlamda merkez bankacılığı için önemli olan çıktı açığı gibi bir şeyi tahmin etmemiz bir hayli zor olur. Geçmişte Merkez Bankası'nda biz şunları çok net bir şekilde kullanıyorduk. Örneğin işte software'ler dediğimiz, işte elektrik tüketimi ya da işte otoyollardan geçen özellikle ticari araç sayısı falan tarzı, ama bunları hani binlerce göstergeye yaymak mümkün. Şimdi yapay zekanın dönüştürdüğü ve merkez bankacılığı analizinde iyileştirdiği noktalardan bir tanesi işte bu şimdi okuma dediğimiz nowcasting işini çok daha net, çok daha hızlı bir hale getirmiş olması. Bu anlamda yapay zekanın hani operasyonel anlamda merkez bankalarının çalışması anlamında olumlu etkilerinden bahsedebiliriz. Lakin yapay zekayı merkez bankacılığı bakımından biraz daha genel değerlendirmek lazım. Çünkü yapay zeka eğer düşünüldüğü gibi verimliliği arttıracaksa, ama verimliliği arttırırken de bir taraftan işte iş kolunun niteliğine bağlı olmak üzere beyaz yakalı ve mavi yakalı çalışanları farklı bir şekilde etkileyecekse, farklı kanallardan bu Merkez Bankası'nın radarına girebilir. Bildiğiniz üzere Kevin Warsh'a gelecek olursak, ilk başlarda enflasyonist sinyallere rağmen faizlerde bir düşüşü şu şekilde kurgulamaya başlamıştı kafasında. Yapay zeka pozitif yönlü bir arz şokudur. Bu işte verimliliği arttıracaktır. Dolayısıyla bir şekilde bu düşük faizleri sağlamamızı ya da faizleri indirmemizi sağlayabilir. Tabii bu Amerika'daki siyasi otorite bakımından hani kulağa hoş gelen bir söylem olabilir. Lakin burada da yine daha netleştirilmesi gereken argümanlar var. Mesela yapay zeka verimliliği arttıracaksa, merkez bankacılığında nötr faiz oranı dediğimiz, yani enflasyon öyle bir faiz düzeyi ki ne enflasyonist baskılar var ne dezenflasyonist baskılar var. Yapay zekanın verimliliği arttıracak olması en kötü ihtimalle nötr faiz oranı arttıracak bir şeydir. Dolayısıyla burada bile aslında Kevin Warsh'un söyleminde ki tutarsızlıklar ortaya çıkıyor. Ve dolayısıyla yani yapay zeka konusuna baktığımız zaman çok çok önemli bir şey. Yani yapay zekadan sonra yani hepimiz farkındayız. Şu ana kadar

0: 1999-2001 dönemindeki dotcom balonuna benzetenler var. Dolayısıyla merkez bankalarının çok yakın bir şekilde özellikle finansal istikrarı sağlama bağlamında takip etmeleri gerekiyor. İkinci şey de dediğim gibi çıktı açığının sağlıklı hesaplanabilmesi için ekonominin uzun dönemli potansiyel büyümesinin çok net hesaplanması gerekiyor. Bu da AI, yapay zekanın potansiyel büyümeyi, potansiyel çıktığı nasıl etkileyeceğini anlamaktan yolu geçiyor ve şunu söyleyebilirim Çağlar Bey, belki bir başka seferki sohbetimizde bunu biraz daha açmak mümkün olabilir. Merkez bankaları potansiyel çıktığı, yani gayri safi yurt içi hasılanın ekonominin potansiyeli kullanıldığı zaman, tüm verimlilik, sermaye, istihdam bu kullanıldığı zaman gelebileceği maksimum nokta ve konjonktürel noktası arasındaki fark biliyorsunuz çıktı açı dediğimiz şey. O potansiyeli yanlış hesapladıkları zaman Merkez Bankası'nın alabileceği tüm kararlar maalesef çok doğru olmayabiliyor. Bunun çok büyük örneğini işte Paul Volcker öncesindeki işte ikinci petrol şoku sonrasında Fed'in yanlış bir şekilde çıktı açığını hesaplaması ve daha sonrasında resesyon yaratmasıyla gözlemledik. Dolayısıyla olayı tekrar ilk başladığımız noktaya ve Kevin Warsh'a getirecek olursak, Kevin Warsh belki şunu söyle: evet, ben daha az iletişim yapayım ve piyasa kendi fiyatlamasını yaparken kendi bilgi setini, kendi modelini daha fazla kullansın. Ama belki hani metaforda yanlışlık olmayacaksa daha önce söylediğim şeyi tekrarlayabilirim. Eğer sakin sularda yüzüyorsanız tabii ki kaptanın sizi çok yönlendirmesine gerek yok. Ama sular biraz çalkantılıysa, o zaman kaptan arada yanlış da söylese beklentileri yönetecek ya da piyasaların koordine olmasını sağlayacak güvenilir, çıpalayıcı bir kaptana ihtiyaç olacaktır.
1: Şimdi bunun üstüne ne sorayım ben hocam? Yani mesaj oldukça açık bence. Şöyle toparlayalım peki, bir 5 dakikamız kaldı. Bu kadar yapay zeka vesaire diyoruz. Bir grafiğimiz var bu arada, çok klişe bir grafik ama bu merkez bankalarının ellerinde tuttuğu varlıklarla ilgili helikopter paralar vesaireler 2008 krizinden itibaren. Hatta bir politik muhabbetin içinde dahi rejimiz eğer duyduysa beni, o grafiği verebiliriz. Mavinin bol olduğu bir grafik. Salgında iyice tavan yapan, yavaş yavaş azaltmaya çalışıyorlar işte. Sonra hocam siz göremiyorsanız işte o hepimizin kafasında canlandırdığı grafik işte 90'lardan itibaren. Merkez bankaları ne diyelim, işin içinde teknoloji, politika setleri vesaire olmadan da öyle ya da böyle insanlardan oluştuğu için ve siz biraz önce çıktı açının yanlış hesaplanmasından bahsettiniz. İnsan aklının ürünü hata da yapabilir netice itibariyle. Lakin sormak istediğim soru şu: bu kadar araştırma birimleri, iletişim birimleri var. Bu noktada bir banka çok şey söyleyip hiçbir şey söyleyemeyebilir ya da hiçbir şey söylemeden de her şeyi mahvedebilir mi? Bu arada banka dedim ama her kurum bunu yapabilir aslında, atıyorum. Bürokraside de olur, bu orduda da olur.
0: Tabii ki. Ben yine hani bildiğim kulvardan, merkez bankacılığından yola çıkarak da bir söyleyeyim. Hani burada tabii ki sizin söylediğiniz şeyin ne olduğu ve ne kadar bilgi muhteviyatının olduğu çok çok önemli. Yani bir başka de işte tek kelimelik anlamda kredibiliteniz çok çok önemli. Öyle zamanlar olur, sizin kredibiliteniz yüksektir ve çok bir şey söylemezsiniz. Ona rağmen piyasa net bir duruş sizde görür ve de en azından şunu der: ben bu kurumun fonksiyonunu iyi kötü anlıyorum, tepki fonksiyonunu. Yani ben tabii Bloomberg HD izleyicileriyle karşı karşıya olduğum için biraz daha iktisadi terimler babında konuşuyorum, ama işte enflasyona, istihdama, Merkez Bankası'nın ne kadar tepki vereceğini bildiğini varsaydığımız bir kurum çok fazla bir şey söylemeden de piyasalara çok net bir şekilde çıpa oluşturabilir. İşte size bahsettiğim işte Draghi'nin zamanında whatever it takes demesi. Fakat tam tersini düşünelim. İşte tahminlerinizin işte genelde tutmadığı ya da işte iletişiminizde özellikle çoklu şokların geldiği zamanlarda neye nasıl tepki vereceğiniz net olmadığı durumlarda

0: Bu hani çok tamamen piyasayı yanlış yerlere götürebilir. Yani hani bunun yine güncel bir örneği olarak yine Amerikan Merkez Bankası üzerinden gidecek olursak şu an en büyük tartıştığımız şeylerden bir tanesi petrolün bu kadar oynak olduğu ve işte siz de biraz önce bahsettiniz hani bugün işte Brent 88 diyoruz ama hani yarın 80 mi olacak, 100 mü olacak? O sadece işte jeopolitik siyasi haberlere bağlı biraz. Ama petrol fiyatları ne olursa olsun biz şunu söyleyebiliyorsak ya petrol fiyatı işte %10 arttığı zaman evet bu bir taraftan işte istihdamı aşağı yönlü baskılayacak ya da yatırımları baskılayabilir. Ama bir taraftan da enflasyonu artıracak. Dolayısıyla negatif yönlü bir arz şoku. Enflasyon ve işte ekonomik aktiviteye farklı yönlerde etki yapacak. Ama ben bu durumda Merkez Bankası'nın nasıl tepki vereceğini biliyorum. İşte enflasyonu önceleyecekler ya da işte istihdamı önceleyecekler. Ve ben de buna göre pozisyon alacağım diyebiliyorsanız ne ala, ne kadar güzel. Ama işte yine dediğim gibi Merkez Bankaları'nın iletişiminde bu netlikleri sağlamaları çok çok önemli. Ve hani belirsizliğin arttığı dönemlerde bu tarz net iletişime biz normal zamanlardan çok çok daha fazla ihtiyaç duyuyoruz.
1: Yani şu an dibini sıyırıyorum sürenin ama son bir soru daha peki hocam. Bu yıl sizce Fed ekseninde konuştuklarımızın ötesinde en kötü sürpriz ne olabilir?
0: Fed ekseninde soruyorsunuz değil mi?
1: Yani tüm dünyayı sarsacağı için Fed ekseninde. Yoksa her
0: Tabii.
1: merkez bankası için soru var aklımda ama Fed'i sorayım.
0: Tabii. Şöyle, şimdi Fed'in önündeki en büyük zorluklardan bir tanesi işte Kasım ayında yaklaşan seçimler sırasında işte ne yapacağı. Hani bir taraftan bahsettiğim işte petrol şoku var. Çok kısaca söylemek gerekirse Fed ne yapacak olsa net olsa ve itibarlı bir Fed olsa şu andaki iletişim değişikliği bile belki de finansal piyasaların sıkılaşmasına ve enflasyon düşmesine fayda sağlayabilecekti. Fakat eğer hem bir taraftan iletişimdeki muğlaklık, yani Fed ne istediğini bilmiyor dersek, mesela yakın zamanda işte Wharton ekonomik tarihçisi Peter Kontrobrand'ın dediği gibi Fed'in kendi ayağını sıktığı bir ortam. Ardından Kasım ayı öncesinde de seçimler öncesinde gevşemeye giden bir Amerikan Merkez Bankası'ndan gidecek olursak bunun mutlaka piyasalarda oynaklıklara yol açacağını ve Fed'in işte itibarını zedeleyici ve bir anlamda işte küresel yansımaların olacağı bir sürece doğru gidebiliriz. Belki de bu bağlamda işte 27-29 Ağustos tarihleri arasındaki Jackson Hole toplantısı ve de iletişim politikasındaki değişikliği yakın zamanda ifşa etmiş olan Kevin Warsh'un o toplantılarda söyleyecekleri her ne kadar tema ödeme sistemleri de olsa çok çok kıymetli olacak.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Umarız ki sağlıklı ağız tadıyla çok da uzun süre ara vermeden sizlerle bir kez daha hayırlı konuları konuşuyor oluruz. Bize vakit ayırdığınız için tekrardan çok teşekkür ederiz. University of Glasgow Ekonomi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Soner Başkaya bizlerle birlikteydi. Ve bu uzun ve detaylı keyifli sohbetin sonuna geldik Akıllı Parayla beraber. Birazdan da 16'da Finans Merkezi sizlerle olacak. Zeynep Özyol'la hoşçakalın.
2: Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
3: Reklam. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP.

www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
1: Merhaba, Finans Merkezi'ne hoş geldiniz. Önce bir rakamlarla görünüme bakalım. An itibariyle fiyatlamalar nasıl seyrediyor? Amerika'da yarın gelecek enflasyon verisi öncesi ve bu hafta Perşembe günü beklenen içerideki enflasyon raporu toplantısındaki mesajlar ekseninde, yani bu beklentiler ekseninde. 13.746 puanda Borsa İstanbul, %0,46'lık aşağı yönlü hareketle bir miktar satıcılı seyrin hız kestiğini söylemek mümkün. Bir bakalım sektörel kırılımlarda görünüm ne söylüyor bize. Yataya geçmiş bankacılık yatay negatif görünüme kavuşmuş durumda. %2'yi aşan satıcılı bir görünüm vardı günün ilk saatlerinde, öğle saatlerinde. Sanayi tarafta %0,86'lık kayıp var. Mali tarafta ise %0,14'lük aşağı yönlü görünümü takip ediyoruz. Seans bitimine doğru sayarken hizmetler %0,74, turizm tarafı %1'e yaklaşan aşağı yönlü görünümde. Ulaştırmada ise %0,15'lik bir kaybı takip ediyoruz Borsa İstanbul cephesinde. Devam edelim, bakalım paralarda görünüm ne söylüyor diye. 99.83'te seyreden bir dolar endeksi, 1.1544'ten devam eden bir euro dolar çaprazını görüyoruz. 47.73'te dolar TL, 55.14'te de euro TL seviyesi. Avrupa borsalarına bir göz atalım. Avrupa borsalarında yatay bir görünüm vardı. Biraz Frankfurt, yani DAX endeksiyle, Alman DAX endeksiyle Milano borsasında pozitif ayrışma görüyoruz. 0,32 seviyesinde alımlar. %0,21'de Milano borsasındaki yukarı yönlü hareketin seviyesi. Kakaran endeksi yatay pozitife dönmüş. Londra borsası ise %0,16 primli. Devam edelim. Bir vadeli tarafa bakalım Amerika'da ne gösteriyor durum diye. Dow Jones %0,11, Nasdaq %0,36 primli, S&P 500'de ise %0,15'lik bir yukarı yönlü hareket söz konusu. Getiri eğrisine bakacak olursak, uzun tarafta biraz alım gelmiş buraya. 4.68'e gelmiş, 4.72'ler seviyesindeydi. 4.39'da 5 yıllıklar var, 4.22'de de 2 yıllıkları görüyoruz. Kripto para emtia tarafına bakacak olursak, orada da 4.397 dolara gelen, 4.400'ün kıyısında seyreden bir spot altın ons fiyatı görüyoruz. 65 doların üzerinde gümüş fiyatlaması, 64.275 dolardan geçiyor Bitcoin de işlemler. 88

0: 8 dolara geldi Brent petrol. Bir miktar bu Pakistan'dan gelen açıklamanın da etkisiyle anlaşma zemini, anlaşma görünümü yakın diye o minvalde gelen açıklama Pakistan Savunma Bakanı'ndan. 81 dolar 98 sent dedi. Amerikan tipi ham petrolü görüyoruz. Rakamlarla görünümü böylece özetlemiş olalım ve iş yatırım uluslararası piyasalar uzmanı Anılcan Özsalih'le bağlantı yapalım. Küresel piyasalara ilişkin biraz daha bilgiyi, biraz daha fazla bilgiyi kendisinden almak için. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi yayınlar dilerim.
0: Şimdi az önce girişte de söyledim, Amerika'da tabii gözler yarın gelecek enflasyon verisinde. Özellikle Cuma günü gelen tarım dışı istihdam verisi sonrası bu verinin nasıl geleceği kritik. Piyasalarda fiyatlamalar ne söylüyor veri öncesi?
1: Haftaya tabii Amerika endeksleri hafif negatif başladı. Çok sert bir satış görmedik fakat sektörler arasında ayrışmalar vardı. Petrol fiyatlarının yukarı gitmesi enerji sektörünü pozitif etkiledi ama genel olarak yatay bir hareket mevcuttu. Bu hafta tarım akımı temanın biraz daha hakim olacağını söylemek mümkün. Eylül ayı toplantısı için ciddi bir belirsizlik var. Faiz arttırma ihtimali %51 olarak fiyatlanıyor ve bu oran neredeyse zar atmaktan farksız. Ve bu oran piyasalarda ciddi belirsizlik ve volatilite yaratıyor. Benzer senaryo geçen toplantıda da vardı ve indirme faiz arttırmadığı senaryo hisse senetleri için ve emtialar için pozitif karşılanmıştı. Fed'in yeni dönemde geleceğe yönelik guidance vermemesi piyasalarda verilerin önemini arttırıyor. O yüzden enflasyon verisi yön belirleme konusunda piyasaların odak noktası olacağını düşünüyorum. Burada özellikle çekirdek enflasyon önemli olacak. Çekirdek enflasyon aylık dönemi %0.15 ve altında gelirse faiz artışı beklentilerinin geri çekilmesi, özellikle Nasdaq'ta büyüme hisselerinin pozitif tepki vermesini beklerim. Bas senaryoda yani %0.2 civarında bir veri gelirse mevcut fiyatlama büyük ölçüde korunur ve belirsizlikli miktar daha devam eder. Ancak enflasyon %0.3 üzerinde gelirse piyasa açısından daha zor bir tablo ortaya çıkabilir. Böyle bir senaryoda Fed'in Eylül ayında faiz arttırma ihtimali ciddi şekilde yükselir. Yani burada 10 yıllık tahvil faizi yukarı gidecektir ve özellikle de yüksek değerlemeye sahip teknoloji hisselerinde daha sert satış görebiliriz. Tabii zayıf istihdam verisi aslında Fed üzerindeki faiz artışı baskısını azaltmıştı. Ancak pazartesi günü petrolün %5 yükselmesiyle birlikte enflasyon hikayesi tekrardan ön plana çıktı. Burada bilanço tarafı ise piyasaya destek vermeye açıkçası devam ediyor. Şirketlerin ikinci çeyrek toplam kar büyümesi %55 seviyelerine kadar geldi. Kar tahminleri de 2027 için son 3 ayda yukarı revizeler görüyoruz. Yani bu nedenle hani olumsuz enflasyon sürprizi gelirse satış biraz daha devam edebilir. Hani volatilitenin yükselmesiyle özellikle sistematik fonlardan satışlar da gelebilir ve hareket büyüyebilir. Temel tarafta güçlü karlar ve AI yatırımları piyasayı destekliyor. Fakat makro tarafta petrol, enflasyon ve FED fiyatlaması kısa vadede yönü belirleyecektir. Ben şu an için bir miktar daha pozitif taraftayım ve yani Fed'in faiz arttırmayacağı senaryoya biraz daha yakınım. O yüzden hani piyasa tarafında biraz daha pozitif bir görüşüm var. Ancak tabii yarınki veriden sonra biraz daha revize etmek gerekecektir eğer tersi bir veri gelirse. Ama hani veri biraz daha fiyatlama tarafında etkili olacaktır. Benim notlarım bu şekilde.
0: Anılcan Özsalih, teşekkürler. Kendisine teşekkür edelim ve araştırma turuna başlayalım.

0: Evet, araştırma turuna Elif'le başlıyoruz. Elif, hoş geldin. Bloomberg ET araştırma analistimiz Elif Canseven. Şimdi tabii bu haftanın odağı enflasyon diyoruz küreselde, yani Amerika'dan gelecek enflasyon verisi. Biz de tabii kendi içimizde de ona bakıyoruz. Bir yandan savaş belirsizliği, oradaki retoriğin yarattığı oynaklık var. Dün kötüydü, bugün bir miktar Pakistan'dan gelen haberler üzerinden petrolün geri çekildiğini görüyoruz. Tüm bu belirsizlikler içinde, bir yandan Amerika'dan gelen makro veriler ve FED iletişiminin belirsizliği içinde, bir de piyasalardaki fiyatlama ne söylüyor diye konuşmaya, anlamaya çalışıyoruz ki şöyle bir resim var. Kaldıraçlı ETF'lerde işlem hacmi ciddi biçimde artmış diye yılbaşından bu yana iki katından fazla artmış. Bu tablo neyi gösteriyor bize?
1: 2026 yılına baktığımızda özellikle savaşla birlikte oldukça volatil bir piyasa gördük zaten Zeynep. Özellikle bu hafta gelecek olan veriler tabii ki de önemli. Yarın ABD tarafından TÜFE verisini alacağız. Yurt içi tarafta Perşembe günü enflasyon raporunu alacağız. Bunlar çok önemli veriler 2026'nın geri kalanını anlamak adına, ama küresel hisse senedi piyasasına baktığımızda da oldukça volatil hareketler gördük. Özellikle KOSPI tarafındaki %10'lara varan devre kesicilerin işlemi alındığı seanslar takip ettik. Bunların altında yatan ana sebeplere baktığımızda ise 2026'da işlem hacminin arttığı, günlük işlem hacminin neredeyse iki katı seviyeye çıktığı kaldıraçlı ETF'ler tarafını görüyoruz. 2023-2024 yılına baktığımızda yaklaşık 15-20 milyar dolarlık işlem hacmi bandında olan kaldıraçlı ETF'lerde bugün geldiğimiz noktada 70 milyar dolarlara çıkmış bir işlem hacmini görüyoruz. Keza grafiğimizin son tarafına baktığımızda daha yüksek seviyelerden bir miktar daha aşağı yönlü kırılmaları gördük. Aslında jeopolitik risklerle beraber birazcık hisse senedi piyasasındaki yatırımcıların geri çekilmesiyle. Burada baktığımızda aslında önemli olan şu: şimdi kaldıraçlı ETF'ler tarafında bir dengeleme unsuru var. Bunlar aynı zamanda bizim yatırım yaptığımız tek hisse bazlı giden kaldıraçlı ETF'ler tarafında yatırım yaptığımız unsuru iki katına kadar düşüş yönünde ya da yukarı yönlü olarak hareket ettirirken aynı zamanda da piyasayı dengelemeye çalışıyorlar. Ve burada önemli olan aslında bizim yatırım yaptığımız hissenin hareketliliğinden daha çok, çünkü bunlar hareketliliği daha da arttırdığı için buradaki dengeleme unsuru olarak ne şekilde yön yaptıkları. Fakat bunların alt kırılımlarına baktığımızda ise dayanak varlığın günlük performansını direkt olarak etkilediği için aslında bizim bu zamana kadar gördüğümüz, ki biz buna eski Hynix ve Samsung özelinde de oldukça inceledik. Çünkü onların ETF'leri bu sene zaten grafiğimizin son çizgisinde de görüyoruz. Mayıs ayında piyasaya çıktılar. Ondan sonra KOSPI'de bu kadar sert hareketleri görmeye başladık. Küresel biz kaldıraçlı ETF'lerin bu kadar küresel hisse senedi piyasası üzerindeki etkilerine bakarken aslında küresel ETF'ler içindeki payı da, küresel varlıklar içindeki payı da sadece %1 seviyesinde. Yani bizim burada gördüğümüz işlem hacmi arttı, işlem hacmi %16 seviyesinde seyrederken maddi olarak tutarı bu günlük giriş ve çıkışların total olarak gösterdiği için bu şekilde, günlük olarak varlık sınıfları içindeki fiyatına baktığımızda ise %1 seviyesinde. Mikronun aynı şekilde 2024'te ortaya çıkan kaldıraçlı ETF'lere, özellikle tek hisselere şu an yoğunlaştığı için bir miktar daha piyasa oynaklıklarını arttığını ve bu taraftaki işlem hacimlerinin yükseldiğini söyleyebiliriz.
0: Elif, çok çok teşekkürler. Elif'in notlarını aldık. Devam edelim. Mehmet Özdemir'le konuşalım biraz da. Mehmet'in gündeminde altın petrol denklemi var. Altın petrol denklemini biz savaşla beraber çok konuşur olduk ama alıştığımız biçimde, alıştığımız doneler üzerinden konuşmadık. Alıştığımız parametreler üzerinden konuşmadık. Buradaki bir ters gidişat, daha doğrusu savaş olduğunda altına ilgi olur genel bilgisini terste bırakan bir görünümü takip ettik iki varlık arasında. Ama bugün başka bir şey görüyoruz. Niye öyle?
2: Özellikle şimdi son 5 işlem gününde %9'a yakın bir hareket yapan altından bahsediyoruz. Bu hareketi tarım dışı istihdam verilerinin iyimserliğiyle birlikte hızlandığından bahsedebiliriz Zeynep. Özellikle işte bu hafta, yarın alacağımız enflasyon verisi bu hareketin devamının görüp göremeyeceğimize dair ipuçları da sunabilir. Ama hepsinden önce biz savaş boyunca altının güvenli liman olmadığını, yaz boyunca ki Haziran'ın özellikle 20'lerinden itibaren Ağustos'un başına kadar 4000 dolarlar çerçevesinde dip yapmaya çalıştığını, 4000 doların altına geldiğinde de CFTC pozisyonlarında özellikle fon yöneticilerinin altın pozisyonlarını arttırdığını görmüştük. Şimdi 4000 doların altında ara ara gelen ama buralarda kalıcı olamayan altın 4400 dolarında üzerine geldi. Petrol neredeyken geldi bu sefer? Bugün Zeynep 90 doları test ettiğimiz, özellikle işte hala hem sahadan hem de ülkelerden karışık mesajlar geliyor. Pakistan'dan gelen olumlu mesaj sonrası bir miktar iyi, evet, geriye çekildik. Ama hala gemi, birbirlerini Hürmüz Boğazı'nda gemilerin vurulduğu bir ortamdayız. Bunu da hatırlatmak lazım. 90 dolara geldiği yerde bugün dikkat ettiyseniz eğer altında çok ciddi bir realizasyon görmüyoruz. Savaş senaryosunun aksine. Şimdi tabii şöyle bir baktığımız zaman yarınki enflasyon verilerinde aylık bazda %0.1, manşet veride 0.2 civarında bir artış bekleniyor. Enflasyon dinamikleri altını, yani bir miktar daha faiz dinamikleriyle birlikte de göreceğimiz bir korelasyona bizi sokabilir. Ama dediğim gibi şu an için altında bir toparlanma var. Gümüşte de bunu görüyoruz. Paladyum ve platin gibi emtialarda bir miktar daha görmüyoruz. Ama bu hareketin devamını petrolle birlikte takip etmeye devam edeceğiz.
0: Mehmet, çok çok teşekkürler. Petrol tarafından devam edelim. Sevgili Aslı Savranoğlu, Seren Bloomberg KT baş ekonomistimizle devam edeceğiz. Seninle de Çin'in petrol talebi üzerinden bir değerlendirme yapacağız. Aslı, ne gösteriyor o tablo bizde? Çünkü yani Çin talebi bu piyasada inanılmaz belirleyici. Almadığında da aldığında da etkileniyoruz. Şimdi ne tarafta Çin?
3: Evet, özellikle bu savaş başladığından beri şunu gördük. Burada grafik Çin'in aylık petrol ithalatını gösteriyor. Savaş başladığından beri gördüğümüz Çin'in aslında ilginç bir şekilde petrol ithalatını çok sert bir şekilde düşürerek petrol fiyatının çok yüksek seviyelere ulaşmasını da bir şekilde dengeleyici bir rol oynadığı. Burada görüyoruz yaklaşık işte 30 milyon varilin altına, milyon ton varilin altına gelmiş durumda, milyon tonun altına gelmiş durumda. Özellikle işte Haziran dönemindeki düşüşlerle birlikte. Şimdi Temmuz'da bunun bir miktar arttığını gördük. Yaklaşık %22 bir artış var Temmuz ayında. 35.7 milyon tonla yükselmiş durumda petrol ithalatı Çin'in. Ama hala daha oldukça düşük seviyelerde. Yani geçen seneye kıyasladığımız zaman yaklaşık gene %25 altında Temmuz ayı. Ama şunu hatırlatmakta fayda var. Haziran ayında aylık petrol ithalatı 2016'ya kadar geri gitmişti. Dolayısıyla şimdi yaklaşık işte 5,5 milyon varil günde daha az petrol ithal ediyor gibi gözüküyor Çin. Bunun normalize olması petrol fiyatları üzerinde de aslında yukarı yönlü bir risk oluşturuyor. Buradan hem Çin'in ithalatının hem stok politikasının aslında petrol piyasasında son zamanlarda çok belirleyici olduğunu gördük. Bundan sonra da aslında sadece buradan tekrar stoklara da geçersek, burada da ciddi bir stoklarda düşüş olduğunu gördük. Burada sadece resmi değil, resmi olmayan stokları da olduğunu Çin'in biliyoruz. Ve çok ciddi bir şekilde buradaki stoklarda erime olduğunu gördük. Şu anda bir miktar toparlanma var, evet, stoklarda da. Ama Çin'in yüksek ham petrol stokları fiyat oynaklığını dengeliyor ve burada önümüzdeki dönemde de petrol fiyatlarının seyri açısından Çin'in hem stoklarını ne kadar yerine koyacağı, çünkü özellikle yılın sonuna kadar doğru bu stokları yerine koyması bekleniyor ve ne kadar petrol ithal edeceği burada çok belirleyici olacak.
0: Aslı, çok çok teşekkürler. Aslı'nın notlarını aldık. Devam edelim Bekir Gürdamar'la, Bloomberg HT Finans Masası Şefi. Aslında petrol üzerinden devam edeceğiz ama biraz Borsa İstanbul'a yansıması ekseninde. O da ne demek? Ulaştırma tarafındaki savaşın başından beri gördüğümüz hareketler demek sanırım, değil mi?
4: Evet. Yani Mehmet, sevgili Mehmet, petrolle Brent petrolün varil fiyatı ile altın fiyatları arasındaki korelasyonu inceledi. Biz de ulaştırma tarafına, borsada ulaştırma endeksinin, yani ana ulaştırma endeksi içinde en önemli hisse senetlerinden biri Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları da hem Türkiye'nin en önemli şirketlerinden biri olması, hem yatırımcı bazında tabanının geniş olması nedeniyle genel algı üzerinde etkili olması bakımından arasındaki ilişkiyi inceledik. Tabii ki direkt Brent petrolün varil fiyatı Türk Hava Yolları'nın çok ilgisi olan bir şey değil. Jet yakıt fiyatları, daha çok diğer ulaştırma tarafında da dizel fiyatları, dizel marjları gibi etkilerden söz edebiliyoruz. Ancak üst üste koyduğumuz zaman görüyoruz ki Brent petrolün varil fiyatındaki bu Nisan-Haziran dönemindeki düşüş ulaştırma endeksine, bizde Borsa İstanbul'da oldukça pozitif yansımıştı. Buradaki 118 dolarlardan 70 dolara inen Brent petrolün varil fiyatı ulaştırma endeksine yaptığı destekle hisse senetlerindeki yükselişle birlikte %19 değer kazandığını gördük. Ardından bir yatay seyir, ondan sonra da Brent petrolün tekrar 72 dolardan 100 dolar seviyelerine kadar çıktığı dönemde ulaştırma endeksi düşüş eğilimine girdi. Bugüne geldiğimizde son dönemde açıklanan, bu özellikle dün akşam açıklanan Amerika Birleşik Devletleri ve İran tarafından gelen haber akışı petrol fiyatlarının tekrar 90 doların üzerine atmasına neden oldu. Bu da ulaştırma endeksinin zayıf seyrinin devam etmesini sağlıyor. Türk Hava Yolları 12 Şubat 2024'ten bu yana aslında 265 ile 340 lira arasında gidip gelen bir seyir izlediğini, dolar bazında da bu dönemde yani 2024'ün Şubat'ından bu yana 2,5 senede %38 değer kaybettiğini görüyoruz. Finansallarına baktığımızda ise şu anda artık

0: Artık son 6 aydır en beğenilen hisse senetlerinden biri olmaya başlamıştı. Ancak petrol fiyatları, jet yakıt fiyatları bunun üzerine şimdilik engellemiş gibi görünüyor. Ne zaman ki burada bir rahatlama olur, o zaman ulaştırma endeksi de bu ters korelasyonla birlikte hareketini hızlandırabilir.
1: Evet, gözümüz kulağımız petrolde olmaya bir müddet daha devam edecek. Çok çok teşekkürler Bekir. Bekir'in notlarıyla araştırma turunu tamamlayalım.

0: Kısa bir ara aranın ardından Şebnem Kalemli Özcan stüdyoda olacak. Kendisiyle özellikle küreseldeki Amerika'daki dengeleri değerlendireceğiz piyasalar yön arayışındayken. Az sonra görüşelim.
1: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Finans Merkezi devam ediyor. Çok değerli bir konukla sevgili Şebnem Kalemli Özcan Stüdyo'da Brown Üniversitesi Ekonomi Profesörü. Hoş geldiniz Şebnem Hanım.
1: Hoş bulduk Zeynep Hanım.
0: Hareketli bir gündem. Çok vaktinde geldiniz Şebnem Hanım gerçekten. Şimdi tam Amerika'dan yansıyan temalar ve küresel piyasalar üzerinde doğan baskıyı tartışmaya günlerdir devam ediyoruz. Dolayısıyla şimdi sizinle de yani hem oradaki makro görünüm üzerinden bir başlayalım. Tarım dışı istihdamı aldık, beklenti altı geldi. Bir miktar mevsimsellik etkisinin ön planda olmasıyla hani tölere edilebilir diye değerlendirildiğini görüyorum ben. Ama şimdi kritik veri asıl yarın gelecek. Yani enflasyon verisi. Fed'in iletişim dilini dramatik biçimde değiştirdiği bir belirsizlik iletişimi üzerine yürüyeceğini anladığımız bir süreçte şimdi bir veriyi nasıl beklersiniz? İki, FED patikasının etkisini nasıl analiz etmek lazım bu süreçte?
1: Çok ilginç bir süreç girmiş durumdayız. Bence burada makro ekonomik görünüm çok önemli olacak. Yani makro ekonomik görünüm her zaman için piyasalar için önemli bir şey. Siz de buna inanırsınız biliyorum. Ama şu andaki girdiğimiz döngüde bence uluslararası makro ekonomi, uluslararası iktisat, küresel makro ekonominin çok çok önemli olduğu bir sürece giriyoruz. Bütün bu olayları yani Fed'in iletişimini değiştirmesi, çıkacak verilerin ne demek olduğu hepsini ben o açıdan okumak, o açıdan görmek istiyorum. Şimdi nasıl buraya geldik? Yani bu tabii ki Trump hükümetinin göreve gelmesiyle başladı. Trump hükümetinin göreve gelmesiyle bu yeni hükümet küreselleşmeye karşı bir savaş başlattı. Bunu hepimiz biliyoruz. Fakat bu başlatılan savaş ve küreselleşmenin bütün kurallarının ister ticaret tarafında olsun, ister finans tarafında olsun, Amerikan hükümeti tarafından tekrar yazılmaya başlamasının yapay zekanın çıkışıyla ve piyasalardaki inanılmaz bomba etkisiyle birleşmesi bize gerçekten makro görünümün ve uluslararası makro görünümünün ne kadar önemli olduğunu iyice gözler önüne sermiş durumda. Yani bu şekilden ben bu olayı anlıyorum ve okuyorum.
0: Şimdi o bahsettiğiniz küreselleşmeden uzaklaşma meselesi. Yani şöyle bir eskiden yani küreselleşme ekseninde hikayeyi takip ettiğimizde hızla bir tema oluşturma kapasitesini de takip ediyorduk. Yani bir yerde problemli bir konu varsa müdahale etme, onun bulaşıcılık etkisini bertaraf etme açısından. Şimdi daha içe dönük, daha kapalı, daha korumacılığın ön plana çıktığı bir süreçte müdahale etmek istendiğinde mekanizmalar ne kadar devrede? Şimdi nasıl bir ortam alan var?
1: Evet, şimdi burada birazcık arkadaşlar ve düşmanlar gibi bir senaryo çıktı tabii, değil mi? Çünkü gördük yani inanılmaz tarihsel bir hareketle Amerikan Merkez Bankası Japonya'nın para birimine müdahale etti. Daha önceden Arjantin'de yapmıştı ve onlar bunu açıkça söylediler. Yani biz bu ülkeler bizim için önemli, onlara yardım edeceğiz diye. Ama tabii aslında öyle değil. Aslında hikayenin gerçeği bu Amerika'nın Merkez Bankası'nın küresel ayak izi dediğimiz olayın şu anda aslında daha da büyük hale gelmesi. Çünkü neden? Şimdi siz küreselleşmeyi parçalamaya başlarsanız, daha korumacı politikalar kullanmaya başlarsanız, tabii bunu sadece Amerika yapmıyor, Çin'de yapıyor, Avrupa'da yapıyor, herkes bunu yapmaya başladı. O zaman ne olacak? O zaman büyük ayak izi olan ülkelerin büyük ayak izi hala olacak. O ülkelerin büyük ayak izi niye var? Çünkü dolar çok önemli bir para birimi. Merkez Bankası, Amerika'nın Merkez Bankası çok önemli bir merkez bankası. Çin'in ticaretteki gücü çok önemli küreselleşme açısından. Şimdi bunu yavaş yavaş parçalamaya başladığınız zaman daha fazla oynaklık ve daha fazla aslında bulaşıcılık yaratıyorsunuz bir yandan. Çünkü o yumuşatma dediğiniz müdahaleyle yumuşatma etkisi yani kendi kendine olan etkiyi yok etmeye başlıyorsunuz. Daha böyle doğal olmayan bir müdahalecilik başlıyor. Yani tamam ben Japonya'ya yardım edeceğim ama belki ABC ülkelerine yardım etmeyeceğim. O zaman ne olacak? Hem şokların etkileri büyüyecek. Çünkü bir parçalama başladı ve bu durumda yani ülkelerin doğal olan ticari ve finansal ilişkilerinin yumuşatma etkisini yok ediyorsunuz. Ama siz doğal olmayan bir şekilde kendi finans ve ticaretteki gücünüzü kullanaraktan müdahale yapıyorsunuz. Yani bu çok değişik şeylere yol açık ama yani ben bunun iyi olacağını düşünmüyorum yani. Yani bunun sadece bak o ülkeye yardım ederim, bu ülkeye yardım etmem, o zaman herkes kendi başına diye bir yöne girmesini çok sakıncalı buluyorum. Çünkü o oynaklığı daha da fazla arttıracak ve daha çok parçalanmaya gidersek bu normalde aldığımız yumuşatma olayını hiç alamayacağız bu sefer. Yani o iyi bir gidiş değil.
0: Şimdi burada birkaç konu var. Aslında Japonya'yı da soracağım size ama önce şu Besant'ın açıklamaları üzerinden bir devam edelim. Yani eğer bugün küreselde konuştuğumuz iki ana konu varsa, biri yüksek enflasyon, biri yüksek borçluluk. Baskı yaratan, risk üreten, ki Amerika borçluluğu en yüksek ülke ve de devam da edeceğini anlıyoruz. Bir yandan yani hem özel taraftaki yatırımlar hem kamu tarafındaki yüksek borç stoğu, yapay zeka temasının yani daha da önümüzdeki dönemde buraları konuşmamıza yol açacak bir tema olması. Şimdi verim eğrisinin dikleştiği bir süreci yaşıyoruz. Yani uzun taraf yukarı gidiyor. 30 yıllıklar, 10 yıllıklar çok ciddi yerlere gidiyor. Burada tabii az önce konuştuğumuz Fed'in iletişiminin enflasyonla mücadele konusunda yarattığı şüphelerin fiyatlanması olarak da yorumlanıyor. Savaş belirsizlikleri de buna ekleniyor vesaire. Ama şimdi bir yandan da Besant'in açıklamaları vardı hafta sonu ABD Hazine Bakanı'nın. Verim eğrisinin nasıl kontrol edilebileceğine dair doneler içeren. Bu zaten aslında Trump yönetimi geldiğinden beri konuştuğumuz bir mesele. Yani artık o bildiğimiz doğrulardan, ezberlerden farklı şekilde bunun kontrolüne doğru gidiyor mu Amerika? Daha belirgin bir görünüm var mı orada?
1: Evet, şimdi bu gene benim çok üzüldüğüm konulardan biri. Çünkü Amerika biraz gelişmekte olan bir ülke gibi davranmaya başladı değil mi? Yani bu veri eğrisi kontrolü istediğiniz vadede olsun, ister bunu hemen en kısanın biraz daha bu tarafına gidip ortada yapmaya çalışın, ister daha uzun yapmaya çalışın, Japonya'nın yıllarca yapmaya çalıştığı gibi, maalesef sonuçta çalışmayan bir şey değil mi? Çünkü veri eğrisi kontrolüyle bunu daha önceden deneyen gelişmekte olan ülkeler olsun, Japonya gibi gelişmiş ülkeler olsun, ne yapmaya çalışıyorlar? Risk primini bastırmaya çalışıyorlar. Risk primini bastıraraktan bu veri eğrisinin dikleşmesini önlemeye çalışıyorlar. Ama olmuyor çünkü piyasalara söz geçiremedikleri için. Yani piyasalar her zaman için bir şekilde disiplin ediyor ve bu başarısızlıkla sonuçlanan bir politika. Biz bunu çok gördük. Şimdi Amerika bu işin içine girince ne olacak? Tabii ki bu büyük bir soru. Bu gene Trump hükümetinin göreve geldiğinden beri aslında Besant'in çok konuşması var bu konuda. Devamlı öne koydukları bir şey. Yani bir yandan diyorlar ki biz doların hala dünyadaki bir numaralı para birimi olarak kalmasını istiyoruz. Doların güçlü bir para birimi olarak kalmasını istiyoruz. Amerika'da dediğimiz exorbitant privilege olayı. Yani doların hem ticaretten hem finansta kullanılması, Amerika'nın çok borcun olması ama buna rağmen Amerika'nın hala düşük faizden borçlanabilmesi ve doların hala herkesin yatırdığı bir para birimi ve herkesin kullandığı bir para birimi olarak kalması, bunu tutmak istiyoruz diyor. Tamam. Ama bir yandan da çok ciddi bir şekilde doları değersizleştiren politikalar güdüyorlar. Yani gümrük vergileri bunun en güzel örneğiydi. Gümrük vergileri şu ana kadar, yani 1970'lere gidebiliriz. Her konduğu zaman konduğu ülkeye değer kazandıran, o para birimine değer kazandıran bir politika. Çünkü size çekiyorsunuz talebi. Fakat bu sefer ilk defa tarihte görülen bir şekilde geçen sene Nisan 2025'te doları değersizlendirdi ve herkes şok oldu. Bu da hükümetin istediği bir şey. Çünkü eğer doları değersizlendirirlerse borç azalacak. Cari açığın kapanacağını düşünüyorlar. Ya, bu da yanlış bir düşünce ama öyle düşünüyorlar. Hem kısa vadede değersizlendirip doları, hem de doların bu gücünü tutmak Besant'in bir politikası. Yani bunu kaç kere söyledi ve tabii ki bu işte o veri eğrisinin 30 yıllıkları özellikle kontrol etmenin arka perdesi değil mi? Yani çünkü eğer doları tamamen kaybederlerse veri eğrisini de kaybedecekler. Enflasyonu da kaybedecekler. Merkez Bankası'nın kredibilitesi gitmiş olacak. Yani bunların hepsi arka arkaya olacak şeyler. Gelişmekte olan ülkelerde bunu çok yaşadık. Şimdi bu çok büyük bir konu, çok ciddi bir şey. Yani hükümet, özellikle hazine, Besant bunu yapabileceklerini düşünüyor. Ekonomistler bunu yapamayacaklarını düşünüyorlar. Göreceğiz bir şekilde ama ben açıkçası halk çok hassas olduğu için enflasyona. Ve enflasyon şu anda ciddi bir şekilde Amerika'da yükseliyor. Çünkü yani ne kadar petrol satan bir ülke olsa bile savaşın etkileri var. Gümrük vergilerin getirdiği çok ciddi tedarik zincirinden gelen bir, ücretler üzerinden gelen bir enflasyonist baskı var. Ya bunlar sonuçta enflasyon düşmekte olan, pandemiden sonra düşmekte olan enflasyonu durdurdu ve yapışık hale getirdi. Ve neresinden baksanız 2022'den beri Amerika'da %2'nin üzerinde ciddi bir enflasyon var. Yani ben bir şekilde Amerikan halkı çok çok hassas olduğu için enflasyona karşı ve enflasyon çok önemli bir seçim konusu olduğu için bir noktada faizleri yükselteceklerini düşünüyorum ve o yüzden bu Merkez Bankası kredibilitesinin kaybolmayacağını düşünüyorum. Enflasyonla savaşacaklarını düşünüyorum ama göreceğiz.
0: Evet, göreceğiz çünkü az bir şey kaldı seçimlere de. Kasım'da seçim var ve o yaşam maliyeti tartışması, yaşam maliyeti meselesi demokratlara da çok artı yazan o yerel seçimlerde de gördüğümüz evet. bir temaydı. Şimdi bu sisteme müdahale hikayelerinden biraz devam edelim. Yani Amerika, Japonya koordineli müdahalesi, kura müdahalesini takip ettik. O da çok istisnai zamanlarda bildiğim kadarıyla olabilecek bir hikayeyken o kadar da istisnai mi emin olamadığımız bir dönemde karşımıza çıktı. Bir de ürettiği etki açısından da baktığımızda bir haftada başladığı yere geri dönmüş gibi de bir görünüm var. Şimdi El Arya'nın bir yorumu var buna ilişkin. Diyor ki bu durum bir para birimindeki yanlış fiyatlandırmayı düzeltmenin anahtarının doğru politika bileşimini yakalamak olduğunu çarpıcı bir şekilde bize hatırlatıyor diye. Sizin de bu konudaki değerlendirmenizi almak istiyorum.
1: Evet, aynen. Yani benim de bu konuda çalışmalarım var biliyorsunuz. Evet. Türkiye için de zaten çalışmıştım. Yani bu çok önemli. Bugüne tekrar makro resmin önemi, makro ekonominin önemine gidiyor. Yani sonuçta burada hem makroyu kendi ülkeniz açısından düşüneceksiniz. Japonya düşünecek, Türkiye, Amerika hem de uluslararası anlamda düşüneceksiniz. Ve burada yani Japonya faizleri arttırmak zorunda. Şimdi bu enflasyon küresel bir enflasyon. Yani sonuçta düşünürseniz 2021'den beri dünya ekonomisi, küresel ekonomi 4 tane enflasyon şokla karşılaştı. Yani pandemiyle başladı bu iş. Ondan sonra Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, ondan sonra bütün bu korumacı politikalar ve en meşhur Amerika'nın koyduğu gümrük vergileri ve ondan sonra da İran Savaşı. Yani bunların hepsi aslında enflasyonist ve hatta yani stagflasyonist potansiyeli olan politikalar ve dünyanın bununla başa çıkması aslında zor ve şöyle düşünürseniz bir de bir inanılmaz bir dayanıklılık teması var değil mi? Bütün dünya inanılmaz bir dayanıklılık yani resilience üzerine yani ben artık çıkan kitap sayısını kaçırdım. O kadar çok kitap çıkıyor yani. İşte bu da gene küresel ekonominin aslında bir küresel ekonomi olmasından. Biz bunu şimdi küresel bağlar laboratuvarımızda Brown Üniversitesi'nde çalışmaya başladık. Network ekonomiler olarak çalışıyoruz. Yani network ekonomi dediğiniz zaman hem ticaret bağlarına hem finans bağlarına bakacaksınız ve o bağlar size işte o dayanıklılığı veriyor aslında. Yani küresel ekonominin arka arkaya 4 tane enflasyonist şoktan aslında bu kadar az enflasyonla çıkıyor olması yani küresel anlamda düşünelim gerçekten ne kadar dayanıklı olduğunu gösteriyor. O dayanıklılık işte o bağlardan geliyor ve biz şimdi o bağların hepsini koparmaya çalışıyoruz. Yani ne kadar yanlış bir politika.
0: Biraz aslında bu bahsettiğiniz sürecin gelişmekte olan ülkeler açısından ürettiği sonuçları da konuşmak istiyorum. Aslında Türkiye özelinde oradan bakınca ne göründüğünü de merak ediyorum. Yani bir, şimdi bu tabii borçlanma maliyetlerinin arttığı bir süreç, yani küreselde dolaşan likitin nereye gideceği meselesi, Amerika'daki hem tema hem yüksek faizler üzerinden, Avrupa ne kadar alternatif olabiliyor üzerinden ve gelişmekte olan ülkeler evreni için ne kadar stres birikiyor üzerinden?
1: Yani şimdi bence evet yani stresi biriktiriyoruz. Ve bu gerçekten insan eliyle yapılan bir şey. Yani politikacıların yaptığı bir şey. Ve yanlış ekonomik politikalar uygulamaktan olan bir şey. Yani El Arya'nın yazısına gidersek Japonya'nın yapması gereken faizleri arttırma yapmıyorlar. Amerika'nın yapması gereken borcu düşürme yapmıyorlar. Çin'in yapması gereken ülkesindeki tüketimi arttırma, ticareti azaltma yapmıyor. Yani kimse hem ülkesindeki makroekonomiyi düzeltmiyor hem de aynı anda küresel olarak yanlış iktisat politikaları güdüyor. Özellikle büyük oyuncular. Amerika ve Çin gibi büyük oyuncular. Avrupa gibi büyük oyuncular. Şimdi bu durumda bu tabii ki ilk bu işten risk açısından en kötü durumda olan gelişmekte olan ülkeler. Çünkü gelişmekte olan ülkeler maalesef hepsi genelde küçük ülke bir kere. Yani küçük derken bir bu üç büyüğe göre bakarsak Avrupa, Çin ve Amerika diye bakarsak küçük ülkeler. Amerika'nın para politikasından da etkilenecekler. Çin'in Çin'in ticaret politikasından etkilenecekler. Bu durumda yani bu kötü bir durum tabii ki ama yani şöyle de iyi bir yanı var. Gelişmekte olan ülkeler kendileri de kendi kendilerine çok kriz geçirdikleri için aslında makro görünümlerini çok düzeltmiş ülkeler. Yani çoğu gelişmekte olan ülke para politikası olarak, mali politikası olarak aslında şu anda birçok gelişmiş ülkeden daha iyi durumda. Yani kendi evimi düzene koyayım, kendi makro evimi düzene koyayım olayını şey yaparsak, notlandırırsak ben gelişmekte olan ülkelere daha yüksek puan veririm şu anda gelişmiş ülkelerde. O iyi bir şey.
0: Peki Türkiye özelinde ne görüyorsunuz? Yani bizim para politikasına ilişkin beklentilerin de ötelendiği bir süreci yaşıyoruz kaçınılmaz olarak. Bir küresel şok sonucu olarak.
1: Evet, Türkiye hem küçük hem açık bir ülke. Yani Çin gibi öyle ticareti ve sermayeyi de kontrol etmeyen bir ülke olduğu için tabii direkt küresel şokları yiyen bir ülke. Artı bu dediğim dört tane arka arkaya olan küresel enflasyonist şoklar gelirken Türkiye kendi makro evini düzeltmeye çalışıyordu ama tam bitirememişti o işi. Kendi politikalarını hem para politikası hem de mali politikasını

0: düzeltmeye çalışırken bu küresel şoklar geldi. Türkiye'ye direkt bunların etkisi geçecek tabii ki ve aynı anda siz ülke içindeki makro politikaları düzeltmeye çalışıyorsunuz. Zor. Bu zor bir şey yani. Ama devam etmeli. Bence bu süre devam etmeli. Çünkü ne zaman bunu düzeltirsek o zaman o beklentileri kontrol altına alacağız. Enflasyonu kontrol altına alacağız ve tabii ki küresel şoklar gelmeye devam edecek. Onlara karşı daha dayanıklı olacağız. Yani bence bütün ülkelerin, özellikle de en riskli durum olan gelişmekte olan ülkelerin bu küresel şokların bitmeyeceğini artık kabul etmesi lazım. Yani bu bitmeyecek ve mümkün olduğu kadar buna adaptasyon göstermemiz lazım. Bu yapay zeka için de geçerli. O da sonuçta bir küresel şok. Çoğu şok arz tarafından geliyor. O enflasyonist olduklarını gösteriyor. Bu durumda yani yapılabilecek en iyi şey bizim kendi makro politikalarımızı hem para hem mali olaraktan düzeltmek ve bir şekilde hazırlanmak. Ama dediğim gibi her ülke burada bir şekilde aynı durumda yani. Ben açıkçası gene yani küresel anlamda sorumluluğu Amerika, Avrupa ve Çin'in üzerine koyuyorum ve onların bu yanlış gidişatı düzeltmelerini en kısa zamanda umuyorum.
1: Şebnem Hanım, çok teşekkür ediyorum katıldığınız, değerli katkınız için. Şebnem Kalemli Özcan konuğumuzdu. Brown Üniversitesi Ekonomi Profesörü. Kendisinin notlarıyla, analizleriyle bir araya daha gidelim. Ardından Finans Merkezi'nin son bölümüne geleceğiz.
2: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek. Bloomberg ET Radyo.

0: dönemde aslında uzunca bir süredir yapay zeka ve denetimi konusu ciddi tartışma konusu. İnsan denetimi bu sürecin neresinde olacak? Ne kadar etkili olacak? Konuya ilişkin bir değerlendirmeye aktaralım. Ecoalai Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Miriam Vogel, otonomlaşan yapay zeka sistemlerinin insan gözetimine ilişkin soru işaretlerini arttırdığını not etmiş ve daha fazlasını da söylemiş. Bir kulak vererek finans merkezini tamamlayalım. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.
1: Konu etik bir tartışmaya dönüştüğünde yardımınız için size başvuruyoruz ki Washington'da durum gerçekten böyle görünüyor. Ve bugün havada uçuşan bu mektuplar sadece en son örnekler. Bu yapay zeka şirketlerinin adı geçen CEO'larının ve diğerlerinin Washington'a gelip ne yaptıklarını savunmaları gerekmez mi?
2: Bence bu harika bir fikir Joe. Kesinlikle bence onları dinlemeliyiz. Şeffaflık arttıkça kurucularla diyalog güçlenir. Bu da geleceğe atılan önemli bir adımdır. Ancak bunu yaparken umarım akıllıca davranırız. Ve sadece Frontier Labs CEO'larını değil, umarım artık yapay zeka şirketi olan diğer tüm şirketleri de dahil ederiz. Çünkü yapay zekayı kilit noktalarda kullanıyorlar. Böylece nasıl ilerleyeceğimize dair bir karar verdiğimizde bu daha eksiksiz bir tabloyla olabilir.
3: Peki bu karar daha ne kadar insanlar tarafından verilebilecek bir karar olacak? Senatör Sanders'ın değindiği nokta, insanların kontrol edemeyeceği şeyler inşa ediyor olmaları. Bu çizgiyi ne zaman geçeceğiz?
2: Bu harika bir soru. İşte bu yüzden şu anın aciliyeti var. Yönetişimin neye benzeyeceğine karar verebileceğimiz bir andayız. İnsanlar ne zaman sürecin içinde olmalı? Sorumlu olacak kişileri atayabiliriz. Bu farklı zorluklara kimin yol açtığını ve nerede denetim eksikliği olduğunu fark edebiliriz. Şu an buna sahibiz ama daha ne kadar bunu bilmiyoruz. Ve tam da parmak bastığınız gibi bu yüzden şu an bir aciliyet söz konusu. Bu bir duraklama mı olur bilmiyorum. Çünkü küresel bir duraklama olması gerekir. Ve bunun gerçekleşecek bir şey olup olmadığını bilmiyorum. Bildiğim şey Kongre'nin gücünün yettiği şey bize koruma sınırlarının neler olduğunu söylemektir. Yapay zekayı kilit yollarla kullanan her şirketin sorumlu olacağı çerçeveler nelerdir?
1: Zuckerberg manifestosuna bir başlık attı. Devasa bir şey. Tamamını yazdırdım. Gelecek herkes içindir. Gelişimi durdurursanız yapay zekada bir geleceğiniz olabilir mi?
2: Bence onun da yapması gereken şey ki iyimser olmaya çalışmasını takdir ediyorum. İnsanlara neden yapay zeka konusunda heyecanlı olduklarına dair daha fazla vizyon sunmamız gerekiyor. Bunu neden inşa ediyoruz? Tek duyduğumuz çevreye verilen zarar ve işçilerin yerinden edilmesi bu pek de insanların heyecan duyacağı bir tablo çizmiyor. Bu yüzden insanlara kişisel olarak nasıl fayda sağlayabileceklerini anlatmak önemli. Bu mektup bunu mutlaka başarıyor mu bilmiyorum. Ve bence anlamlı herhangi bir sohbette olması gereken önemli bir unsur insanların korkularını kabul ederek başlamaktır. Bu bugünkü dünyamızın bir gerçeği. Amerikalıların çoğunluğunun yapay zeka konusunda iyimserlikten ziyade daha fazla korku ve endişe duyduğunu biliyoruz. Ve bunu kabul etmemiz gerekiyor. Bu konuşmalarda gördüğümüz gibi sadece üstünden geçip gidemeyiz. Gizlilik endişeleri olduğunu anlamalıyız. Bilişsel gerileme ve önemli yanıtlarda gördüğümüz halüsinasyonlar hakkında endişeleri var. Hatalı bir rapor özetine güvenmek istemiyoruz. Ya da yanlış olabilecek veya zararlı sonuçlara yol açabilecek önerilerde bulunmaları için bu makinelere güvenmek. Bu yüzden bence işe korkuların neler olduğunu kabul ederek, bunları onaylayarak ve hafifletme stratejileri sunarak başlamalıyız. Böylece kullanım durumlarından bahsettiğimizde insanlar aslında bize inanabilir ve bizi duyabilirler.
3: Peki korkuları doğrulamaktan bahsediyorsunuz. Bahsettiğiniz korkular duyulması gereken doğru korkular mı? Bu gelişmenin yaratabileceği çok gerçek bir tehdit değil mi bu?
2: Kesinlikle öyleler ve bu yüzden onları kabul etmemiz gerekiyor. İnsanların korkusu, buna verdikleri tepki insani ve yerinde. Ve bence bunu yapay zekanın geliştirilmesinde kullanmalıyız. Yani bunu görmezden gelmek yerine akıllı bir şirket der ki gizlilik endişeleri anlamlıdır. Ve bu arada eylemsel yapay zekaya geçtiğimizde sağlam, temiz, net olmayan, güvenilir ve emniyetli olmayan her türlü veri çok zararlı sonuçlara yol açacaktır. Çünkü aracılar, yapay zeka programları, sistemler insan müdahalesi olmadan, insanlar bu kararları vermeden birbirleriyle konuşacaklar ve bu böyle devam edecek. Ve bu yüzden evet bunlar kesinlikle geçerli endişeler. Joe'nun bildiği gibi daha önce 9 risk kategorisini içeren Makineyi Yönetmek kitabımı konuşmuştuk. güven inşa etmek için bu riskleri kabul edip başa çıkma stratejileri sunmanın süreci sağlıklı ilerletmek adına en doğrusu olduğunu savunuyorum.
1: Bunun siyasi bir hikayeye dönüşmesinin kaçınılmaz olup olmadığını

0: olmadığını merak ediyorsunuz. Şu anda siyasi bir programdasınız. Siz bir siyasi analist değilsiniz ama uzmanlık alanınız her iki taraftan da siyasetçilerin üzerine atladığı bir konu ve bunun kaçınılmaz mı olduğunu yoksa yönetimin müdahalesi nedeniyle bazı durumlarda Başkan Trump'ın yapay zekayı benimsemesi ve buna yapılan yatırımlar yüzünden artık bir demokrat cumhuriyetçi meselesi mi olduğunu merak ediyorum. Nasıl oluyor da burada mektupları yazanlar çoğunlukla demokratlar oluyor?
1: Bu harika bir soru. Bence bunun siyasallaştığını görmenizin nedeni ele alınması gereken büyük bir ihtiyaç olması. Güvendeki bu boşluğu görüyorsunuz. Hayatlarımız üzerinde giderek daha fazla etkiye sahip olan bu giderek güçlenen teknolojiyi görüyorsunuz. Ancak sahipliğimizin ne olacağına dair pek bir netlik yok. Her şeyden önce her birimizi gerçekten nasıl güçlendirecek ve bize nasıl fayda sağlayacak? Ve ikincisi güvenimizi nasıl hak edecek? İster bir sağlık şirketi ister bir banka olun, yapay zeka kullanan her şirketin kullanacağı çerçeveler ve protokoller nelerdir? İyi sağlık sonuçları aldığımdan ve bunların başka bir varsayımsal kişi için değil, aslında benim için uygun olduğundan emin olmak için. Bence gördüğümüz tepki ara seçimlere yaklaştıkça aşırı siyasallaşıyor ve giderek daha da öyle olacak. Çünkü yapay zeka bana nasıl hizmet edebilir sorusu hala cevapsız. Güvenli olduğundan nasıl emin olabilirim? Peki Miriam, sizinle olan son dakikamızda güvenilebilecek bir sistemin etkili bir şekilde oluşturulmasından bahsettiğinizde şunu nasıl bileceğiz? Şirketlerin kendileri birbirlerine güvenebilecekler mi? Tamam, hepimiz bir araya gelip aynı şeyi yapacağız. Buradaki tüm bu farklı laboratuvarlar aynı türden bir fikri benimseyecekler. Bu yine harika bir nokta, harika bir soru. Tarihteki diğer tüm önemli yeniliklerde olduğu gibi burada da kamu özel ortaklığını ihtiyacımız var. Hükümetin birleştirici ve hakem rolü olmuştur. Bizi kamu yararına olacak şekilde ileriye taşıdığından ve güvenimizi hak ettiğinden emin olmuştur.
2: Yatırımın adresi QNB Invest, finans merkezini sundu.
3: Reklam. Garanti
4: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.

0: Reklam. Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: reklam.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
0: Reklam.

Herkese merhabalar. Saatlerimiz 17 oldu. Kapanışa doğru başlıyor. Bu bölüme bir son dakikayla, bir ABD verisiyle başlıyoruz. Amerika'da ikinci el konut satışları geldi. Temmuz'da aylık %1.7'lik bir gerileme var. Beklenti %1'lik bir düşüştü. Önceki de %1.4'lük düşüş. Şimdi birkaç aydır peş peşe konut satışlarında böyle bir gerileme, beklentilerin üzerinde bir gerileme olduğunu izliyoruz. Bu da biraz o taraftaki ekonomik koşulları aslında anlatıyor bize. Özellikle de hane halkı tarafındaki duruşu biraz anlatıyor. Bunları konuşmaya sürdüreceğiz elbette. Özellikle belki de biraz daha teknoloji tarafı ile ilgili Amerika'daki algıyı gelen şirket haberleri üzerinden Elif Cansever'e de soracağız. Ama öte yandan içeride bugün çok ekstra bir değişiklik yok. Genel olarak alışa geldiğimiz aslında trade şekli devam ediyor. Biraz daha piyasa denge bulmaya çalışıyor. Özellikle kompozisyonlar açısından oluşan o sapmaların yeniden yerli yerine oturması ve piyasanın normal seyriyle hareketine başlaması bekleyişi devam ediyor. Ne demek istediğimi birazdan rakamları paylaşırken de vereceğim. İsterseniz hatta gelsin o veriler. An itibariyle içeride ne oluyor diye baktığımızda %0.58'lik bir geri çekilme olduğunu gözlemliyoruz. 13.731 puandan geçiyor şu an BIST 100. 158 milyarlık bir işlem hacmi var. Dünün yaklaşık %16.5 altında. Bu arada negatif katkılar tarafına baktığımız zaman 10 puan üzeri negatif katkılar sırasıyla TÜPRAŞ, Türk Altın İşletmeleri ve BİM'den geliyor. Puansal pozitif katkılara baktığımız zaman da Katılım Evim, Odin ve Destek Finansı, Destek Finans Faktöringi ilk 3 sırada görüyoruz. Bankacılık endeksi yatay negatif %0.14, sanayi endeksindeki geri çekilme %0.94, ulaştırmadaki geri çekilme ise %1'in biraz üzerinde bunu görüyoruz. Otomotiv tarafında bir miktar pozitif bir seyir var. Ford Otosan ve Tofaş her ikisi de %2 ve %3 civarında artıdalar. Ama dediğim gibi biraz daha denge bulmaya çalışan bir endeksten bahsetmek mümkün. Bu seviyelerde önemli. Gün içinde en yüksek şu ana kadar 13.794, en düşük 13.562 gördük. Dolayısıyla bu seviyeleri de yakından takip ediyoruz diyelim. Kur tarafına şöyle bir bakalım. Dolar TL'de %0.09'luk bir yükseliş var. 47.73.97'de dolar TL. Euro TL 55.13.79 seviyesinde. Burada %0.03'lük bir ufak yukarı yönden bahsediyoruz. Euro dolar paritesi %0.02, eksi de 1.15, 41'de. Bu arada dolar endeksi de 99.78 seviyesinde bulunuyor. Avrupa borsalarında genel hatlarıyla yeşillerin yandığını söyleyelim. Ancak burada da yine özellikle mesela Paris'te sadece %0.11'lik bir yükseliş var. Ardından Londra geliyor %0.23 ile. İtalya takip ediyor %0.33 ve en çok artan bu dörtlü içerisinde Frankfurt DAX endeksi, o da %0.40'lık primli işlem görüyor. Gelsin ABD borsaları. Şimdi geçtiğimiz haftadan bu yana özellikle S&P 500'de yeni zirveleri zorladığımız günler görmüştük, seanslar görmüştük. Bugün de S&P 500 yine bir miktar artıda %0.11 düzeyinde. Dow Jones'daki yükseliş biraz daha belirgin %0.30. Öte yandan Nasdaq kompozitte ise %0.05'lik bir geri çekilme olduğunu görüyorum. Ancak Nasdaq 100 endeksi ise %0.12 oranında artıda. Dolayısıyla orada biraz daha hisse bazlı hareketlilikler öne çıkıyor. Dediğim gibi Elif Cansever birazdan paylaşacak. ABD tahvilleri diyelim, bugün alımlar var her 3 vadede de. 10 yıllık vadede 4.68'e kadar geriledi getiri. 5 yıllıkta 4.38-35'e, 2 yıllık tahvilde de 4.21-79'a geldiğini görüyoruz getirilerin. Buradan geldik emtia ve Bitcoin ekranına. Şimdi bir miktar geri çekilme var Brent petrolde, ama bunu söylemişken tabii 80 dolarları aşağı yönlü test edip sonra üstünde dengelenip dün de yine yukarı yönlü hareket eden bir Brent'ten bahsediyoruz. %0.66'lık bir geri çekilme.
Brent petrolü 87 dolar 15 sente kadar gevşetebiliyor. ABD tipi ham petrolde ise %0,24'lük bir geri çekilme var. Orada da 82 dolar seviyesi aşağı yönlü olarak test ediliyor bu dakikalarda. Bitcoin'e bakalım, çok yatay, sadece 37 dolarlık bir yukarı yönlü hareket var burada, %0,05'e tekabül etmekte. Bu da 64.141 dolarlık bir işlem fiyatına denk geliyor. Spot'ta gümüşe bakıyoruz, %1,36'lık bir düşüş var bugün, 64 dolar 85 sentten geçiyor işlemler. Spot altında da %0,10'luk bir geri çekilme, 4.385 dolar şu anda spot altının fiyatı. Rakamlar böyle. Araştırma masamıza gideceğiz. Şimdi araştırma analistimiz Elif Canseven hazır notlarıyla birlikte bizi bekliyor. Buyurunuz.

0: Ve Elif Cansever'le birlikteyiz bu bölümde. Elif, tekrar hoş geldin sana. Öncelikle hemen şunu sormak istiyorum. Biraz ABD borsalarından bahsettik. Bilhassa da mesela Nasdaq kompozit biraz ekside gibi ama Nasdaq yüzde bir miktar artışlar var. S&P, Dow Jones derken biraz daha buralarda artık sanki dengelenmeye çalışıyorlar. Çünkü önemli de bir hareketlilik yaşandı geçtiğimiz hafta. Öne çıkan hisseler ve burada onları besleyen hikayeler neler diye sorduğumuzda hangilerinden bahsetmek lazım sence?
1: Bugünün öne çıkan hisselerinin çip ve teknoloji hisseleri olduğunu söyleyebiliriz Didem. Bugün yine ağırlıklı olarak bir miktar daha o tarafta hisse senedilerini, endekslerini bir miktar daha dengede tutmaya çalışıyorlar. Özellikle geçen haftaki tarım dışı istihdam verisi sonrası küresel piyasalarda yukarı yönlü ivmelerle rekor kapanışlar görmüştük. Dün bir miktar daha orta seyir bir küresel piyasa takip etmemizin yanı sıra bugün geldiğimiz noktada daha yatay bir piyasa seyretmeye devam ediyoruz. Yarın gelecek olan enflasyon verisi ile beraber de aslında bir miktar daha hareketleri daha net yorumlayacağımız bir görünüm elde edeceğiz. Çünkü enflasyon verisi ve istihdam verisiyle beraber artık 2026'nın kalan yarısına dair beklentiler bir miktar daha net görünüyor olacak. Fakat buradan baktığımda aslında yapay zeka yarışından sıklıkla bahsediyoruz ama buradaki yatırımlar öne çıkıyor. Özellikle bugün gelen haber akışıyla beraber bir miktar daha orası pekişti diyebiliriz. Biz bu sene içinde sıklıkla özellikle son dönemde bilançolarla beraber üzerine konuştuk ama Alphabet tarafı 85 milyar dolara yakın bir yatırım planı. Bunun yanında Oracle tarafından 20 milyar dolarlık bir hisse satışının finansal koşullar arasında alınması, finansal amaçlar uğruna sebep uğruna alınması. Bunun yanında eski Hynix tarafından ADR'ların satışından 26.5 milyar dolarlık bir gelir elde edilmesi. Çin'de halka arz edilen CXMT tarafından 9.9 milyar dolarlık bir gelir elde edilmesinin yanı sıra bugün gelen haber akışıyla beraber Intel ve Nvidia tarafından da ciddi bir yatırım harcaması için, yapay zeka yatırım harcaması için finansman talebi toplandığını söyleyebiliriz ama önce Intel'in birazcık performansından bahsetmek istiyorum. Rejimizden de grafiğimizi rica edeyim çünkü Intel 2026 yılı içinde %164'lük bir büyüme kaydetti diyebiliriz ki bu da aslında tarihi bir yükselişe işaret ediyor. Gördüğümüz grafikte onun aslında günlük fiyat değişimlerini gösteriyor bize. 1985 yılından başlayarak bugüne kadar en iyi hızlı yükselişini kaydetti sene içinde diyebiliriz. Buradan hemen aslında şu 20 milyar dolarlık hisse satışından bahsetmek istiyorum. Cuma günü 95 dolardan hisse satışı gerçekleştirdi. Ki bu bir önceki gün 97,5 olan kapanıştan yaklaşık %6,5'luk bir iskontolu fiyat olduğunu gösteriyor. Buna rağmen beklentinin üzerinde 100 milyar doların üzerinde talep topladı Intel tarafı. Yani yatırımcı hala pastadan pay almaya çalışıyor Intel tarafında diyebiliriz. İştahı bu yönde oldukça yüksek. Fakat alt kırılımlara baktığımızda ise Intel açısından asıl meselenin Nvidia ve AMD ile şu an yarışamıyor olması olduğunu söyleyebiliriz. Bu elde ettiği yatırımı da bir miktar daha aslında sadece yapay zeka harcamalarına değil fabrika genişlemelerine de kullanacağı detaylar arasında. Nvidia tarafına baktığımızda ise oradan da ciddi bir haber akışı aldık bugün. Çünkü Nvidia tarafından da içinde Blackstone, BlackRock, Apollo, Goldman Sachs gibi dünyanın önde gelen yatırım şirketlerinin olduğu bir finansman portföyüyle beraber yapay zeka yatırımları için 500 milyar dolarlık bir finansman taahhüdü oluşturuyor. Bununla beraber de bu parayı da aslında direkt bilançosundan çıkmayacak olması, bu elde edilen az önce saydığım bankalarla beraber aslında bir miktar daha finansman toplayacak olması öne çıkan gelişmelerden bir tanesi. Bunu da direkt yapay zeka üzerine harcayacak. Aslında Nvidia tarafından birçok yatırım haberini, yapay zeka tarafındaki yatırım haberini değerlendiriyor olduk son günlerde. Evet. Yatırımcıların bir kısmı bunu belirli bir zincirin parçası olarak görürken bir kısmı da bu tarafta fazla şişirilmiş bir değerlemeye geçecek mi ye geliyor. Bundan sonraki süreci de takip ediyor olacağız aslında işler yapay zeka için nasıl yürüyecek.
0: Çok merak ediyoruz hepimiz, ilgiyle takipteyiz. Elif Cansever, notlarını almayı sürdüreceğiz senin. Çok teşekkür ediyoruz Elif'e, onu uğurlayıp kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Dönüşte kapanışa doğru kaldığı yerden devam edecek, bizden ayrılmayın.
2: Reklam. Garanti BBVA.
3: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
4: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
3: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
4: Hayalinizdeki hızda ağır basıta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: Mehmet'te bulacaksın.
1: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Bloomberg GT Radyo.

0: Kapanışa doğru devam ediyor. Bu bölümde her salı olduğu gibi Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Necip Çakır hocamızla birlikteyiz. Hocam Allah söyletti vallahi, var mı öyle bir planınız?
1: Aman aman, yok zaten geçim geçti.
0: Olabilir, neden olmasın hocam, vallahi sizden iyisini mi bulacaklar yönetim için? Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için tekrar.
1: Hafızını dekanlık yaptım yeter.
0: Sağ olun, aynen öyle değil mi? Hocam hoş geldiniz. Şimdi benim dil sürçmemi eğer bir kenara bırakacak olursak... bu hafta ayın 13'ünde enflasyon raporu, yılın 3. enflasyon raporu. Şimdi burada Merkez Bankası'ndan çeşitli beklentiler olduğunu anlıyorum ben. Piyasa katılımcılarıyla, uzmanlarla konuştuğumda revizyona ilişkin, ama 2026 yılı artık zaten oldu bitti geride kaldı diye bakanlar da çoğunlukta. Biraz daha 2027'ye yönelik bir yönerge, bir fikir vermesini herhalde bekliyorlar Merkez Bankası'nın. Siz ne sormak isterdiniz eğer bu toplantıda olacak olsaydınız hocam Merkez Bankası'na? Doğrudan bu sorularla başlayalım istiyorum.
1: Yani enflasyona karşı nasıl bir politika izlemeyi düşünüyorsunuz diye sorardım en başından. Çünkü yani izlenen politikanın yanlış olduğunu söylüyorum ben, çok konuştuk bunu. Ve işte 3 yıldır da işte enflasyonun yapışkan hale geldiğini söylüyorum Türkiye'de. Ve yani yılbaşında da işte bu yıl enflasyonun %36'nın düşmeyeceğini söylemiştim. Ama Merkez Bankası, daha doğrusu işte genel olarak ekonomi yönetimi, enflasyondaki bir artışları hep dışsal faktörlere bağladı. İşte kuraklıktı, dondu, savaştı, jeopolitik risklerdi. Yani bunların ötesinde Merkez Bankası'nın sağlam bir programın ortaya çıkmış olması lazımdı ki bu kadar uzamasın bu iş ve Merkez Bankası da itibar kaybına uğramasın. Ama şimdi ortada çok ciddi bir itibar kaybı var ve bu itibar kaybını gidermek oldukça zor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın işinin zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani başından beri de konuştuğumuz şey, Merkez Bankası bu süreçte bayağı bir yalnız bırakıldı. Maliye politikası ayağından bir destek alamadı. Dolayısıyla yani hep talep etmesine rağmen işte desteği de alamadı. Dolayısıyla söyleyecek çok fazla bir şey olduğunu sanmıyorum Merkez Bankası açısından da. Ama tabii yani yarınki toplantıda söyleyeceği 2027 enflasyonla ilişkin de bir ipuçları verecek. Onları o şekilde değerlendirmek lazım. Yani nasıl TRF öngörüyorlar 2027 için, orada bir revizyon var mı yok mu, onları bilmek de önemli tabii ki.
0: Peki şimdi Perşembe günü saat 10.30'da enflasyon raporunu takip ediyor olacağız zaten hep birlikte. Şimdi hocam gelen veriler de vardı yani bu haftanın. Dün, bugün biraz zayıf veri olarak ama sanayi üretimi geldi dün. Öte yandan ihracat pazarları iklim endeksini de aldık Temmuz ayı. Şimdi biraz ekonominin sanayi tarafını da konuşacak olursak eğer, yine duyduğumuz en önemli ve en çok belki de ağırlık yaratan eleştirilerden biri finansman maliyetleri zaten uzunca bir süredir. Bunu ISO 2500'de de gördük. O firmaların çoğunun karının çok önemli bir kısmı, %70'in üstündeki bir kısmı finansman maliyetlerine gidiyor dendi. Yapılan bazı teşvikler var, destekler var ama aslında destekten ziyade çözüm istiyoruz. Biraz daha kalıcı çözümler istiyoruz. Seslerini de duymaya başladık. Siz hem sanayi üretimini nasıl değerlendirdiniz, hem de aslında ihracat iklim endeksi biraz toparlarken bizim mevcut konjonktürdeki duruşumuz ve sektörel ayrışmamızı nasıl okumak lazım? Neler yapılabilir bunu biraz daha genişletebilmek için?
1: Ya sanayide uzun zamandır sorun var. Yani ben işte 2011'den itibaren böyle bir sorun olduğunu söylüyorum. Çünkü o zamanlar işte aşırı değerli Türk lirası ile beraber içeride üretmek yerine dışarıdan almak çok daha ucuz ve makul hale geldi. Dolayısıyla yani içeride üretmeyen, dışarıdan bunları daha ucuz fiyattan alan, Çin'den özellikle alan firmalara da yatırım yapmadılar. Var olan teknolojilerini yenilemediler. Hatta yani işte amortisman bile ayırmadıklarını düşünüyorum ben doğrusu. Ama bir taraftan da işte içeride düşük faizle bunlara verilen krediler vardı. Bu krediler de amaçlar dışında kullanıldı çok büyük ölçüde. Ve Türkiye hiç hak etmediği bir sanayisizleşme sürecini yaşıyor maalesef. Yani sanayinin de payı gayri safi yurt içi hasıla içinde sürekli düşüyor. Yani işte bu son verdi 1.4'lük küçülmeye işaret ediyor. İmalat sanayide 1.5 bu ki asıl önemli olan o. Bir taraftan bu var, bir taraftan da bir kapık değişimi var sanayide. Onu da göz önünde bulundurmak lazım. Yani emek yoğun sektörlerden sermaye yoğun sektörlere, işte teknoloji ağırlıklı sektörlere doğru bir kayış var. Bu işte ihracatı da etkileyen faktörlerden bir tanesi, özellikle savunma sanayinde oldukça iyi bir performans çıkıyor ortaya. Dolayısıyla bu iki faktör bir araya geldiği zaman da işte yani sanayinin payı giderek azalıyor ama bir taraftan da daha nitelikli sanayi malları üretir hale geliyoruz bu kazanım. Ve bunlara işte teşvik edilmesi lazım diye düşünüyorum ben. Çünkü Türkiye gerçekten bu savunma sanayinde bir karşılaştırmalı üstünlük yakalamaya başladı. Tabii ki yani büyük ekonomilerle baş edecek düzeyde değiliz ama yine de belli bir ölçüde böyle bir üstünlük yakaladı. Bu şeyi teşviklerle beraber, seçici teşviklerle beraber, nokta atışı yapan teşviklerle beraber güçlendirmek lazım.
0: Evet.
1: Başka çaremiz de yok doğrusu. İşte bir taraftan da ambargoları yiyoruz. Onların da etkisini azaltan da yolu buradan geçiyor bir anlamda.
0: Hocam şimdi bir izleyicimiz demiş ki bir sene önce de 2025 bitti, 2026'dan beklentileriniz nedir diye sormuştunuz. Seneler geçiyor, sorunlar aynı der. Haklı yani, bir süredir sorunlarımız aynı. Para politikası 3,5 senedir devam ediyor enflasyonla mücadele çerçevesinde. Ve hala da sürdürüleceğine ilişkin mesajlar tabii ki gelmeye devam ediyor ama bir yandan da özellikle bu süreçte artık yine hazır sanayiyi biraz konuşuyorken kur tarafıyla ilgili de sıkıntıların devam ettiğini anlıyoruz. Yani bir miktar daha katma değeri yüksek ürünler üretmeye geçiş yapanlar var, evet, ama mevcut kur seviyesinin rekabet anlamında yarattığı kaygıları ve çıktıları da sorun olarak yaşayanlar da var hali hazırda. Siz bu taraf için ne düşünüyorsunuz? Yani bu seviyelerde ve bu yöntemle, bu kurguyla kurdan ötürü kaynaklanan rekabet zorluğunu aşmak mümkün mü?
1: Mümkün. Bu teknolojiyle olacak bir şey. Yani teknoloji yatırım yapılarak aşılacak bir şey. Ve yani işte dünyada olduklarını gözlemliyoruz. Orada da bunun başka bir çaresinin olmadığını görüyoruz. Yani bu kadar teknolojik yatırım yapan Çin bile sıkıntı çekiyor. Bu ay işte otomotiv ihracatında iyi bir performans yakalamışlar ama onun dışında da işte yani uluslararası pazarlarda bir daralma çıkıyor ortaya. Çünkü işte jeopolitik belirsizlikler var, savaşlar var dünyada. Ve tabii ki bir taraftan da Trump faktörü var. Onun getirdiği tahribeler başımıza bela oldu. Mümkün ama yani burada başka bir şey, demin vurguladığım bir şeyi altını bir kez daha çizmek istiyorum.
0: Buyurun hocam.
1: Yani bu yani bir kere politika başından yanlış. Yani bu talep enflasyonu olarak nitelendirmek yanlıştı. Talep enflasyonu olarak nitelendirdiğin zaman işte bu talep enflasyonu ise sadece bunu çok kolay engelleyebilmek mümkün ve kısa sürede bunu engelleyebilmek mümkün. Ama bunu zamana yayınca yani biz bir şey diye başladık. 2025'te tek haneye enflasyona geleceğiz. Ondan sonra da 2006'da oldu. Bu 2027'de oldu. Şimdi 2028'de bile yakalanması çok zor. Ben %20'nin altında, 22'nin altında bir enflasyon beklemiyorum 2027 için.
0: Evet.
1: Dolayısıyla yani bu süre uzadıkça ortaya ciddi bir itibar kaybı çıkıyor. Ve başka bir faktör daha var. Tabii Türkiye'nin kendine özgü gerçeklerinden bir tanesi seçim yaklaşıyor. Ve seçim öncesinde bizim nasıl bir politika izlediğimizi de herkes biliyor. Dolayısıyla bunların getirdiği bir belirsizlik var. O yüzden koşullar altında enflasyonu düşürebilmek çok zor. Yani döviz kuruna gelince işte döviz kurunu işte yani mümkün olduğu kadar kontrol altında tutmaya çalışıyor Merkez Bankası. Bunun yapabilmesi için de sıcak paraya ihtiyaç duyuyor. Yani 130 milyar dolarlık bir şey var, sıcak para var şu anda Türkiye'de. Ve eğer sıcak para daha yüksek faiz veren ülkelere kaçacak olursa o zaman biz çok ciddi bir çöküşle karşı karşıya kalacağız. Çok ciddi bir risk var burada. Yani işte 178 milyar dolar civarında bir rezervimiz var, brüt. Ama yani başka borçlar falan da var. Yani döviz spekülasyonu falan da var. Onları da katarsak bunun altından kalkabilmemiz mümkün değil. Bir de işte Son dönemlerde işte net yatağı 30 milyar dolara vurdu. Onu da göz önünde bulundurmak lazım. Dolayısıyla Merkez Bankası kuru değerli tutmak zorunda. Ama yani Türk lirasını değerli tutmak zorunda, onu kastediyorum. Kuru derken bu işte geçişkenlik etkisini bir tarafta önlüyor diye düşünülüyor ama biz bunu yaptık daha önceden. 2000 yılda IMF ile imzaladığımız şeyde standby anlaşmasında işte ayda %1,5'luk bir şey değer kaybı Türk lirasında öngörülüyordu ve işte 18 ay sürecek bir program. Bu programın 13. ayında krize girdik.
0: Evet.
1: Ve işte yani Türkiye ekonomisinin o güne kadar yaşadığı en büyük küçülmeyi yaşadık. 9,5 civarında bir küçülme yaşadık. Dolayısıyla yani böyle gıdım gıdım Türk lirasını pardon doların değerini yükseltmek çare olacak bir şey değil, faktör değil.
0: Peki.
1: Ama yani Merkez Bankası'nın yapacağı çok fazla bir şey yok burada yani. Onların da oldukça kısıtlı.
0: Perşembe gününü bekliyoruz merakla. Bakalım orada yeni bir mesaj gelecek mi? Necip Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, emeğinize sağlık efendim. Hoşçakalınız. Necip Hocamızı uğurlayalım. Şimdi biraz önce kendisinde bahsettiği gibi hani Merkez Bankası ne yapabilir? Aslında buna ilişkin bir değerlendirme geldi. Deutsche Bank'ın araştırma direktörlerinden Vietoska. Ceren Dilekçi Köseoğlu'nun sorularını yanıtladı. Özellikle TL cinsi tahvillere yönelik tavsiyelerinden bahsetti. Ve aynı zamanda Merkez Bankası'nın önümüzdeki birkaç ay içerisinde nasıl bir seyir izleyeceğine dair öngörülerini de paylaştı. Bu röportajla kapanışa doğruyu noktalıyoruz. Ardından kısa bir ara, sonra da seans notlarında tekrar buluşacağız.
2: Türkiye ekonomisinin görünümünü konuşuyoruz. Konuğumuz Deutsche Bank, SME ve LATAM Araştırma Direktörü Christian Vietoska. Merhaba Christian, bugün seni tekrar aramızda görmek çok güzel.
3: Çok teşekkür ederim.
2: Geniş perspektifte gelişmekte olan piyasalarla başlayalım. Gelişmekte olan piyasalar özellikle geçen haftaki zayıf ABD istihdam verileriyle daha destekleyici bir ortamın tadını çıkarıyor gibi. Bu risk iştahının yakın gelecekte de devam etmesini bekliyor musunuz?
3: Evet, gelişmekte olan piyasalar için pek çok şey yaşandı. Haziran sonunda ABD ile İran arasında bir barış anlaşması sağlandı diyebiliriz. Petrol fiyatları düştü. Sonrasında süreç biraz dalgalı ilerledi. Tansiyon tekrar yükseldi. Petrol fiyatları fırladı. Aynı zamanda tabii ki iki şey daha oldu. Bunlardan ilki yapay zeka rallisi. Hisse senetlerini desteklemeye devam eden yapay zeka patlaması bir miktar iniş çıkış yaşadı. Ancak şu anda daha güçlü hisse piyasalarını destekleme açısından hala iyimser bir senaryoya doğru ilerliyor. Fakat ikincisi ve bence gelişmekte olan piyasalar için şu an daha önemlisi, öncelikle Temmuz'da faizleri sabit tutan bir Fed gördük. İkincisi, son verilerde Fed'in muhtemelen aşırıya kaçmasına veya agresif faiz artışlarına gerek kalmayacağını doğrular nitelikte. Bu ortam gelişmekte olan piyasalar için destekleyici oldu. Yine de gelişmekte olan piyasalarda büyümenin yavaşladığını da unutmamalıyız. Petrol fiyatlarındaki yüksek seviyeler, birçok ülkedeki çok sıkı finansal koşullar ve çok yüksek reel faizlerle birleşince iç talepte yavaşlamaya yol açtı. Bu da birçok gelişmekte olan ülkede tablonun zayıflamasına neden oldu. Ancak Fed yakın vadede daha fazla faiz artış potansiyelini fiyatlamadan çıkardığı için bu durum kilit rate'de özellikle de reel faizleri çok yüksek olan gelişmekte olan piyasa ülkelerinin para birimlerine yardımcı oluyor. Bunlara son birkaç haftadır girişler oldu. Devam edip etmeyeceğine gelince Ağustos ayındayız. Şimdilik nispeten yapıcıyız. Dış konjonktürün kere dostu bir Ağustos, hatta belki Eylül için uygun olduğunu düşünüyorum. Yine de Orta Doğu'daki durum çözülmüş değil. Yakında duyurulacak olası bir anlaşma netleşirse bu başka bir boğa senaryosu olur. Ama bu yıl bunu birkaç kez yaşadık. Bu yüzden özellikle jeopolitik tarafta belirsizlik hala oldukça yüksek.
2: Türkiye'ye dönecek olursak yakın zamanda Türk lirası cinsi tahvillere ilişkin görüşünüzü güçlü ağırlık artır seviyesine yükselttiniz. Bu iyimserliğinizin arkasındaki temel nedenler neler?
3: Evet, kesinlikle. Bu TL cinsi tahviller konusunda oldukça iyimser olduğumuz için yatırımcılardan ciddi ölçüde itiraz aldığımız görüşlerden biri. Bunun için çeşitli argümanlarımız vardı. Her şeyden önce dış tarafta gördüğümüz iniş çıkışlara rağmen Türkiye'de bir sıkılaşma döngüsünde değil, gevşeme döngüsünde olduğumuza hala inanıyorum. Bu yüzden ben Merkez Bankası'nın yakın vadede agresif faiz indirimleri yapmasını beklemiyorum. Ancak petrol fiyatlarının yüksek seviyelerine, son dönemdeki oynaklığa ve hatta Temmuz başında petrol fiyatlarında yaşanan artışa rağmen şu anda Merkez Bankası'nın para birimini korumak için faiz artırmasına gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü reel faizler çok yüksek, finansal koşullar ise sıkı. Bu yüzden bana göre Merkez Bankası'nın bir sonraki hamlesi hala bir gevşeme, potansiyel bir gevşeme döngüsü ve fonlama oranını %40'tan %37'ye çekerek para politikası koşullarını gevşetmek olacaktır. Ve enflasyon Temmuz ayında aşağı yönlü hafif bir sürpriz yaptı ama hala yapışkanlığını koruyor. Bu zorlu bir tablo ancak kesinlikle yukarı yönlü bir sürpriz yok. Bu da olumlu. Reel faizler makul seviyede. Kur korumalı tahvil getirileri çok yüksek. Varlık takası spreadlerine baktığımızda onlar da yüksek. En önemlisi ise yatırımcıların nominal tahvillerdeki pozisyonlanması hala düşük. Carry trade tarafında çok fazla varlıkları var. Carry trade pozisyonlarında 50 milyar doların üzerindeyiz. Ve birçok yatırımcının elinde değişken faizli ya da enflasyona endeksli tahviller var. Merkez Bankası faiz indirmezse bunlar oldukça avantajlı oluyor. Ancak benim görüşüm önümüzdeki 3 ay içinde kademeli bir gevşeme döngüsüne gireceğimiz ve bunun da tahvilleri destekleyeceği yönünde. Ve bu konudaki son nokta küresel bağlamda ucuz olmaları. 5 yıllık tahvil faizlerinin %38 seviyesinde olduğu bir piyasadan bahsediyoruz. Bu %30'luk enflasyona rağmen böyle hala çok cazip. Mali durumda, siyasi tarafta veya yerel enflasyon tarafında ciddi bir kötüleşmeye yol açabilecek çok spesifik, kendine özgü bir faktör olmadığı sürece şu anda bu tahvillerde bilirsiniz kötümserliğe kapılmama neden olacak düzeyde şeyler görmüyoruz. Yani bu tahvillerdeki risk getiri dengesi oldukça cazip.
2: Bu hafta Türkiye'de enflasyon raporunu takip ediyor olacağız. Ne bekliyorsunuz?
3: Bu çok zorlayıcı, evet. İlk olarak Temmuz verisi biraz rahatlatıcıydı. Çekirdek enflasyon %30'un biraz altına geriledi. Manşet enflasyon da beklenenden bir miktar düşük geldi. %2'nin altında bir rakam gördüğümüz için oldukça memnunduk. Sanırım aylık artış %1.7 seviyesindeydi. Şu anda zorluk şu ki Ağustos ayı yeniden biraz riskli görünüyor. Bir artış görebiliriz. Yine aylık bazda potansiyel olarak %2'nin üzerinde. Asıl zorluk fiyatlardaki değişiklikler. Sübvansiyonlar, enerji fiyatı sübvansiyonları, bu da temel olarak düşük enerji veya petrol fiyatlarının doğrudan tüfeğe yansımamasına neden oluyor. Yani bu biraz baş ağrıtıcı, ancak çekirdekte değil, manşet rakamda çekirdek enflasyonun hala %30'un altında kalacağına inanıyoruz. Ancak bu zorlu bir görünüm. Enflasyon raporu ve Merkez Bankası'nın tahminlerine baktığımızda yıl sonu için %26'lık bir tahminleri var. Alt bantta olduğunu düşünüyorum. Bunu başarmak muhtemelen çok zor olacak. Bu hafta mı yoksa Kasım'daki bir sonraki toplantıda mı revizyona gidecekler göreceğiz. Ama asıl zorluk bence enflasyonun biraz daha yapışkan kalacak olması. Şu an yıl sonu için enflasyonu %30 olarak öngörüyoruz. Ancak kilit nokta, buna yönelik önemli bir yukarı yönlü risk görmüyoruz. Yani biraz kademeli bir aşağı yönlü seyir. Ve sonra pek çok şey elbette petrol fiyatlarındaki gelişmelere ve dış konjonktüre bağlı.
2: Peki Merkez Bankası'nın faiz indirmek için ne kadar alanı olduğunu düşünüyorsunuz?
3: Şu an petrol fiyatlarında ani bir artış gibi önemli bir dış şok olmazsa Eylül ayında normalleşmenin başladığını görmeliyiz. Bununla şunu kastediyorum, şu anda fonlama %40 seviyesinde gerçekleşiyor. Bunu tekrar %37'ye indireceklerini düşünüyoruz. O zaman alan var demektir. Yıl sonuna kadar iki toplantımız daha var. Faizleri 100 ila 200 baz puan indirme potansiyeli bulunuyor. Yani faizlerin yıl sonuna kadar %35'e ulaşacaktır.

0: olacağını düşünüyoruz. %35 veya 36. Bu biraz petrol fiyatlarının burada kalıp yıl sonuna doğru kademeli olarak düşmesine ya da yeni bir bozulma görüp görmeyeceğimize bağlı. Ancak şu anki temel senaryomuz çok sıkı finansal koşullar ve tarihsel standartlara göre çok zayıf iç büyüme göz önüne alındığında aslında aşağı yönlü risklerle birlikte %3 büyüme öngörüyoruz. Ve reel faizlerin hala makul ölçüde yüksek olması ve enflasyonun yıl sonuna doğru kademeli olarak düşmesiyle birleştiğinde Merkez Bankası'nın çok kademeli olduğu sürece faiz indirimi yapacak alanı olduğunu düşünüyoruz.
1: Peki ekonomide dolarizasyon riski görüyor musunuz? Yıl sonunda dolar TL kurunu nerede görüyorsunuz?
0: Aslında yatırımcılardan, küresel yatırımcılardan Türkiye'ye çok güçlü bir ilgi gördüğümüzü söylemek dikkat çekici. Yabancıların carry trade işlemleri söz konusu olduğunda Amerikan doları bazında 50 milyarın çok üzerine geri döndük. Ancak yerleşiklerde nispeten destekleyici oldu. Yani hala %40'ın altında, çok düşük bir dolarizasyon seviyesi. Stres dönemlerinde bile önemli bir dolarizasyon görmedik. Bunun nedeni de reel faizlerin cazip olması ve bir diğer faktör de İran Savaşı'nın başlangıcından bu yana altın fiyatlarının düşmesi. Bu da belirsizlik döneminde altın fiyatlarının artacağı yönündeki ilk beklentiyle bir nevi çelişiyor. Ancak bu sebeple Türklerin dolar ve altına olan talebinde kayda değer bir artış görmedik. Yani bu da yardımcı oldu. Fakat şu an o noktada değiliz. Bu kademeli gevşeme döngüsünde bile dolarizasyonun geri dönmesi için bunun yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Bundan daha fazlası gerekiyor. Eğer Merkez Bankası şimdi beklentinin üzerine çıkıp faizleri agresif bir şekilde düşürmeye başlarsa bu bir sorun teşkil eder. Ya da mali harcamalarda büyük bir artış gibi diğer yerel faktörler görürsek ve bu da enflasyon beklentisinde ciddi bir artışa yol açarsa bu durum yeniden bir baskıya veya dolarizasyona neden olabilir. Şu an için temel senaryomuz bu değil.
1: Türkiye diğer gelişen piyasalar gibi cazip getiri sunmaya devam ediyor. Türk varlıklarına daha fazla yabancı girişi için hala yer var mı?
0: Yani evet. Kısa cevap evet. Paranın önemli bir kısmı getiri eğrisinin kısa vadeli tarafındaki carry trade pozisyonlarında bulunuyor. Şu anda fazla talep görmediğimiz alan ise nominal tahviller ve daha uzun vadeli tahviller. Oysa uzun vadede Türkiye açısından uzun vadeli tahvillere daha fazla talep gelmesi çok daha faydalı olur. Ve bunun temel nedeni getirinin çok cazip olması, Merkez Bankası para birimini yönetme konusunda oldukça güven vericiydi ve stres dönemlerinde diğer bazı ülkelerde gördüğümüz gibi para biriminde ciddi bir sıçrama konusunda pek endişe duyulmadı. Çünkü Merkez Bankası'nın hala yaklaşık 165 milyar dolar brüt rezervi, swaplar sonrası 40 milyardan fazla net rezervi var ki bu da dengelemek için yeterli. Yakın vadedeki dalgalanmaları, yani soruyu cevaplamak gerekirse gevşeme döngüsü için yer olduğunu düşünüyoruz. Kademeli ve güvenilir bir gevşeme döngüsüyle enflasyonda düşüşü birlikte görürsek yatırımcı ilgisinin yalnızca carry trade'den uzaklaşarak tahvil piyasasına kaymasını bekliyoruz. Çünkü kur üzerinden elde edilen reel getiri giderek daha az cazip hale gelecektir. Ve bu durum doğrudan çok daha fazla girişe değil, borçlanmanın yabancı girişleri yoluyla finanse edilmesi için çok önemli bir kısma kaymaya yol açacaktır ki bu da oldukça faydalıdır.
1: Ve son olarak petrol fiyatları hakkındaki öngörünüzü sormak istiyorum. Bu ortamda petrol fiyatlarının nereye gittiğini tahmin etmenin özellikle zor olduğunu biliyorum. Ama yılın geri kalanında petrol fiyatlarını nerede görüyorsunuz?
0: Çok dürüst olmam gerekirse Temmuz başında Orta Doğu'da gerilim tekrar tırmanırken petrolün 100 doların çok üzerine çıktığını görmemek beni çok şaşırttı. Depolama tesislerinin çok düşük olduğunu görüyoruz. Bu yüzden Avrupa, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nde stokların yeniden doldurulması gerekiyor. Şimdiye kadar herkes bu adımı atmak için beklemede kalmış değildi. Yani genel olarak baskı buna bağlı olarak artabilir. Ancak günün sonunda gördüğümüz şey bir barış anlaşması olursa petrolün tekrar düşmesi için önemli bir alan olduğudur. Kurumsal görüşümüz petrol fiyatlarında yıl sonuna kadar kademeli bir düşüş olacağı yönünde ve gelecek yıl 80'in hatta 75'in altındaki seviyelere geri dönerek normalleşme olması. Fakat şu anda çok fazla değişken var. Anlaşma konusunda netlik sağlanamadığı sürece petrol fiyatlarının hızla düşmesi o kadar zor olacaktır. Çünkü depoların yeniden doldurulması gerekiyor. Öte yandan umalım ki öyle olsun ama önümüzdeki birkaç gün içinde bir anlaşmaya varabileceğimiz şu an daha yapıcı görünüyor ki bu olumlu karşılanmalı. Ama şimdilik bence bu kademeli bir düşüş o kadar hızlı değil. Bunun tekrar olacağını sanmıyorum. Haziran sonunda gördüğümüz petrolün ne kadar çabuk düştüğüne herkesin çok şaşırdığı o büyük düşüş birçok ülkenin stoklarını yeniden oluşturması gerektiği göz önüne alındığında bence bu sefer biraz daha uzun sürecek.
2: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceku Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
7: adında. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam.
8: Kamu spotu.
9: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
10: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: 17.45 seans notlarında tekrar birlikteyiz. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz ekranlarınız başına. İçeride piyasayı kapatmaya çok az bir zaman kaldı. Bakalım bir değişiklik var mı? Saat 17'den bu yana özellikle ben yayına geldiğimden bu yana ne olmuş ne bitmiş, gün boyu neler yaşandı onu zaten bilahare Mehmet'le konuşuyor olacağız. Mehmet Özdemir'le. Gelelim şimdi rakamlara. Endeks %0.71'lik bir geri çekilmeyle 13.712 puan seviyesinde. Bugün gün içerisinde en yüksek 13.794 görmüştük. Zaten açıldığımız seviyede 13.790'dı. Sonra bir ara 13.562'ye kadar gerilediğini gördük endeksin. 170 milyar liralık bir işlem hacmi var. Hali hazırda dünün %10 civarında altında bir işlem hacminden bahsediyoruz. Bankacılık eksi, sanayi ve ulaştırma endeksleri eksi de. Bütün detaylarını birazdan konuşuyor olacağız. Kur tarafına dönüp baktığımız zaman 47.74'e geldiğimizi söyleyeyim. Dolar TL'de %0.09'luk bir artış var. Euro TL tarafı da yine yukarıda %0.04 oranında 55.14.39'dayız. Euro dolar paritesi ise yatay 1.15.43'te. Dolar endeksi 99.81'e yükseldi. Burası biraz daha 99.70'ler, 75'ler mertebesindeydi saat 17 itibariyle. Avrupa borsalarında Londra'da artıda bir seyir izliyorduk. Orası hafif bir aşağı yönlü seyre döndü. %0.02'lik bir kayıp var sadece. Öte yandan Paris'te %0.19, İtalya'da %0.18'lik yükselişler var. Frankfurt'ta DAX tarafında %0.62'ye ulaştı primler. ABD borsaları gelsin bakalım hemen. Burada Nasdaq durduğu yerde duruyor aslında. Saat 17'den bu yana fazla bir değişiklik olmadı. Nasdaq kompozit tarafta %0.02'lik bir kayıp var. S&P 500 %0.09 yukarıda. Dow Jones'daki yükselişte sadece %0.01 düzeyinde. Nasdaq 100'e bakıyorum. Orada da %0.11'lik yükseliş aynen 45 dakika önce olduğu gibi devam ediyor. ABD tahvillerinde de satışlar var diyorduk. Alımlar var diyorduk. Bu alımlarla birlikte 10 yıllık tahvilin getirisi 4.68'lere doğru gevşiyor. 5 yıllık tahvilde getiri 4.38.50'lerde, 2 yıllıkta da 4.22-21 seviyesini görüyoruz. MTI ile Bitcoin ekranında Brent petrol ile ABD tipi ham petrolün yeniden artıya geçtiğini söyleyerek başlayayım hemen. Çünkü %0.50'ler civarında eksideydi Brent petrol. Şimdi %0.16'lık bir primle $87.87'den işlem görürken ABD tipi ham petrolde de %0.19'luk bir artış var. Orada da $82.29'deyiz. Bitcoin çok ufak bir değişimle eksi diyorduk. Yine de küçük sayıyla bilinecek bir değişimle eksi de devam ediyor. $175'lık bir geri çekilmeye ulaştı. $64.000 seviyesinin altına geldi ve $63.920'dan işlem görüyor Bitcoin. Öte yandan gümüşteki satışlar spotta %1'e ulaştı. $65 sınırına doğru geliyor gümüş. Altın da %0.08'lik daha küçük bir yükselişle birlikte $4.394 civarında fiyatlanıyor diyebiliriz. Bu arada Amazon'la ilgili bir haber paylaşarak reklama gideceğiz seans notlarında. Amazon'un Texas'ta planladığı yeni bir veri merkezi var. Buna enerji sağlayacak doğalgaz santrali yılda 33 milyon ton karbon salımı iznine de sahip olacak denir. Projenin yapay zeka yatırımlarının artan enerji ihtiyacı ile Amazon'un 2040 net sıfır emisyon hedefi

0: arasındaki çelişkiyi gündeme taşıdı. Kısa haber, önemli bir içerik paylaşalım. Ardından reklamlar, sonra Mehmet Özdemir'in katılımıyla seans notlarına devam.
1: Amazon, Texas'ta kurulması planlanan veri merkezi kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük iklim kirliliği kaynağı olabilecek bir enerji santraline yatırım yapmaya hazırlanıyor. The New York Times'ın haberine göre doğal gazla çalışacak olan bu santral, yılda 33 milyon ton karbondioksit salımı yapma iznine sahip olacak. Planlara göre tesiste toplam 7.65 gigawatt kadar elektrik üretilebilecek 35 doğal gaz türbini bulunacak. İzin verilen emisyon miktarının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki diğer enerji santrallerinin salım seviyelerinin üzerine çıkabileceği belirtiliyor. Amazon sözcüsü, veri merkezinin enerji ihtiyacının yeni tesis içi üretim sistemiyle karşılanacağını ve projenin Texas'taki hanelerin elektrik maliyetlerini artırmayacağını söyledi. Proje, yapay zeka yatırımlarının hızla artırdığı veri merkezi enerji talebiyle teknoloji şirketlerinin iklim hedefleri arasındaki gerilimi yeniden gündeme taşıdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde veri merkezleri, elektrik tüketimi ve enerji maliyetleri üzerindeki etkileri nedeniyle artan siyasi tartışmaların odağında. Amazon'un karbon emisyonları ise geçen yıl %16 arttı. Şirket, yapay zeka odaklı büyümenin iklim hedefleri üzerinde baskı oluşturduğunu kabul ederken, 2040 yılına kadar net sıfır karbon hedefini koruduğunu belirtti.
2: Reklam. Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
3: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
4: Reklam. Öncelikli yayın.
5: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Ve seans notları araştırma masamızdan araştırma analistimiz Mehmet Özdemir'in katılımıyla devam ediyor. Hoş geldin Mehmet.
1: Hoş bulduk Didem.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Bugün yine içeride çok farklı bir şey yok. Ama biraz hem dışarısını hem içerisini yine değerlendirmek lazım. Hem geldiğimiz seviyeler itibariyle hem biraz piyasadaki iştah ne durumda onu sorgulayalım, onu biraz anlamaya çalışalım. Ve bence içeriden mi başlayalım bu defa?
1: Nasıl istersen.
0: Ne dersin?
1: Yani içeride şimdi baktığımızda
0: şöyle
1: aslında biraz daha işte bugün %2'lere yaklaşan bir geri çekilme vardı. 11,5'lar çerçevesinde. Yani açılıştan itibaren aslında Borsa İstanbul tarafında satışların başladığını gördük Didem. Şimdi hisse

0: Hissel bazda ayrıştırabilir miyiz diye soracak olursan, bugün 70 hissenin, 71 hissenin aşağı doğru yönünü çevirdiği, düne çok benzer yine bir ortamla karşı karşıyayız. Şimdi katkılara, istersen katkılarla başlayalım. Çünkü katkılar tarafı da özellikle biraz daha BIST 30 dışı BIST 100 hisselerinden de oluşuyor diyebilirsin. İşte bu tarafta belki katılım evim tarafındaki tavan seviye 23 puan civarında, endeksi yukarıda tutuyor. Odin Solutions artık buraya gelirken hemen hemen aynı saatlerde buradaki yukarı doğru katkıyı Odin tarafında söylemeye devam ediyoruz. Arkasında destek finansı 5 puanlık.
1: 19 puanlık bir katkı var orada. %4.17'lik bir yükseliş eşliğinde Odin Solutions'dan böyle bir destek geliyor.
0: Evet, yani destek finanstan %1.5'lar, 1.2'ler civarında bir primle 5 puan derken Ford Otomotiv bugün özellikle o taraf bir miktar daha pozitif ayrışıyor ama işte CV Enerji'yi biraz daha yanına koyabiliyoruz. Otomotiv tarafında Tofaş'ta da fena olmayan primler var derken zaten 27-28 hissenin yukarı doğru gittiği bir ortamda. Şimdi baskı tarafına baktığın zaman da o tarafta endekste tabii ağırlığı nispeten daha yüksek hisse senetleri var. BİM'deki özellikle işte %2'ye varan geri çekilme, yani 16-17 puan civarlarında derken, Türk altın işletmelerinde tabana yakın fiyatlama görüyoruz o tarafta. 15 puan civarında orada bir negatiflik var. Şimdi Tüpraş tarafındaki eksiler derken Migros, ki işte özellikle bugün itibariyle bilançosunu bekliyoruz. Gıda perakendeleri tarafında artık Migros'ta başlayacağız. Ardından işte Şok ve BİM tarafının da bir bilançolarını karşılayacağız ama şöyle bir baktığın zaman zaten özellikle ekrana ya da grafiklere çok da endeksin bu haftaya, hafta geneline pozitif başlamadığını görebiliyorsun.
1: Şimdi birazdan aslında lafını böldüm. Bilançolara da değineceğiz, böyle yine gelen bilançolar üzerinden araştırma ekiplerinin verdiği detayları, yorumları da dile getireceğiz ama mesela Coca-Cola dikkatimi çekiyor. Yine bilançosu açıklananlardan biri, birazdan bakacağız. Beklentilerin üzerinde bir net kar açıkladı. Bugün satış tarafında olduğunu görüyorum. %3.66'lık bir geri çekilme var. Biraz hani bilanço beklentileriyle yükselişler, gerçekleşmelerle kar realizasyonu gibi mi okumak lazım bunları? Yoksa başka dinamikler de mi var? İleriye dönük beklentilerle ilgili bir durum mu var? Biraz bu fiyatlamalarda onu da insan merak ediyor açıkçası.
0: Çok doğru bir konuya parmak bastın İdem, ki şimdi Coca-Cola çerçevesinden bakacak olursak birazdan detaylandıracağım ama şimdi beklentilerin üzerine gelen bir bilanço var. Yıllık, çeyreklik bazda artan marjlar, artan karlılık, işte belki Türkiye operasyonları tarafını bir de biraz daha dışarıda bırakacak olursak, ki oralarda çok hafif bir geri çekilme var hacimsel ve gelir anlamında. Ama işte Kazakistan, Pakistan çift haneli büyümeler var o tarafta. Ama şunu da unutmamak lazım, senin biraz önce söylediğin önemli bir konu. Yılbaşından bu yana bu hisse ne yaptı? Dolayısıyla bu özellikle iyileşmeleri fiyatladı mı? Buradaki %50 civarında yılbaşından bu yana BIST 100'ün neredeyse iki katında bir performans gösterdiğini görüyoruz Coca-Cola tarafının. Dolayısıyla belki buna böyle bir bakış açısıyla bakarsak biraz daha özellikle bu realizasyonları anlayabiliriz. Ama şöyle bir baktığımızda aslında Didem, son dönemde gelen bilançolarda evet, yani işte mesela katılım evinin de bilançosu genel rakamlarını geldi. Onu biraz daha piyasa pozitif tarafından okumayı tercih ediyor. Ama işte beklentilerin altında kalan da Ereğli gibi sert satış baskısını o tarafta görüyoruz. Ya da işte Türkiye'nin en büyük holdingi Koç Holding tarafındaki bilançoyu gördüğümüzde de beklentilerin üzerine gelen bir tablo var. Burada da yine sert satışları gördüğümüz bir ortam görüyoruz. Dolayısıyla hani bir bilanço dinamikleri biraz da yılbaşından bu yana hali hazırda analist projeksiyonlarına dayanan bir miktar daha değerlemelerle yukarı doğru giden hisselerde kar realizasyonuna da gidiyor. Ama bir yandan şunu da söylemek lazım. Bilançoları detaylandıracağız birazdan ama petrol yine 90 doları bugün geçti gün içerisinde. Hı hı. Pakistan tarafından yine bir miktar daha olumlu mesajlar, işte daha yapıcı mesajlarıyla birlikte geri çekilmenin hızlandığını görüyoruz Didem. Ama yine şöyle bir 5-6 işlem günü öncesine baktığın zaman %15 yukarıdayız. Yani o taraf ciddi anlamda bir hani 120, 75-78 tekrar 100'ler civarında böyle bir Şubat'ın sonundan bu yana hayal et Brent petrolün grafiğini. Böyle bir tablo görüyoruz. Fiyatlamalar da bir miktar daha buradan da etkileniyor ki özellikle işte ulaştırma endeksine baktığın zaman da %1,5'lar çerçevesinde negatif olduğunu görüyorsun. Yani işte özellikle hali hazırda yılbaşından bu yana zaten ciddi primlenememiş. Hatta Euro bazında Pegasus'a baktığın zaman ciddi değer kaybı olan hisse senetlerinde de petrol tarafındaki bu geri çekilmenin olmaması ya da buradaki kalıcılık olamamak biraz daha etkiliyor. Hissesel bazda dediğim gibi konuşabiliriz ama onun dışında hemen çok kısa ben küreseli de toparlayayım istersen raporlara gelmeden.
1: Ben özellikle küresele geçmeden önce yine aslında hisse bazlı olarak baktığımızda acaba hani BIST 100 içerisinde bu normalleşme sürecinden bahsediyoruz ya, kompozisyonlar vesaire, işte MSCI'ın beklentileri ve SPK'nın, BDDK'nın attığı adımlarla birlikte biraz daha o normalleşmeye doğru giden süreçte rotasyonlar da oluyor olabilir.
0: Kesinlikle. Yani.
1: Yani hani her türlü temel gerekçeden bağımsız biraz da belki bir rotasyon hali var mı acaba piyasada, fonlarda, portföylerde diye de bakmak lazım. Herhalde burada yine de önümüzdeki döneme ilişkin güçlü hikayesi olan doğru sektörler ve doğru hisseleri yavaş yavaş seçme zamanı geliyor diye düşünüyorum. Bir makale dikkatimi çekti, sen de mutlaka görmüşsündür. Gelişmekte olan ülkelerin piyasa değeri tarihinde neredeyse ilk defa ABD hisselerinin çok çok çok altında bir seviyeyle indi. Burada Çin, Hong Kong vesaire onu ağırlığı onlardan kaynaklandığı için belki biraz da dışında tutabiliriz ama diğerleri ve bizim için de aslında değerlemelere baktığında hani bu şirketler bu değerlemeleri ne kadar hak ediyor sorusunu her gün kendimize sormamıza sebep oluyor.
0: Rakam olarak direkt zaten 13-14'ler çarpanında olduğunu görüyoruz. İşte tabii. bir yıl sonrasına ilişkin fiyat kazanç oranlarının şeyde gelişmekte olan ülkeler endeksi için. Biz Didem 7-6-7 arasında gezinip duruyoruz. Yani işte zaten bir yere gidemeyince karlılıklar da çok iyi bir şekilde hani dipten bir toparlanmaya, tümden bir işaret etmeyince 6-7'ler çerçevesinde toparlanıyoruz. Ama tabii özellikle son dönemde ABD tarafındaki özellikle bir miktar daha yığılmanın, pozisyonlar anlamında söylüyorum, bunun da bu tarafta ciddi bir etkisi var. Yani oradaki artık halka arzlar, işte baktığın zaman halka açıklık kısmına 80-90 milyar dolarlar civarında. Evet, SpaceX'ten bahsediyorum. O tarz halka arzları da bir miktar daha görebiliyoruz. Ama şunu söyleyelim ki gelişmekte olan ülkelerinde bir miktar daha belki senin bahsettiğin tablodan, eğer Güney Kore MSCI ağırlığı olarak söylüyorum ve Tayvan'ı bir miktar daha dışarıda bırakacak olursan bu makasın bir miktar daha uçurma özellikle işaret ettiğini de görebiliriz. Dolayısıyla hani buradaki değerlemeler bir miktar daha düşük kalsa da buradaki değerlemeleri bir miktar daha o iskontolara yaklaştıracak, primlere yaklaştıracak daha doğrusu. Şu an gelişmeleri görecek miyiz? Onu da yakından takip etmek lazım diyeyim.
1: Pekala. Hadi o zaman
0: Hemen şöyle bir istersen çok kısa toparlayayım o tarafı da Didem. Yani çok da aslında hani dünden bugüne değişiklik var mı? Petrol fiyatını zaten söyledim ama piyasalar bir yavaşladı. Onu söylemek lazım. Yani petrol yukarı doğru gittikçe çok ciddi bir geri çekilme realizasyon da görmüyoruz. Evet, petrol Brent 90 ama Stoxx 600'de bugün, yani Almanya'ya bakıyorsun, 1006 primler var o tarafta. Yukarı doğru gitmeye devam ediyor. Aynı şeyi bugün itibariyle, açılış itibariyle Wall Street tarafında da görebiliyoruz. Nerede belki birazcık stres birikebilir diye soracak olursan, tahvillerde. Yani o tarafta 4.70'in üzerine tekrar gelen bir ABD 10 yıllık tarafı var. Petrolün işte hep zaten savaş dönemi boyunca tahvilde ekstra bir stres oluşturduğunu görmüştük. Bunu yine fiyatlarda görüyoruz. Şimdi özellikle şimdi 4.70'ler çerçevesinde konuşurken işte 4.67'lere tekrar bir miktar geri çekilme var ama neresi hisse senedi piyasalarının hem değerlemeler bazında rahatsız edebileceği noktaya gelecek tahvillerde, şu zamana kadarki gördüğümüz tahvillerdeki yukarı doğru tırmanma hisse senetleri tarafını ciddi anlamda rahatsız etmedi. Onu da söylemek lazım. Ama son olarak şunu söyleyeyim küreselle ilgili. Yarınki enflasyon rakamı. Yani bu taraf belki biraz daha hem altın çerçevesinde, çünkü altının da eğer dikkat ettiysen petrol yükselse de altında bir geri çekilmeyi nispeten görmüyoruz. Oradaki korelasyonla bir miktar daha zayıfladı. Ama şunu söyleyelim, yarın 0.1'ler çerçevesinde beklenen aylık ABD enflasyonunda bir miktar yukarı

0: yukarı doğru eğer veri beklentileri aşan evet. bir yine bir ısınmadan bahsedeceksek o zaman buradaki faiz arttırım ihtimallerinin bir miktar daha çanları daha yüksek çalabilir.
1: Peki, evet, ABD tahvillerinin potansiyel olarak yukarı yönlü hareketi getirilerde biraz altınla da bağlantılı olarak takip ediliyor elbette. Hani bunun çok istenmediği bir ortamda altını çok da fazla salmayabilirler aşağı yönlü olarak. Hani oradaki yukarı yönlü hareket biraz daha devam edebilir yorumları da okuyorum. Yarın 15.30'da gelecek evet. tüfe. Amerika'da Perşembe günü de 15.30'da üfeyi evet. alacağız. Peki şimdi gelelim bilançolarımıza. Biraz önce Coca-Cola'dan bahsetmiştik. Hemen oradan başlayalım
0: Bence
1: istersen.
0: Bence de hemen oradan gireyim. Şimdi Coca-Cola tarafında ikinci çeyrekte 8.3 milyar TL'lik bir net kar gördük. Piyasa beklentileri 7.9'lar, 7.8'ler çerçevesindeydi. Üzerinde Didem. Şimdi geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde biz 6.7 görmüştük. Dolayısıyla burada ciddi anlamda yıldan yıla baktığın zaman da bir kuvvetlenme var. Bunun da operasyonel sonuçların bir miktar daha kuvvetli gelmesinin yanı sıra düşük finansman giderlerinin bir miktar daha etkisi ve yıllık bazda daha enflasyon muhasebesi kapsamında izlediğimiz o parasal kazançlar kayıplar tarafının da yataylığı bir miktar daha desteklediğini söyleyebiliriz. Orada %6'lık reel bir artıştan da dolayısıyla bir miktar daha bahsedebiliyoruz. Şimdi FAVÖK'te de beklentilerin üzerinde 14,9 milyar TL'lik bir rakam aldık. Burada da ciddi anlamda iyileşmelerin olduğunu söyleyelim. Gelelim alt kırılımlarına. Şimdi uluslararası operasyonlarda %12'lik bir reel gelir büyümesi var. %15,4'lük de hacim büyümesi. Şimdi Türkiye gelirlerine baktığımız zaman ise Coca-Cola'nın %3 gelirler bazında daralma, hacimlerde ise %3,4'lük bir daralma var. Bunun yanı sıra Didem, Pakistan, Kazakistan, Özbekistan. Sırasıyla söylüyorum sana %17, %13 ve %21'lik bir hacim artışından bahsediyoruz bu tarafta. Şimdi yıllık bazda hem Türkiye hem de bir daha dirençli kaldığını söyleyebileceğimiz yani %3'ler 4'ler çerçevesindeki geri çekilmeyi dışarıda bırakacak olursak güçlü katkısıyla birlikte konsolide brüt kar ve FAVÖK marjları da sırasıyla %280 ve 360 bas puan civarında bir iyileşmeye işaret etti. Şimdi şöyle bir genel anlamda net borç bölü FAVÖ yani borçluluğa baktığımız zaman oralarda da bir iyileşme olduğunu görüyoruz. Aracı kurum beklentilerine geldiğimizde şimdi iş yatırım tarafında ilk yarı performansı olarak yıl geneli beklentilerinde bir değişikliğe gidilmediğini söyleyebiliriz şirket nezdinde. Özellikle iş yatırımının hem makro varsayımları hem de yurt dışı hacim tahminleri şirket beklentilerini üst bandına tekrar çekmelerine sebep olmuş. Bu tarafta da 105 TL'den 120 TL'ye güncellenen bir hedef fiyat görüyoruz ve alt tavsiyelerini o tarafta koruyorlar. %33'lük bir getiri potansiyeliyle. Ak yatırımın da takip listesinde olduğunu söyleyelim Coca-Cola'nın ve endekse göre %27'lik daha iyi bir performans göstermiş yılbaşından bu yana. Özellikle karlılıklar ve hacim büyümelerini burada özellikle bu bilançoya ilişkin bu rakamları görüyoruz. Şimdi 106 liradan 125 liraya hedef fiyatında yükseldiğini söyleyebiliriz. Getiri potansiyeli yaklaşık %39'lar çerçevesinde. Yapı kredi yatırımdan da benzer mesajlar görüyoruz ama orada birinci çeyrek ve ikinci çeyrekteki marj gelişimi ve büyümenin arkasında düşük baz etkisi olduğunu vurgulamışlar ve özellikle yurt dışı hacimleri üçüncü çeyrek ile birlikte normalleşebilir derler. 12 aylık hedef fiyatları onların da %125 TL olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi çok kısa bir şekilde hemen Avrupa Kent Gayrimenkul tarafından da bahsedeyim. GYO'lar tarafını da en azından değinmeye çalışalım. Bu tarafta ikinci çeyrekte piyasa beklentilerinin hafif üzerinde 1.7 milyar TL'ler çerçevesinde bir hasılat açıkladığını söyleyebiliriz. Avrupa Kent GYO'nun da konut ve ofis satış gelirleri yıllık bazda %45 civarında bir geri çekilmeyle 807 milyon TL'ye gerilemiş. Kira gelirlerinde de %21'lik bir artış var. 818 milyon TL'ye yükselmiş. Ortak alan gelirlerine baktığımızda ise orada %62'lik bir geri çekilme 62 milyon TL seviyesine getirmiş rakamları. Özellikle bu tarafta baktığımız zaman satılan konut ve ofislerin 807 milyon TL'lik gelirine karşılığın 804 milyon TL maliyet giderlerindeki artışla birlikte ortak alan giderlerinin yıllık bazda artarak 295 TL'ye ulaşması marj daraltmasında etkili oldu derler. Özellikle burada net kâra baktığımız zaman orada da bir miktar miktarda vergi gelirinin net karı özellikle desteklediğini söyleyelim. 970 milyon TL civarında bir net kar açıkladı şirket. Biraz daha iş aracı kurumlarının tavsiyelerine baktığımızda iş yatırımında 12 aylık hedef fiyatı Avrupa Kent GEO için 97 lira 52 kuruş o tarafta. Aynı zamanda Ak Yatırım'a baktığımız zaman da orada da 103 TL'lik bir 12 aylık hedef fiyat ve endeksin üzerine getiri tavsiyelerini koruduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda bu tarafta da yani diğer bilançoları da almaya devam edeceğiz. Orada %30'luk bir hedef net aktif değer iskontosunu işaret ediyor. Hedef fiyat burada şu anda %55'lik bir net aktif değer iskontosuyla işlem görüyor diyelim.
1: Şimdi gongu canlı olarak stüdyoda çalacağım ben. Çok teşekkür ediyorum Mehmet. Yarın görüşmek üzere. Buyurunuz efendim, bakalım borsa nereden kapattı.

0: BIST 100 günü %0.78'lik düşüşle 13.704 puan seviyesinden noktaladı. İşlem hacmi 186 milyar lirada kaldı. Dünün altındayız. Ve bu arada işte bankacılık endeksi, ulaştırma, sanayi derken satış eğiliminin baskısının özellikle bu taraflarda olduğunu da gözlemledik. Gidelim detaylar için Philip Portföy'e araştırma müdürü Ali Akova hazır ve bugün bana eşlik edecek. Ali hoş geldin. Elindeki notlar için hemen sözü sana devrediyorum.
1: Merhabalar. Ya aslında hem küreselde hem Türkiye'de bir miktar böyle piyasaların bu haftaki işte enflasyon verisi öncesinde ve yükselen faizler karşısında tedirgin bir biçimde yatay ya da işte aşağı yatay bir seyir içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Hani Türkiye üzerinde konuşacak olursak dün işte kamu bankaları tarafında ciddi bir satış vardı ama onun dışında yani küreseldeki fiyat hareketine uygun olarak ve aslında genişleyen cracking marjları paralelinde Tüpraş'ta ve genel olarak rafinerilerde güzel trendler olduğunu söyleyebiliriz. Bugünse yarınki enflasyon verisi öncesinde hem küresel borsalarda hem Türkiye'de hala temkinli seyirin sürdüğünü söylemek mümkün diye düşünüyorum. Özellikle yarınki enflasyon verisi ciddi manada kritik olacak. Burada beklentilerin üzerinde gelebilecek bir enflasyon Fed tarafındaki faiz arttırma beklentilerini kuvvetlendirebilir. Veyahut da hala bu yani şahin görünümlü güvercin konumunu sürdürecekse getiri eğrisinde ciddi manada dikleşmeyi sürdürebileceğini söyleyebiliriz önümüzdeki günlerde. Doğal olarak da bunun yani piyasa fiyatlamaları üzerinde hem tahvil tarafında hem de hisse senedi tarafında yankılarını görebiliriz. Bu dikleşen getiri eğrisi kimi zaman altın ve gümüş tarafında da alımla alım getirebiliyor. Hatta son haftada 4000'den başlayan ve işte 4400'lere kadar uzanan hızlı alımların geldiğini gördük son FED toplantısından sonra diyelim. Ben bu aralar hani özellikle rafinerilere odaklanmış durumdayım. Küresel tarafta da enteresan trendler oluşuyor. Ama burada sadece işte rafine yakıt tarafını düşünmemek lazım belki. Yani burada Tüpraş gibi veya işte küreseldeki benzer örneklerin dışında yani daha çok işte motor yağı gibi ürünlerde veya işte bazı yağ 3 tipi tarzı ürünler üreten şirketlerde belki Hürmüz açıldıktan sonra bile uzun süre bu sıkışıklıkların sürebileceğine dair çok şey okuduk. Yani şirketlerin bu bilanço dönemindeki yatırımcı toplantılarında özellikle işte Valve Oil gibi şirketlerin bu işte bazı yağ 3 krizinin yani çünkü bu madde bu lübrikan yapımında kullanılıyor aslında baktığımızda ve nereden baksak işte çoğu Çin'de üretiliyor ve dolayısıyla Hürmüz açıldıktan sonra ilk varillerin Çin'e gitmesi, orada rafine edilmesi ve daha sonra Amerika'daki üreticilere ulaşması gerekeceğinden normal trendten 5-6 ay daha uzun süreli bir sıkışık yaşanabileceğini öneriyorlar. Bunun paralelinde dün ciddi manada bu tarz ürünler üreten şirketlerde minimum %5'lik trendler yaşandığını gördük. Özellikle hani CLMT kodlu ticker'lı şirketin ciddi işte %15'lik bir yükselişi oldu ama uzun zamandır hani Exxon ve Chevron'da da ciddi bir trend görmekten uzak kalmıştık aslında baktığımızda. Onların rafinerileri de işte bu bazı yağ üretiminden pay aldıklarından aslında dün onlarda da güzel yukarı yönlü bir trend görüldü. Tabii ki bugün biraz daha özellikle Pakistan tarafından ya barış geliyor tarzında son aylarda bolca duyduğumuz bir retoriğin tekrarlanmasıyla burada petrol tarafında gün içi kazançların geri verildiğini gördük ama hisse fiyatlarına baktığımızda

0: hala potansiyelli bir şekilde yükseliş yani öngörülerini koruduklarını görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde hani benim baktığım zaman böyle enerji tarafında bir portföy yapmak istediğimde yapmaya çalıştığımız şey şu oluyor. Biraz işte petrol üreticilerinden alalım. İşte bir
1: Evet.
0: miktar rafine yakıt üreticilerinden alalım. Bir miktar da işte bu baz yağ ve lubrikan üreticilerinden alırsak her koşulda para kazanabilecek bir portföye erişebiliriz gibi bir fikrimiz oluştu.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bu fikri bizlerle de paylaştığınız için Ali Akoba, hepinize kolaylıklar, sevgiler, selamlar diyelim. Seans notlarını burada noktalıyoruz. Efendim benden sonra Ece Maat günden kalanlarda sizinle birlikte olacak bu hafta boyunca. Yarın saat 17'de görüşeceğiz ama kapanışa doğru da hepinize güzel bir akşam diliyorum.
2: Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
2: Reklam.
5: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Günden kalanlardan herkese merhabalar efendim ve cemaat. Ben günden kalanlara başlarken her zaman olduğu gibi haftanın ikinci işlem gününde de fiyatlamalara göz atacağız. Borsa İstanbul tarafında bugün düşüşle kapanış gerçekleşti. %0,78 aşağıdayız. 13.704 puandan yani 107 puan kadar aşağıya gelmiş bir görünüm ekranlara yansırken dolar TL cephesinde 47.73 seviyeleri ekranlara yansıyor. Burada da 1.009'luk yukarı yönlü bir hareket var. Tabii ki burada aslında enflasyon verisini alacağız. Hem ABD cephesinden bu hafta içerisinde hem de içeride enflasyon raporu sunumunu takip ediyor olacağız. Hepsinin etkilerini içeride hissedecek miyiz? Odaklanıyor olacağız diyelim. Euro TL'de 55.10 ve Euro dolar çaprazında 1.15.38 seviyelerindeyiz. Burada da 1.004'lük bir geri çekilme var. Avrupa borsalarına baktığımızda karışık bir görünüm olduğunu görüyoruz. Şu anda bir son dakikamız var. Onu da aktarmadan geçmeyelim. Doğan Holding ikinci çeyrekte 3,3 milyar TL net kar açıkladı. Beklenti 488 milyon TL'ydi. Dolayısıyla beklentinin üzerinde bir kar açıkladığı da ekranlara yansıyor. Avrupa borsalarına geri döndüğümüzde Londra FTSE'de 1.004'lük, Paris Kakaran'da 1.001'lik sınırlı aşağı yönlü hareketleri görürken Frankfurt DAX'da %0,35'lik, İtalya FTSE'de ise %0,19'luk yukarı yönlü hareketler mevcut. ABD borsalarında tamamen kırmızıların hakim olduğunu görüyoruz. Dow Jones'ta 1.007, S&P 500'de 1.004 ve Nasdaq tarafında %0,16'lık aşağı yönlü bir hareket var. ABD tahvillerine baktığımızda 10 yıllık tahvillerde getiri %4,68'e işaret ederken 2 yıllık tahvil cephesinde %4,22'lik bir getiri ekranlara yansıyor. Emtia tarafında altın cephesinde yükselişlerin ardından bir miktarda düşüşleri konuştuğumuz bir gündeyiz. 4.387 dolardan geçiyor an itibariyle işlemler. Gümüş tarafında 64,88 dolar, burada %1,29'luk aşağı yönlü bir hareket varken Bitcoin cephesinde de yine aşağı yönlü hareket %0,49 oranında gerçekleşiyor. 63.790 seviyelerindeyiz ve petrol cephesindeki tabii ki yükseliş de emtia piyasalarına negatif yansıyor bugün itibariyle. Oradaki gerilimin artması Brent petrolde 88 dolar seviyelerine işaret etmemizi beraberinde getirirken Amerikan tipi ham petrolde ise 82 dolar 59 sent seviyeleri ekranlara yansımış durumda. Ve Marbaş Menkul Değerler Genel Müdürü Yardımcısı Soner Kuru ile birlikte olacağız. Programın bu bölümünde hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar diliyoruz. Hafta boyunca aslında kritik verileri aldığımız hem içeride hem de yurt dışında önemli bir haftadan geçiyoruz. Bugüne baktığımızda geri çekilmeleri görüyoruz. Dün biraz daha yatay bir seyir vardı. Bugün aşağıya gelmiş durumdayız. Neye bağlamak lazım? Neler söylersiniz?
2: Yani önemli direnç seviyelerinde takıldığımızı ifade etmek lazım. Özellikle 13.800-14.000 bandını aşmakta zorlanan bir piyasa var. Yani tabii küresel etkiler de çok böyle destekleyici değil. Yani bir yandan Amerika'da zayıflayan istihdam piyasası Fed'in faiz artış ihtimali üzerinden varlık fiyatlarını desteklerken petrol fiyatlarının yüksek kalıyor hikayesi tam tersi etki yaratıyor. Ama özellikle varlık fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlere tahvil piyasasının eşlik etmediğini görüyoruz. Orası sıkı. Yani Amerika'da uzun vadeli tahviller ya rekor ya da rekora yakın seviyelerde. 2 yıllıklara bakıyoruz. Orası da 4.22'lerde. Bu küresel etki bizde de baskı yaratan bir unsur. Ana zemin bu. Ama içeride özellikle piyasanın zayıf kalıyor olması hikayesi, biliyorsunuz MSCI'nin Türkiye piyasasıyla ilgili uyarıları vardı. Ve

0: neredeyse bu uyarıların başladığı dönemden itibaren piyasanın çok da tadının tuzunun yerinde olmadığını görüyoruz açıkçası. Hem işlem hacimleri bunu destekliyor, hem yabancı rakamları. Diğer taraftan tabii savaşın tekrar başlamasıyla birlikte daha uzun süre daha yüksek faiz hikayemiz var elimizde. Bu hafta Merkez Bankası enflasyon raporu var. Piyasa ilk etapta aslında acaba haftalık repoya döner mi, fiili faizde bir miktar geri çekilme olur mu diye bakıyor ama açıkçası bu ihtimalle zayıf görüyoruz. Bizim toplantıya ilişkin beklentimiz çok da hedeflerde bir revizeye gitmeyeceği noktasında. İşin özü özellikle Borsa İstanbul'la ilgili düğüm, bu fonlarla ilgili regülasyonun netleşmesinden sonra çözülür diye bekliyoruz. Açıkçası 14.000 ortalamalar, yukarıda 14.200, 14.300, aşağıda 13.500'ler. Çünkü piyasanın 13.500'lerin altında çok da gidebileceği bir yer yok. Kötünün kötüsünde buraların altına gelmedi. Yatay bir piyasa ihtimalini önümüzdeki dönem için daha yüksek gördüğümüzü ifade edeyim.
1: Peki son olarak şunu da sorayım. ABD tarafından gelecek olan enflasyon verisi hem sonrasında üfe tarafını da alacağız. Bir bu taraf, bir de bizim içeride enflasyon raporu sunumumuz var. İkisi de piyasalar üzerinde bir etki yaratır mı, volatilite yaratır mı, ne dersiniz?
0: Yani şöyle, enflasyonda tabii özellikle 3.5'tan 3.4'e bir gerileme bekleniyor Amerika tarafında. Çok fazla hani majör bir etki oluşturması ihtimalini güçlü görmüyoruz. Onu söyleyeyim, orada özellikle istihdam piyasalarındaki o şok negatif etki bir miktar faiz artış beklentilerini geri çekti. Ama önümüzdeki dönem hani oradaki manşet enflasyon çok etkili olur mu? Çok sanmıyorum ama beklentilerden anlamlı bir sapma olması halinde tabii hareketlendirir. İçeride Merkez Bankası'nın çok suya sabuna dokunması ihtimalini güçlü görmüyoruz. Çünkü zaten olağan dışı çok yüksek gelişmeler olmadığı sürece hedeflerde bir revizyon yapmayacaklarını ifade etmişlerdi. Şimdi onların %26 yıl sonuna ilişkin beklentisi, orada yöntemde de bir değişiklik yapmışlardı. O %70 olasılıkla bant hikayesinden geri çekilmişti. O yüzden orada bir değişiklik beklemiyoruz açıkçası. Özellikle savaşın seyri, içeride piyasanın regülasyonu anlamında gelecek haber akışı bence daha etkili olur.
1: Peki, Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru'ya çok teşekkür ediyoruz ve gidiyoruz Londra'ya Bloomberg ET Avrupa Piyasaları Analisti Ceren Dilekçi Köseoğlu bizimle birlikte. Ceren, hoş geldin yayına. Az önce ekrana verdik. Karışık bir seyir vardı Avrupa borsalarında. Neye dayandırmak lazım? Yatırımcı neye odaklanıyor bugün de?
2: Merhabalar Ece. Evet, Avrupa borsasının rekorlar sonrası soluklanma çabası öne çıkıyor diyebiliriz. Bugün endeksler günü karışık seyirle tamamlamaya hazırlanıyor. Endekslerde yatağa yakın bir görünüm var. Tabii petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş bir miktar risk iştahını baskılamıştı. 90 dolarları gören Brent petrolün varili Pakistan'dan gelen açıklamalar sonrası ilk etapta 87 dolar seviyesine gevşemişti. Ardından yeniden 88 dolar seviyesine yükseldi. Diğer tarafta sektörel bazda baktığımız zaman enerji sektörü yine öne çıkan sektörler arasında bulunuyor. Aynı zamanda teknoloji tarafı da güçlü performans göstermeye devam ediyor Avrupa'da. Savunma hisseleri için beklentiler çok daha iyi bir noktaya evriliyor. Yani baktığımız zaman kurumlardan son dönemde gelen revizyonlar savunma hisselerinde önümüzdeki sene yeni bir yükseliş döngüsünün başlayabileceğini işaret ediyor. 2022 yılından bu yana tabii Ukrayna Savaşı ile beraber savunma hisseleri çok güçlü performans sergilemişti. Fakat bu yılın ilk 6 aylık döneminde özellikle İran Savaşı'nın başlamasıyla o beklenen ivmeyi yakalayamadı savunma tarafı ve çoğu kurum bu geri çekilmeyi artık sektöre giriş için bir fırsat olarak değerlendiriyorlar. Mart ayında gördüğü o zirve seviyelerden savunma hisseleri yaklaşık %13 oranında aşağı gelmiş durumda. Mesela Barclays ve RBC yayınladıkları notla en iyimser pozisyon alan kurumlar arasında yer alıyor. RBC analistleri sektördeki birçok şirketi şu anda izleme listesine aldılar. Fakat özellikle Rheinmetall, Thales ve Leonardo için endeks üstü getiri tavsiyesinde bulundular. Barclays ise SAP için endeks üstü getiri tavsiyesinde bulundu. Aynı zamanda Moody's de bir rapor yayınladı. Savunma harcamalarında 2030 yılına kadar yaklaşık Avrupa'da %16'lık bir artış beklentisi bulunuyor ve yeni silahlanma döngüsüne girecek olması nedeniyle Avrupa'nın bunun savunma tarafı için destekleyici olmasını beklediğini ifade etti şirket. Genel olarak şu anki seviyeleri cazip bir giriş noktası olarak değerlendirdi. Zaten Avrupa borsaları yılbaşından bu yana baktığımız zaman Stoxx 600 endeksindeki getiriler yaklaşık %13'ler seviyesinde. Yapay zeka temasının da etkisiyle güçlü bir performans gösterdi. Fakat özellikle teknoloji tarafında ve finans tarafında ve enerji tarafında aynı zamanda büyük yükselişlerin hız kazandığını biz takip etmiştik. Fakat savunma bu sektörlerin açık ara gerisinde kalmıştı. Diğer tarafta Avrupa ve İngiltere'yi etkisi altına alan aşırı sıcaklar, kuraklık büyüme üzerinde aşağı yönlü bir etki yaratacak önümüzdeki günlerde. Yani giderek aslında bu alanda da raporlar yaygınlaşmaya başladı. Tarım, enerji ve taşımacılıkta önemli aksamalara yol açtı ve tam rahat nefes alacağız derken mesela Londra'da bu hafta yeni bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıyayız. Sıcaklıkların 36 dereceye ulaşması bekleniyor Perşembe günü. Diğer tarafta Fransa ve İspanya'da sıcaklıklar 42 dereceye ulaşmış durumda. Bu da tabii hasada etkiliyor. Mesela İngiltere şu anda büyük bir kuraklıkla karşı karşıya ve Temmuz ayında en kötü hasat dönemini yaşadı. Hatta bu yıl tarihin en kötü hasat yılı olarak kayıtlara geçecek. Burada özellikle baktığımız zaman buğday, ilkbahar arpası ve yulaf üretiminde yaklaşık 2,5 milyon tonluk bir azalma bekleniyor. Bunun da 390 milyon sterlinlik bir kayba yol açacağı, önümüzdeki dönemde gıda fiyatlarındaki artış riskini beraberinde getirdiği ifade edilmekte. Mesela Çiftçiler Sendikası bir uyarı yaptı. Sebze fiyatlarında artışın kaçınılmaz olduğunu söyledi İngiltere üzerinde baktığımız zaman. Diğer tarafta Oxford Economics de bugün bir rapor yayınladı. Sıcak hava dalgasının aktivite üzerindeki en olumsuz etkisinin düşük su seviyeleri üzerinden olmasını bekliyor. Almanya'da Ren Nehri'nde su seviyelerinin rekor düşük seviyelere gerilemesi taşımacılık başta olmak üzere pek çok sektörü etkiledi. Fakat burada arz kesintilerin yaygınlaşmasıyla beraber Oxford Economics'e göre şu anda en fazla risk altında olan sektörler kimya, metal ve inşaat şirketleri olarak öne çıkıyor. İlk etapta etkinin biraz sınırlı olmasını bekliyor Almanya'da stok birikimi kaynaklı olarak. Fakat kuraklığın beklenenden daha uzun sürmesi halinde 3. çeyrekte Almanya büyümesinde 0,2 puanlık negatif etki yaratabileceğini ifade etti ki bu oldukça önemli bir oran ve gıda enflasyonunda bir artış beklentisi var. Bunun da önümüzdeki dönemde Euro bölgesinde TÜFE üzerinde olumsuz bir etki yaratmasını bekliyor kuruluş diyebiliriz Ece.
1: Ceren çok çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için diyelim ve hemen ben konuğuma döneyim stüdyoda. Konuğum Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar'la birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş gördük. İyi yayınlar olsun.
1: Çok teşekkür ederim. Bugün sanayi tarafından daha doğrusu bu hafta sanayi tarafından oldukça önemli verileri karşıladık. Hı-hı. O taraftan dilerseniz konuşarak başlayalım. Sanayi üretimi verisini aldığımız noktada aylık bazda %0,1'lik bir artış olduğunu görüyoruz. Yıllık bazda 1,4'lük bir azalış var. Son 3 ayın ortalaması da pozitif tarafta %0,3 oranını görüyoruz. Şimdi baktığımızda bu nasıl yorumlandı diye ekonomi yönetimine baktığımızda Mehmet Şimşek'in oldukça olumlu yorumladığını görüyoruz. Buna dair hatta bir tweet de vardı. Özellikle ikinci çeyrekte %1,9 artmasını oldukça olumlu karşıladığını söyledi ki zorlu küresel koşullara rağmen bunun aslında başarılı bir dönem olduğunu ve katma değerli üretimdeki güçlü artış ve ihracat kompozisyondaki iyileşme sanayindeki dönüşümün somut göstergesidir dedi. Bu tarafı da ayrıca konuşuruz katma değerli taraf ve verimlilik tarafında ama öncelikle aslında veriyi nasıl yorumladınız? Veri bunu söylüyor. Sanayi tarafıyla muhakkak ki siz temaslarınız olmuştur evet, veri evet. Sonrasından da. Oradan gelen yorumlar nasıl? Oradaki hava nasıl? Onu da merak ediyoruz.
3: Ya şimdi aslında ilk bakışta olumlu bakmak mümkün. Çünkü sonuçta sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Makroekonomi açıdan sıkıntılı. Dolayısıyla sanayiye de olumsuz yansıyor. Sanayi epey zamandır üretim şevkini çok aşağılara çekmiş durumda. O anlamda bakınca 1,9 ikinci çeyrek olumlu gibi görünebilir. Olumlu da yorumlanabilir. Haklı ve devamı da böyle gelirse daha iyi olur tabii ki. Fakat piyasada konuşunca, sanayicilerle konuşunca bu rakamlar sanayicilerin en azından onlarla yaptığımız sohbetlere çok fazla yansımıyor. Mesela ben dün akşam demir çelik sektörüyle beraberdim. Sektörden birkaç isimle beraberdim. Onlarla sohbetten bakınca pek de kapasite kullanım oranları bu sanayideki üretim artışına çok fazla şey yapmıyor. Tam uyuşmuyor, örtüşmüyor. Demir çelikte kapasite kullanımı hala %60-65'ler civarında. Bu demir çelik sektörü için düşük bir seviye. Onların tabii bir farkı şöyle, yani normal başka sektörlerle karşılaştırınca özellikle dışarıdan gelen, başta uzak doğu olmak üzere dışarıdan gelen ürünler epey sektörü sıkıntıya sokuyor, zorluyor. Ama sonuçta hani bu da sanayi üretiminin temel ürünlerinden bir tanesi. Öyle bakınca da hani evet yeni teknoloji tarafında biraz gelişmeler var ama mevcut sektörlere bakınca onlar da durum aynı değil. Ki mesela geçen yıl giren yurt dışından gelen ithal demir çelik miktarı 18 milyon ton. Çok ciddi bir rakam. İthalat zaman zaman şeyi açıyor, aşıyor. Üretim içerideki pazarlanan miktarı aşıyor. Dolayısıyla orada sıkıntılar var. O gerçekten de bu sanayi üretim rakamlarını gördüklerinde aynı şeyi düşünmüyorlar. Onu görüyoruz.
1: Şimdi orada bir de Avrupa tarafından gelecek bir kota durumu da var.
3: Hala kota sektörü var ve bayağı da kota zaten onların da talebi şey yönünde. Acaba hani bizim de hiç olmazsa normalde evet, uzak doğuya dönük ek vergi koysalar iyi diye bekliyorlardı. Ama bir de Avrupa'da kota olunca o zaman acaba Avrupa'nın benzeri bir uygulamayı bizim ülkemizde de bizi korumak için yapsa mı hükümet diye öyle beklentileri var.
1: Evet. Peki aslında şimdi ihracat tarafını bir miktar daha açalım mı? O tarafa evet, baktığımızda ihracat iklimi endeksi de geldi. Şimdi bakıyoruz orada hani 2024'ten bu yana gelen bir yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Evet. Yine değişmeyen bir görünüm var ki son 8 ayın yaklaşık en iyi hani yükselişini de gördük. Dolayısıyla şimdi izleyenler de merak ediyordur. Yani ihracat tarafıyla ilgili çok sıkıntılarını dile getiriyorlar.
3: Evet,
1: iklim endeksi bu kadar iyi giderken yani oradaki dengesizlik neden kaynaklanıyor diye o tarafa
3: da ne söylersiniz? Ya şöyle aslında gerçekten de son iki yıldır özellikle fiyat tutturma konusunda başlangıçta tekstil ve hazır giyim başladı. Ondan sonra bütün sektörlere doğru yayıldı. Fiyat tutturamama gibi bir sıkıntı söz konusu. Niye? Çünkü sonuçta döviz seviyesi özellikle dolarda enflasyonun epey altında kalkınca artış hızı, artış oranı bu sefer fiyatları dolar bazında da pahalı kaldı. Öyle olunca alıcılar bastırmaya başladılar. Dediler ki fiyatları indirin. Bu tarafta içeride maliyetler yüksek. İndirmeye tabii ki çalıştılar. Bir kısmı indirdi, bir kısmı belki başa baş noktaya iş yapmaya çalıştı. Ama sonuçta bir sıkıntıları söz konusu. Peki bu sıkıntılı ortamda nasıl oluyor da ihracatta böyle bir artış oluyor? Ki ikinci yarı için de beklentileri olumlu bizim gazetenin manşetinde bugün İmam Güneş'in yaptığı bir haber var. 5.8 civarında bu yılı artışla kapatmayı. Ki bu şey yani baz senaryo. Hani iyimser senaryo değil. İyimser senaryo daha da yüksek. Baz senaryoda 289 milyar doları bulabilir bu yılın sonundaki hedefi de aşmış olacak eğer olursa. Ki kendi beklentileri bu yöndeyse yapabilirler diye tahmin ediyorum. Peki nasıl oluyor? Biraz pazarları zorluyorlar ihracatçılar. Tabii çok kasları güçlendi. Bütün dünyayı artık gerçekten de ciddi anlamda karış karış dolaşıyorlar. Veya oradan alım heyetleri, çeşitli ülkelerden alım heyetleri getiriyorlar. Her sektör bu şeyleri yapıyor. Şimdi bu özellikle de hem bakanlığın hem de ihracatçı birliklerinin destekleriyle oluyor. Aşağı yukarı alım heyetlerinin masraflarını, geliş masraflarını ve burada konaklama masraflarını karşılıyorlar. Öyle olunca da hızlı bir şekilde örgütlenip o alım heyetleriyle iş yapabiliyorlar. Her alım heyetinde de sonuçta bir iş çıkabiliyor. Buraya gelince ve burada ağırlanınca bir miktar daha fiyat pazarlığı konusunda elleri rahat olabiliyor. Yine fuarlara katılımlarda da aynı şekilde. Bir de pazarları değiştirme konusunda da biraz daha esnek bizim ihracatçımız. O anlamda da ciddi başarıları var. Bunların hepsi bir araya gelince rakam her türlü koşullar, her olumsuz koşullara rağmen aynı şekilde devam ediyor. Ama mesela geçenlerde TİM Başkanı Mustafa Gültepe ile sohbet ederken dedim ki Adapazarı'nda bir fabrikam vardı. O fabrikanın daha doğrusu 3 fabrikası vardı. 2'ye indirdi, birini açığa çıkardı. Kiralama veya satış noktasında beklemedeydi. Hala satış yok dedi. Şey de yok, kiralayan da yok dedi. Ki o OSB'de daha önceleri yer bulmak için bayağı yatırımcılar arayış içerisindelerdi, bulamıyorlardı.
1: Şimdi öyle
3: şu anda aşağı yukarı 10-12 civarında fabrika alanı satılık ya da kiralık şekilde beklemede. Bu da işte şimdi bir taraftan sıkıntıyı gösteriyor ama ihracat tarafındaki bu çabaları ihracatçıların başarılı ve böyle bir sonuçlar verebiliyor. Tabii bu çok iyi kar elde ettiklerini de göstermiyor.
1: Tam onu söyleyecektim. Çünkü söylediğiniz rakam 5,8'lik artış ve evet. 289 milyar dolar. Ki bu bas senaryo dediniz. Evet. Daha iyiye de gidebilir bu. Dolayısıyla oradaki sıkıntı karlılık tarafı herhalde.
3: İyimser senaryoda 314 milyar dolar falan görünüyor mal ihracatı Türkiye'nin. Yani inşallah olur ayrı mesele. Ama tabii ki karlılıklarında ciddi anlamda zararına satan
1: onu da biraz var. Finansmanı harcadıkları
3: tabii,
1: için.
3: Yani sonuçta dediğim gibi maliyeti tutturmaları, fiyat tutturmaları çok kolay değil. Maliyetleri yüksek maalesef. İşte mesela işçilikten hep söz ediyoruz. Bunu tabii işçiliği de konuşunca lütfen çalışanları yanlış anlamasınlar. Hiçbir işverenin çalışanın aldığı ücrette gözü yok. Onların da geçiremediklerini farkındalar ama dolar bazında bakınca gerçekten de Türkiye işçilikte çok yukarıda kaldı. Demirçilikte bir de dün akşam sohbet ederken bizde %10'u geçmezdi. Şu anda %15-20'lere dayanmış durumdaydı ki hakikaten demirçilikte çok fazla şey yoktur. Yani işçilik, fiziki güç tabii ki yani bantların başında çalışan işçi arkadaşlar var ama sonuçta bir tekstil kadar, bir özellikle hazır giyim kadar emek yoğun sektör değil veya bir otobüs üretiminde olduğu kadar emek yoğun değil oralarda. Dolayısıyla oranın daha düşük olması lazım. Enerjide mesela biraz daha avantajlı durumdayız ama şeye gelince, işçilik tarafına gelince o yükselince o enerjideki avantajımızı elimizden almış durumda diyorlar.
1: Peki oradan geçelim. Bu hafta konular çok yoğun. Bir yandan da merkezin 3. yılın enflasyon raporu sunumu var. Orada beklentiler aslında bir miktar hani revizyon olur mu diye konuşuyorduk. O tarafta çok bir bilmiyorum siz farklı düşünür müsünüz ama bir değişiklik yapılması beklentisi yok gibi gelen yorumlardan anlıyorum ama öte yandan hani haftalıktan geceliğe geçme konusunda gecelikten haftalığa geçme konusunda bir sinyal verir mi konusu merak ediliyor. Ne beklersiniz ve ne olmasını aslında daha makul karşılarsınız.
3: Şimdi yani işin gerçeğini konuşmak gerekirse şimdi hedef 24 tahminde 26. Çoğu tahminlere bakınca yıl sonu tahminlerine bakınca 30'un altına düşen çok fazla yok. Var tabii ki uluslararası kuruluşlardan 29 diyen de var. 28 beklentisini ortaya koyan da var. Hatta içeride işte biz geçen perşembe günü Gaziantep'e, Meros'un tesislerini gezmeye gittik. Açıl Bey de vardı, Açıl Sezen de vardı. Orada Merkez Bankası eski başkan yardımcısı, Borsa İstanbul'un eski başkanı İbrahim Turan, profesör. Meros'ta danışman, Sasa'da da yönetim kurulu üyesi. Onunla da bu konuyu konuştuk, sohbet ettik. Ne bekliyorsun dedik. Dedi ki ya ben 28'i bile tutturabilirler diye bekliyorum dedi. Şimdi hani sonuçta geçmişte bu görevlerde bulunmuş birinin öyle bir beklentide olması önemli. Ama genel olarak piyasaya bakınca da öyle 30'un altına inmesi çok kolay olmayacak gibi. Çünkü sonuçta petrol fiyatları hala sıkıştırmaya devam ediyor. Arada nabzı düşse de...
1: Düşüyor.
3: Dolayısıyla ortalamasını aldığımızda çok da o kadar bizim enflasyon açısından çok iç açıcı değil. Dolayısıyla ben... hani normalde en azından tahmini 1-2 puan yukarı çekse hani şey anlamında piyasayla uyum anlamında doğru olabilir. Fakat o zaman da şöyle bir açmazı var Merkez Bankası'nın bence. Eğer o 26'yı 28'e 29'a doğru çekse o zaman da acaba havlu mu attı, pes mi ediyor gibi bir algı da yaratabilir kamuoyunda. Onun için değiştirme ihtimali bence de çok fazla değil, düşük gibi görünüyor.
1: Peki,
3: faize gelince de çok özür dilerim.
1: Evet, o tarafı konuşmadık.
3: Faiz konusunda da en azından şu Ağustos enflasyonunu görüp ondan sonra karar verir diye tahmin ediyorum. Şimdi bu günlerde daha enflasyonla ilgili veriler ellerinde daha gelmiş değil. Ay sonuna doğru biraz daha veriler netleşir. Dolayısıyla o konuda bir indirimle ilgili bir şey verebilir mi çok emin değilim açıkçası. Hani 40'ı tabii ki keşke çekebilse. Hiç olmazsa bir puan bile olsa çekebilse iyi olur. 37'ye çekebilir diyenler var, öyle beklentileri olanlar ama çok kolay değil bence. Ağustos enflasyonunu görmek lazım.
1: Peki böyle bir ortamda nereden para kazanılıyor diye baktığımız noktada hani aslında reel sektöre baktığımızda orada durumlar çok iç açı değil gibi gözüküyor. Bir yandan ihracat tarafı iyi gitse de deyip o tarafa bir parantez açalım tabii ama onun dışında işte Borsa İstanbul'a bakıyoruz, hani getirilere bakıyoruz, altın tarafına bakıyoruz. Genel anlamda öyle çok paradan para kazanılan da bir dönem değil diyoruz. Dolayısıyla baktığımızda Borsa İstanbul tarafına baktığımızda bir yandan da şirketlerin aslında çok fazla halka arz yaptığı da bir dönemden geçiyoruz. Ne oluyor, orayı nasıl okuyorsunuz? Ay, hani sermaye ihtiyacı olan Borsa İstanbul'a mı koşuyor, ne oluyor?
3: Vallahi biraz öyle görünüyor. Aslında tabii istenen ve hedeflenen doğru olan da doğru finans yönteminde halka arzla kaynak sağlamak

0: konusunda o kısıntılar devam ediyor. Yatırım kredilerinde öyle değil. Ama bir taraftan da yüksek faiz o kredileri kullanmayı da zorlaştırıyor. Yani yatırım yapmaya kalksa %50-55 civarında bir faiz yüküyle, maliyetindeki maliyet bazı eklerle daha da yukarı çıkıyor. Ne kadar para kazanacak da o kredi dönüp o faizi geri ödeyebilecek. Ondan çekiniyorlar. Dolayısıyla ellerinde bir tek son dönemlerde Borsa İstanbul'a açılmak kalıyor. Halka arzular kalıyor. Ki bu sene mesela ilk 7 ayda 29 şirket halka arz etmiş şirket hisselerini 66.7 milyar lira kaynak toplamışlar. Şimdi bugünlerde açılanlar da var. Bu işte 4 şirket daha şu anda tam o aşamada. Onların da 18 milyar lira toplaması bekleniyor. Şimdi aralarında tabii ki önce şunu söyleyeyim. SPK'da, Borsa İstanbul'da, Borsa İstanbul kaydı alırken, SPK izinleri verirken mutlaka iyi inceliyor, bakıyor, inceleyip sık dokuyor. Ona göre izinleri veriyor. Ama yine de bu kadar yoğun olması biraz şirketlerin o zaman başka yerde para bulamıyorum gidip hiç olmazsa
1: bir
0: halktan
1: toplayayım. Bir dönemde hiç yoktu mesela.
0: Evet, bir dönem beklettiler, izinleri evet, vermediler. Evet. Belki oralarda herhalde bir doyuma ulaştı, bir süre biraz bekleyelim dedi o zamanki SPK yönetimi. Ama şimdi daha hızlandırdılar. Arkada da çok bekleyen şirket var. Şimdi onun için de yatırımcıların şunu dikkate alması lazım. Evet, SPK'da, Borsa İstanbul'da çok iyi denetliyor, inceliyor. Ondan sonra izni veriyor ama yine de eğer bir yatırım yapıyorsan şirketi iyi incele ya da kendin inceleyemiyorsan mutlaka iyi bildiğin bir danışmana incelettir. Ona göre kararını verip de o hisse senedine yatırım yap. Küçük yatırımcıların özellikle kendilerini bu şekilde korumaya almalarında fayda var. Çünkü gerçekten de bu kadar yoğun olunca da insanların kafası karışabiliyor.
1: Evet evet, çok doğru bir şey söylediniz. Çok da önemli çünkü tabii, çok kulaktan duyma bilgilerle yatırım yapıldığını
0: görüyoruz.
1: Bir de şu
0: var, genelde şimdi SPK şuna da dikkat ediyor. Şimdi mesela şirketin değerlenmesi oluyor. Bir yakın dönemde halka açılanlardan bir tanesi kurucusu bana yakın dedi ki ya benim şirketimin değeri dedi ilk bayağı da hani bilinir bir yatırım şirketi değerlemeyi yaptı 1.2 milyar dolar çıktı dedi. Benim aşağı indirdiler. SPK'da biraz kısa hani borsaya girdiğimiz anda hiç olmazsa küçük yatırımcı biraz kazansın diye bakıyor dedi. Haklı SPK orada. Hı hı. Ama ne kadar öyle baksanız da bazı şirketlere bakıyorsunuz o kadar fazla etmeyecek, o kadar fazla değere ulaşmayacak şirketler görüyorsunuz. Onun için çok dikkatli bir şekilde o yatırımları yaparken bakmak lazım. Gerçekten de paraya sıkışan halka arz için borsaya gidiyor ve oradan kaynak toplamaya çalışıyor. Düşünün şimdi mesela daha önceki dönemde yani bu da yakın zaman ama daha önceki dönemde halka arz kuyruğu beklerken işte 2 yıl önce başvurmuş. Hı hı. Şirket konkartı ilan etti. Düşünün yani.
1: Evet.
0: Böyle şeyler de olabiliyor. Onun için çok dikkatli bakmak lazım. İzinler tabii ki dediğim gibi inceliyorlar, ona göre veriyorlar ama yatırım yaparken de yatırımcının bir kere daha bakması lazım. Yani nasıl pazardan domates alırken iyi seçiyor ya da işte kavun alırken koklayarak alıyor. Orada da aynı şekilde davranmak lazım.
1: Peki son olarak az da bir vaktimiz kaldı ama turizm sektörünü konuşalım mı? Haziran-Ağustos ayının sonlarına doğru gelmişken nasıl görüyorsunuz görünümü diye soracağım. Bir yandan da turistlerin hani yeme içme tarafındaki harcamaları da düşmüşe benziyor. O tarafa da ayrı bir parantez açmak lazım. Hem belki yerli turistin iştahını, gezme iştahını belki nasıl gözlemlediniz yaz boyunca hem de yabancı turist açısından da değerlendirin.
0: Aslında Temmuz'a kadar kıyı şeritlerinde de çok iyi değildi yani doluluklar.
1: Evet, evet.
0: Temmuz'dan sonra hatta Temmuz'un ikinci yarısından itibaren biraz doluluklar iyi doluluklar yaşanmaya başlandı. Turistlerin harcamalarında çok dikkati çeken bir taraf var. Yeme içme harcamaları aslında artıyor. Fakat mesela %47.4'ten 55.9'a çıkmış harcamaların içerisindeki payı yeme içmenin. Ama giyim harcamaları düşüyor. Aslında hatırlayalım, perakende sektörü bir dönem turistlerin alışverişinde inanılmaz
1: böyle kapılarda durumda. Sıra olduğu
0: aynen.
1: Durumları hatırlıyoruz.
0: Çünkü birçok turiste göre bizim bizdeki fiyatlar uygun geliyordu. Şimdi pahalı geldiği için maalesef öyle bir düşüş yaşıyorlar. belki hani o

0: Türkiye'nin pahalı algısı bu rakamlara da yansıyor böyle maalesef.
1: Ama yeme içme tarafında o tarafta
0: hani böyle bir sıkıntı. Olmasa yeme içmeye devam ediyor ama giyim
1: ekstra harcamaları yapmıyor diyorsunuz. Evet, yapmıyor. Peki o turizm hedefleri noktasında bu seneyi nasıl kapatırız diye sorayım.
0: Bu sene yani yine toparlayabilir. Daha önce de aslında geçen sene de bir miktar böyle yaşamıştık. Bu sene de tabii ister istemez İran Savaşı işi çok sıkıntıya soktu. Hemen ayaklarını kesmeye başladılar. Sanıyorum ikinci yarı durumu kurtarmaya yetebilir. En azından gelir açısından şu anda durum kötü değil. Sayı açısından, turist sayısı açısından belki biraz düşük olabilir ama gelir açısından biraz yükselme var.
1: Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar, çok çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Ve bir haberimizle devam edeceğiz yayınımıza. Az önce Ceren Dilekçe Köseoğlu da bahsetmişti. Bu Avrupa'daki aşırı sıcaklarla ilgili Hollanda merkezli Toridos Bank'ın çalışmasına göre Avrupa'da aşırı sıcaklar ve kuraklığın AB ekonomisine yaklaşık 180 milyar euro zarar vermesi ve yıl için öngörülen büyümeyi ortadan kaldırması bekliyor. Detaylarla devam edeceğiz.
2: Avrupa'da bu yaz etkili olan rekor sıcaklıklar ve uzun süreli kuraklığın Avrupa Birliği ekonomisine yaklaşık 180 milyar euro zarar verebileceği tahmin ediliyor. Hollanda merkezli Triodos Bank'ın analizine göre aşırı hava koşulları 2026'da Avrupa Birliği gayri safi yurt içi hasılasını yaklaşık %1 azaltabileceği öngörülürken bu kayıp Avrupa Birliği için yıl başında öngörülen ekonomik büyümenin büyük bölümünü ortadan kaldırabilecek büyüklükte. Çalışmada Avrupa'da rekor sıcaklıklar ve uzun süreli kuraklığın insan sağlığı ve ekosistemlerin yanı sıra tarım, enerji, ulaştırma ve iş gücü verimliliğini de olumsuz etkilediğine işaret edildi. Sıcaklıkların yaklaşık 25 ila 30 derecenin üzerine çıkmasının ardından çalışanların üretkenliğinin ölçülebilir biçimde azaldığı hatırlatılan çalışmada, etkinin özellikle fiziksel güç gerektiren işlerde, açık havada çalışanlarda ve iklimlendirme bulunmayan iş yerlerinde yoğunlaştığı kaydedildi. Çalışmada aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle Avrupa Birliği'nde tarımsal üretimin %3 ila %7 düşmesinin beklendiğine dikkat çekilerek, gıda fiyatlarındaki artış, enerji üretimindeki kısıtlamalar, elektrik fiyatlarındaki yükselişle karayolları, demiryolları ve iç su yollarındaki aksamaların ekonomik zararı daha da artırabileceği belirtildi. Aşırı sıcaklardan en fazla Fransa'nın etkilenmesinin beklendiği ifade edilen çalışmada, tekrarlayan sıcak hava dalgalarının ülkede gayri safi yurt içi hasılayı yaklaşık %1.4 azaltarak ekonominin yıllık bazda %0.6 daralmasına yol açabileceği öngörüldü. Çalışmada İtalya, İspanya ve Belçika'da da önemli ekonomik kayıplar beklendiği kaydedildi.
1: Günden kalanları noktalıyoruz efendim. Kısa bir aranın ardından 60 dakikada buradayız.
3: Reklam. Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
5: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve Vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam.
8: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve Vakıf Katılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
3: Reklam.
10: Öncelikli yayın.
11: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Reklam.
12: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
10: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: ...60 dakikayla bir kez daha karşınızdayız efendim ve cemaat. Ben bugün 60 dakikada makro ekonomi tarafını konuşarak başlayacağız. Zira bu hafta özelinde önemli verileri karşılayacağız dedik. ABD tarafından hem enflasyon tarafını, tüfe tarafını hem de üfe tarafına dair verileri alacağız. Öte yandan perşembe günü içeride de bizim için önemli olan kritik yılın 3. enflasyon raporu sunumu var. Hepsine dair beklentileri hocamızla konuşacağız. Tabii onun dışında savaş tarafına yönelik beklentilerle birlikte şekillenen bir ekonomide mevcut. Bu tarafa da vurgu yapmaya çalışırız. İkinci bölümde, ilk bölümde İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sinan Alçın bize eşlik edecek bu konjonktürde. İkinci bölümde Danista Capital Partners Enerji Yatırımları Direktörü Burak Yitkin bizimle birlikte olacak. Bir yandan da biliyorsunuz COP31'e geri sayıyoruz. Türkiye'de de gerçekleşecek. Hem de enerji arz güvenliğinin bu kadar önemli olduğu, bu kadar çok konuştuğumuz günlerden geçerken birazcık yenilenebilir enerji tarafına konuşmaya çalışacağız. O tarafı detaylandıracağız. Ve son bölümde DEİK Türkiye Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçın da bizimle birlikte olacak. Avrupa Birliği'ni konuşacağız, Türkiye ile ilişkileri konuşacağız ve bundan sonrasına dair nasıl adımlar atılacak iş dünyası tarafından değerlendirmeye çalışacağız. Hepsinin öncesinde gündeme çıkan gündem başlıkları diyelim efendim, 60 dakika başlıyor. TÜİK verilerine göre perakende satışlar Haziran'da aylık %0,7 arttı. Önceki veri %2,1 artış şeklinde kaydedilmişti. Perakende satışlar yıllık olarak da %11,8 artış gösterdi. Önceki veri %12,8 artış düzeyindeydi. TÜİK Haziran 2026 ciro endeksleri verilerini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2026 yılı Haziran ayında yıllık %25,8 arttı. İran Dışişleri Bakanı Erakçı, ABD, İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaşı kazandıklarını ve bunu çeşitli ülkelerin yetkililerinin de kendisine söylediğini ifade etti. Erakçı, diğer ülkelerin yetkililerinden İranlılar bir mucize yarattı ve tüm dünyayı şaşırttı ifadelerini defalarca duydum. Kimse İran'ın ABD'ye böyle karşı koyacağını ve düşmanı müzakere talep etmeye zorlayacağını düşünmemişti dedi. ABD yönetimi enerji piyasasındaki aksaklıkları hafifletmek ve kritik kaynaklara kesintisiz erişimi sağlamak amacıyla Jones yasasına yönelik muafiyeti 90 gün daha uzattı. Çin'in otomobil ihracatı yeniden yükselişe geçerek Temmuz ayında %88 artış kaydetti ve 918 bin adete ulaştı. Yurt içi satışlar ise geçen ay bir önceki yıla göre %21,1 oranında düştü.

0: Evet, ilk konuğumuz az önce de söylediğim üzere İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sinan Alçın'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Az önce de söyledim, bu hafta çok önemli verileri karşılayacağız. Bir yandan o taraf, bir yandan enflasyon verileri. Buralara saplanmış durumdayız ama bir miktar jeopolitik riskleri konuşalım isterim. Çünkü enflasyon deyince de aslında hem savaş ekseninde hem de jeopolitik riskler ekseninde şekillenen durumları konuştuğumuzda aşikar. Biraz şunu merak ediyorum, şunu tartışalım isterim sizinle. Yeni güvenlikçi bir dünyaya mı geçiyoruz hocam ve bundan sonrasında ekonomi bu eksen de nasıl şekillenecek küresel anlamda baktığımızda? Hazır bu konularda Türkiye'de bu kadar proaktifken bunu konuşarak başlayalım.
1: Evet, yani içinden geçtiğimiz bu son 10 yılda 2018 sonrası dünyada yağ kuvvetlendikleri diyebileceğim, yani beklenmedik anda ortaya çıkıp normal gidişatı tamamen alt üst eden durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu yılın siyah kuyruğunda Hürmüz dolayımında ortaya çıkan bir tarafında Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, diğer tarafında da İran'ın olduğu çatışma. Ve bu çatışma tabii şunu getirdi beraberinde, barış içinde savaş, savaş içinde de barışın konuşulduğu bir durum. Yani piyasalar bir hafta Hürmüz krizinin tamamen çözüleceğini fiyatlarken bir sonraki hafta savaşın ekseninin genişleyebileceği ve çok farklı bölgelerde tehdit alanına alabileceğini konuştuğu bir durumla karşı karşıyayız. Peki bu sürekli bu hale gelecek mi? Yani buradaki sürekli hale gelecek mi? Öyle görünüyor. Özellikle merkez bankalarının son dönem yaptıkları majör merkez bankalarının açıklamaları, hamlelere baktığımızda ağırlıklı olarak temel riskin ilk olarak yüksek ve sürünen enflasyon olduğunu küresel düzeyde bize gösterir. Bu özellikle merkez bankalarının politikalarında biraz daha kısa erimli. Yani riskin hep masa üzerinde oldu. Bu sebeple de uzun dönem sözlü yönlendirmeler veya stratejiler yerine daha kısa erimli ve taktiksel hareketlerin öne çıktığı bir tabloyla karşı karşıya olduğunu bize gösteriyor. Bu da tabii önümüzdeki süreçte bu mevcutların tamamen ortadan kalkmayabileceğini anlatıyor. Tek risk alanı da Hürmüz değil tabii ki bu arada. Hemen Türkiye'nin kuzeyinde, Rusya, Ukrayna başta olmak üzere dünyanın 60'ın üzerindeki bölgesinde sıcak çatışma veyahut da sıcak çatışmaya bir adım kalmış durumda gerilim alanları var. Bütün bunlar peki küresel ticarette çok ciddi bir kesilme yaratıyor mu? Yani Hürmüz krizini ortaya çıktığında en kötü bir senaryosunda yer alan stagflasyona ne kadar yakınız diye baktığımızda ise özellikle dolaşan para miktarının muazzam boyutu bunu engelliyor. Yani pandemi döneminde sadece majör merkez bankalarının parasal genişlemesi 34 trilyon dolar düzeyindeydi. Bu para bir taraftan ticaretin en zor koşullarda bile devam etmesine olanak sağlarken diğer taraftan da sürekli varlık balonları yaratıyor. Ve bildiğimiz fiyatlamanın dışında fiyatlama davranışlarının ortaya çıktığını görüyoruz. Mesela yine bu Hürmüz krizinin bir yönüyle turnusol kağıdı görevi üstlendiği bir diğer unsur örneğin altın fiyatları. Altın fiyatlarıyla dolar endeksi arasında bir ters korelasyonun bu süreçte ortaya çıktığını görüyoruz. Bu tabii hani bildiğimiz veyahut da alışılagelmiş varlık fiyat davranışlarının veyahut da oluşumlarının ötesinde bir duruma işaret ediyor. Önümüzdeki süreç tabii şunu getiriyor beraberinde, ülkelerin ister istemez çoklu stratejiler geliştirmesi gerekiyor. Bir taraftan da hani bu yıl içerisinde bunlar olurken ham petrol fiyatları üzerindeki yukarı itiş etkisi de veya riski de güçlü biçimde duruyor. Çünkü ülkelerin işte Uluslararası Enerji Ajansı'nda açıkladığı haliyle stratejik rezervlerinin sonuna doğru yaklaşılmış durumda. Bu ne demek bu basitçe? Yani son 3 aydaki Hürmüz'deki krizin benzeri önümüzdeki 2 ayda da devam ederse bu defa biz ham petrol fiyatlarında çok ciddi belki günlük 10'ar 15'er dolarlık artışlar, barış gündeme geldiğinde de benzer ölçüde geri çekilmeler görebiliriz. Bu da önümüzdeki süreçte bu belirsizlik ve türbülansın, volatilitenin daha fazla artma ihtimalini çoğaltıyor. Bir de ikinci etkiler var tabii. Şimdilik çok konuşmadığımız ama yavaş yavaş ayak seslerini duymaya başladığımız nadir elementler üzerinde ihracat sınırlamalarının da önümüzdeki süreçte bu elementlere sahip ülkeler tarafından artık bir şekilde gündeme getirilme riski. Bu ikisi yani ham petrol fiyatlarındaki sürekli artış ihtimali ve diğer taraftan da sanayi emtia ve nadir elementlerin fiyatlarında önümüzdeki süreçte yani kısa vadede hatta artış ihtimali ister istemez merkez bankalarını fiyat istikrarı konusunda biraz daha temkinli, dikkatli ve kısa dönemli politikalara yöneltiyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde Fed borç geldiğinde oldukça güvercin bir Fed başkanı olacağı yönünde piyasada beklenti olmasına karşın o tam tersine oldukça şahin bir görüntü verdi. Çünkü Amerikan Merkez Bankası açısından da şu anki temel risk fiyat istikrarı. Tabii ki Fed iki şeye aynı anda bakıyor. Yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan farklı olarak Fed'in hem fiyat istikrarının sağlanması hem de istihdamın desteklenmesi yasal amaçları var. Ancak burada da hani bu ikisi arasındaki tercihe baktığımızda enflasyonun burada daha öne çıktığını söylemek yanlış olmaz. Yine sizin vurguladığınız verilerde özellikle istihdam verilerinde bir ulaşma var ama esas itibariyle Fed açısından gösterecek şey yarınki

0: Enflasyon verisi. Burayı biraz daha sıkı tutmaya çalışıyor. Son şunu söyleyeyim. Tabii Fed başta olmak üzere özellikle major merkez bankalarının sıkı para politikası izlediği bir konjonktürde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın o istediği faiz indirimini en azından Eylül ayında yapmasının da giderek zorlaştığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Muhtemelen Perşembe günkü enflasyon raporunda Merkez Bankası yıl sonu beklentisi değiştirmeyecek, altı düzeyde tutacak ama risklere vurgu yaparak da bir şekilde bu faiz indirim beklentisini belki öteleyecek gibi bana verir.
1: Hocam şimdi iki tarafı da siz birazcık değindiniz ama detaylandıralım isterim. Zira yarından ne bekliyorsunuz öncelikle? Hani o taraf önemli olacak dediniz. ABD tarafından gelecek enflasyon rakamı önemli olacak dediniz ama ne olursa hangi senaryo gerçekleşir konusunda ne düşünüyorsunuz? Hani Fed'in hesaplarını değiştirecek bir veri olur mu? Özellikle geçtiğimiz hafta aldığımız tarım dışı istihdam verisiyle birlikte düşündüğünüzde.
0: Burada bence yön önemli. Yani düzeyde çok ciddi bir farklılık, yani çok ciddi sert bir artış görmek. Ama bir şekilde yönün beklentinin üzerinde bir artışa işaret et. İster istemez Fed'in de daha dikkatli davranması ve bu özellikle dünkü faiz artışlarına ilişkin beklentilerinde güçlendiği bir tablo yaratmasını bekleriz. Tabii buna ek olarak Fed şu an sadece Amerika Birleşik Devletleri'ndeki istihdam ve fiyat istikrarının seyrine bakmıyor. Bir taraftan da bu krizin yarattığı özellikle büyük merkez bankalarının karşılıklı adeta oyununa dönüşen bir uluslararası mali sermaye dolaşım alanı var. Yani bunun başında da Japon Merkez Bankası geliyor. Özellikle Japonya'nın bir süre sonrası faiz artırımına gitmiş olması bir şekilde Amerikan doları üzerinde de bir baskı yaratmış oluyor. Çünkü bu kriz günün sonunda likiditeyi ana kucağına doğru çevirdiği için Amerikan tahvillerine ciddi bir ilgi ortaya çıktı. Şimdi burada bir sarsıntı olabilir önümüzdeki süreçte. Bu bir. İkincisi 2026 yılı evet Hürmüz'le geçti. Doğru. Ama 2026 yılının bir diğer gerçekliği de yapay zeka. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Nasdaq başta olmak üzere hisse senedi piyasalarından kotaya yeni şirketler var teknoloji ağırlıklı ve bunlar gerçekten tırnak içinde söylüyorum çok küçük fiyatlamalarla halka arz ediyorlar. Bunların gerçek değere doğru döndüğü bir tablo da görebilir. Nvidia ile ilgili özellikle Wall Street'teki kurumların adeta bir savunma hattı oluşturuyor olması ama buna rağmen Nvidia'nın değer kaybediyor olması aslında oradaki ufak bir çıtırtının bile yatırımcıyı korkutmaya yetebileceği bir iklim içerisinde olduğumuzu gösteriyor. Dolayısıyla bunlar alt alta yazıldığında Ece Hanım, 2026 yılı gerçekten risk oldukça yüksek olduğu ve kırılganlıkların da önümüzdeki süreçte de devam edebileceği bir yıl olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bunlar peki küresel ticarette ani bir buluş mü? Yani o başta düşünülen stagflasyon ne kadar uzandı? Tekrar aynı şeyi sorduğumuzda bence oldukça uzandayız. Çünkü muazzam ölçüde bir dolaşan para var. Ve bu ticaret hacminde %3, %4 büyük bir geri çekilme dışında çok büyük bir etki yaratması da beklenmiyor. Burada ama işte bir şekilde ticaret ayağının yani ülkelerin mevcutta süre gelen ticaret partnerlerinin yerine alternatif veyahut da yanına diyelim daha doğru olur. Yanına alternatif alanlar yaratma zorunluluğunu da ortaya çıkartıyor. Avrupa Birliği bir taraftan Latin Amerika ülkeleriyle Mercosur üzerinden bir anlaşmaya vardı. Bir taraftan Hindistan'la ticaret anlaşması görüşmeleri devam ediyor. İşte böylesi bir iklimde Türkiye'nin de hem Güney Kore ile olan bizim aleyhimize işleyen gümrük anlaşması devrede edilmesi, hem Avrupa Birliği ile olan gümrük birliği anlaşması Türkiye lehine iyileştirilmesi, hem de bunun yanı sıra hem bölgedeki stratejik konumu da dikkate alındığında yani Kuzey Afrika'dan birçok alana kadar Türkiye Cumhuriyetler doğru da Türkiye'nin yeni ticaret alanları ve ağları yaratması lazım. Yani madem ki belirsizlik yakın dönemde ortadan kalkmayacak, kendiliğinden kalkmayacak, belirsizliği hiçbir ülke tek başına ortadan kaldıramaz. O zaman ne yapmak gerekiyor? Bu ülkeler içinde şirket yönetimi geçerli. Belirsizlik

0: içerisinde ilerleyebildim. Diyor, belirsizlik içerisinde ilerleyebildim de normalden farklı olarak kısa adımlar atmak gerekiyor.
1: Hocam az önce yine değindik ama kısaca değindik, orada dediniz ki bir revizyon beklemiyorsunuz dediniz. Ben içeriye döndüm tekrardan enflasyon raporu sunumuna. Orada peki son soru olarak da şunu sorayım. Gecelikten haftalığa dönüş tarafında bir sinyal bekler misiniz?
0: Yani şu an için onun da çok olası olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü şimdi bakın Haziran ve Temmuz PPK özet raporları bence çok iyi gösterge. Haziran'da Merkez Bankası bu Hürmüz krizinin geçişmekte olduğunu düşünüyordu. Bu yansımıştı metne de. Çünkü Pakistan'da görüşmeler başlamıştı ve ciddi bir umut vardı. Fakat Temmuz'da bu terse döndü. Yani bir yönüyle kalıcı bir kötümserliğe dönmüş oldu. Önümüzdeki süreçte de biraz daha bekle gör yaklaşımı olur. Piyasada tabii enflasyon beklentisi 29,5 civarı. Hane halkının bir yıl sonraya ilişkin beklentisi 46'larda. Merkez Bankası'nın beklentisi 26. Bu böyle kalır mı? Ekim ayına kadar kalır. Ama Ekim ayında yani son enflasyon raporunda muhtemelen 29'a doğru bir revizyon görürüz diye düşünüyorum.
1: Peki, İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sinan Alçın hocam çok çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ve devam ediyoruz. Hemen stüdyoda bir diğer konuğum var. Danista Capital Partners Enerji Yatırımları Direktörü Burak Yitkin bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi yenilenebilir enerji tarafını konuşacağız sizinle birlikte ama öncelikle bu YEKA ihaleleri tarafını konuşalım. COP31 de yaklaşıyor. Daha sıkça konuşmaya da başladık bu yenilenebilir enerji tarafını. Şimdi 2035 hedeflerimiz var. YEKA modelini konuşuyoruz. Bu hedeflere yaklaşmamızda aslında ne kadar yardımcı oluyor, ne kadar olmuyor noktasında neler söylersiniz? Şöyle bir fotoğraf çekerek başlayalım.
2: Memnuniyetle. Öncelikle ülkemizin gerçekten çok radikal denmeyecek kadar gerçekçi ama bir o kadar büyük hedefleri var. Bu Avrupa'daki en büyük 3-4 ülkeden biri olmasına rağmen büyüme potansiyeli açısından en öndeki ülkelerden biri olması aslında bize biraz standart piyasaya yatırı, piyasadaki fiyata göre yatırım yap ya da bir ön lisans sürecinden gite olayı biraz daha kamuoyunun da elini taşın altına koydu, bir ihale modeline koydu. Yaklaşık 2017'den itibaren biz YEKA modelini görüyoruz. Aslında çok temel ifadesiyle kamu bir ihale düzenliyor. Bu ihale sonucunda siz farklı yatırım modelleriyle yatırım yapıyorsunuz. YEKA 1 dediğimiz 2017'deki hikayede aslında siz burada bir fabrika kuracaktınız. Kurduğunuz bu fabrikada ürettiğiniz işte enerji üretim tesislerini, ki başarılı olan örnek biliyorsunuz ki Karapınar'daki işte fotovoltaik üretim yapan fabrikadır. Orada biz onun bir başarı örneğini gördük. Ondan sonra küçük yakalarımız geldi. Biraz daha bölgelere dağıldı. Fakat küçük olması, farklı bölgelere dağılması çeşitli sorunlar getirdi. İleride değinmek isterim ki YEKA aslında size verdiği birinci seçenekli, birinci ilk YEKA dışındaki YEKA'larda verdiği tek şey size bir alım fiyatı anlaşması, bir arsa tahsisi ve bağlantı görüşü. Dolayısıyla sizin çözmeniz gereken çok fazla İşte ÇED'inden tutun arazi anlaşmalarına, pardon ÇED'inden tutun bunun alınan orman izinlerini almanız gereken çok fazla izinleriniz oluyordu. Peki bu bizi nereye getirdi? Şu anda yaklaşık 7,5 gigawattın üzerinde, tam rakam konuşmak gerekirse 7650 megawattlık bir ihale yapıldı. Fakat bunların sadece 3160 megawattı hayata geçti. Ama elbette ki özellikle son yapılan YEKA dediğimiz, geçtiğimiz yıl YEKA'nın henüz zaten hayata geçmesini beklemiyoruz. Ama bazı YEKA'larda ölü doğdu diyebiliriz açıkçası.
1: Peki şöyle bir, bazı YEKA'lar ölü doğdu dediniz. Zaten hani YEKA yarışmalarından sonra bunların ne kadarı realize edildi diye baktığımızda oradaki oranın da düşük olduğunu görüyoruz. Evet. %40'lar civarı yanlış Doğru. hatırlamıyorsam, siz düzeltirsiniz, tam rakamı verirsiniz ama nedenlerini Hı-hı. konuşalım.
2: Aslında nedenleri tam olarak şu. Şimdi YEKA'yı kamu yaptığında kendisi de YEKA'yı öğrendi diyebiliriz. Fark etti ki bazen yatırımcılar çok iştahlı ve çok rekabetçi teklifler verdiler. Ve bunun için şu anki YEKA'da olduğu gibi önden verilen büyük bir destek bedeli yoktu. Bu yatırımcıları irrasyonel teklif vermeye de itti. Ve YEKA'da öyle bir şeyiniz var ki sizin herhangi bir şekilde

0: doğru dürüst yapılmış bir ölçümünüze erişiminiz yok. Bir TAE dediğimiz özellikle rüzgar projelerinde o türbinin nereye koyacağınıza dair teknik değerlendirmeniz yok. Bir kapasite faktörü ölçümünüz yok. Normalde bunlar bir yıl, iki yıl, hatta bazı ülkelerde iki yılın üstünde ölçümler gerektiren şeyler. Bunlar çeşitli YEKA projelerinin özellikle YEKA 2 ve 3'te başarısız olmasıyla sonuçlandı. Ama net rakam söyleyecek olursak dediğimiz gibi 2017-2015 arasında 31 Aralık 2025'e kadar yaklaşık işte 3160 megawattı devreye girdi. Ama son geçtiğimiz bir yılki YEKA'yı da çıkarsak bundan yaklaşık 1-1,5 gigawatt, 1-2 gigawattlık YEKA'mız devreye girmedi diyebiliriz.
1: Peki şimdi biraz önce söylediniz ki o ihale tarafındaki fiyatlamalarla alakalı. Orada sistem ne olmalı? Yani süreç nasıl işliyor dediğimiz noktada hani düşük fiyatlarla mı yoksa finanse edilebilir fiyatlama mı, bir disiplin oluşturmalı? Aslında nasıl olmalı, nasıl oluyor diyeyim?
0: Aslında hikaye düşük fiyat değil ya da tam rekabetçilik de değil. Gerçek hikayemiz burada borcunu ödeyebilir projeler yaratmamız gerekiyor. Bu siz ihale günü kamu ve özel sektör aslında şuna bakıyor. Fiyat nereye kadar düştü? Fakat banka şuraya bakıyor. Ben krediyi verdikten sonra bu proje ne zaman hayata geçecek? Ne zaman hayata geçtiğinden itibaren bu borcu ödemeye başlayacak? Bunun herhangi bir belge açısından nasıl riskleri var? Dolayısıyla biz çok güzel bir şey öğrendik. Özellikle bir önceki yapılmış YEKA'da yaklaşık 300 milyon euronun üzerinde kamuya bir destek bedeli verildi. Bu destek bedeli aslında YEKDEM'in yani yenilenebilir enerji destek mekanizmasının finansmanında kullanıldı ki bu da son kullanıcının yani nihai kullanıcı meskende sizlerin, bizlerin ve hatta ticarethane ve sanayilerin faturalarında düşmeye sebebiyet verdi. Ve siz baştan yatırımcı olarak bu kadar büyük destek bedellerini verdikten sonra bu projeyi yapma yükümlülüğü ve zorunluluğunu finansal çıkarlarınız doğrultusunda elbette ki hissediyorsunuz. Dolayısıyla biz burada kamunun gerçekten çok doğru bir şekilde ihaleyi yapılabilecek projeler doğrultusunda yönlendirdiğini gördük. Bunun için bir iki örnek daha vereceğim size.
1: Lütfen.
0: Özellikle eskiden alım garantilerine baktığımızda dolar üstündendi. Fakat bunu euroya çevirdiler. Bunu euroya çevirmesinin aslında temel nedeni özellikle Avrupa'dan gelen, ithal edilen ister bu türbin olsun ister başka bir şey olsun çapraz kur riskinin önüne geçmekti. Bu evet belki güneş sektöründe yuan cinsinden herhangi bir şekilde gelen kur riskini bertaraf etmiyor ama özellikle rüzgar projelerinde yatırımcının önünü son derece açtı diyebiliriz.
1: Peki biraz da krediler tarafını konuşalım. O tarafta hani şu anda durum nedir finansman tarafında? İşte yerel bankalar tarafı nasıl? Öz kaynak dengesi nasıl? O tarafı nasıl anlamlandırmak lazım? Biraz oradaki bize görünümü de aktarır mısınız?
0: Şimdi birincisi enerji projeleri diğer projelerden ya da diğer sektörlerden bir tık ayrışıyor. Çünkü döviz bazlı alım garantisinin bulunduğu aslında tek sektörden bahsediyoruz uzun yıllar. Burada 20 yıllık bir alım garantisinden bahsediyoruz. Hatta özellikle inşaat periyodunu da göz önünde bulundurduğunuzda neredeyse totalde 23 yıl, 25 yıl arası bir alım garantisinden bahsediyorsunuz döviz bazlı. Bu devletin garantisi altında olduğu için sizin buna dışarıdan finans bulmanız görece diğer reel sektör dinamiklerine göre çok daha kolaylaşıyor. Burada özellikle ihracatçı kredisi dediğimiz ECA kredileri çok önemli. Çünkü ECA kredilerinde OECD kredilerine göre bazı yenilenebilir enerji projelerinde 22 yıla kadar kredi alabiliyorsunuz. Ve bu toplam proje maliyetinizin yaklaşık %85'ine kadar alabildiğiniz bir kredi. Bu her proje için böyle demektir. Doğru olmaz. Çünkü her proje sahiplenici hem yüklenici hem de sahip olduğu şirketin kredibilitesine göre aslında borçlanabilir. Hem burada faiz oranı hem de vade buna göre olur. Ama mevcut YEKA'mız ve bu yeni yapılacak YEKA o kadar bu sisteme uygun düzenlendi ki tam olarak ECA kredi finansmanına çok uygun. Ama tekrar altını çiziyorum. ECA kredisi ya da normal kredi bir proje finansmanı özelinde baktığınızda sizin yine önünüzde çözmeniz gereken bazı belirsizlikler olabiliyor. Bunlar orman izinleri olabiliyor.
1: Neler diyecektim tam
0: ÇED olabiliyor. Ve bunun gibi şey. Bazen fazla kamu kurumuna gidilmesi problem yaratabiliyor. Ki bakanlığımız da bu konuda belki duymuşsunuzdur. Süper izin diye bir şey
1: evet.
0: Başlattı. Süperiz'in her ne kadar tam olarak uygulamaya girdiğini söyleyemesek de...
1: Her yenilenebilir enerji türü için değil, yoktu ama sanırım, değil mi? Yanlış mı
0: biliyorum? Evet, özellikle rüzgar ve güneş, güneş için vardı bu. Fakat burada da halen belge alınması gereken o kadar farklı kurum var ki, örnek vereyim size birkaç tane. Örneğin imar planı neredeyse 30 kurumdan fazla kurumdan hala görüş almanız gerekiyor. Orman izinleri yaklaşık 2-3 ayrı dosyadan olup 12 aya, bazen bundan bir tık daha kısaya sürebiliyor. İşte tarım dışı kullanım, mera, arsasının değişikliği, bunlar her biri bir problem. Bunun dolayısıyla ÇED aldığınızda yatırım teşviğinden yararlanabiliyorsunuz. ÇED'i almadan yatırım teşviğini almadığınız için sizin tüm kredilendirme süreçlerinizi etkileyen bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla ilerleyen günlerde şundan çok eminiz ki biz, özellikle STK'larla birlikte son derece etkin çalışan bakanlık, tüm bu izin süreçlerini tek bir merkezde aslında toplayıp tek bir merkezden yönetileceği bir aslında YEKA ve hatta yenilenebilir enerji yatırım ofisi gibi bir ofisi kesinlikle göreceğiz diye düşünüyoruz.
1: Öyle bir duyum mu yoksa böyle
0: kesinlikle bir duyum değil ama sektör bizi buraya götürüyor. Yani şeyi çok açık, bakanlık paydaşları dinlemeye açık ve paydaşların genel olarak istedikleri, biz kurum kurum dolanmayalım, anlıyoruz bizim derdimiz burada herhangi bir şekilde hani kamunun denetleme ve kamunun düzenleme görevini aşmak değil, bunun daha etkin yapılabilmesine kurumlar arası hem iletişimden hem bunun gibi diğer nedenlerden kaynaklanan olası problemleri önceden çözerek iznin mümkün oldukça tek yerden alınmasını sağlanması diyebilirim.
1: Peki YEKA'ların hani bu söylediğiniz süper izin ve bu söylediğiniz bir noktada toplanması olayları, o durumu gerçekleşirse bunların olacağını söylüyorsunuz ama bunun dışında hani YEKA'ların daha hızlı hayata geçmesi için yapılabilecek başka neler olabilir mesela?
0: Şimdi çok güzel bir söylüyorsunuz. Buradaki şey şu, YEKA'lara ilgi ve iştah çok daha fazla var. Burada aslında yapılabilecek tek şey, bundan artık 2028'in, 29'un, 30'un YEKA'sının aslında bugünden planlanması. Siz bunu planladığınızda bugün örneğin oraya gidip rüzgar verisini ölçmeye başlayabiliyorsunuz. Rüzgar verisini ölçtüğünüzde, saha belli olduğunda yatırımcılar daha önceden o proje sahalarla ilgili olarak gerçek kapasite faktörü hesapları yapabilirler. Gerçek ÇED belgelerinin alabilecek de yaşanılacak süreçlere ilişkin kendilerini belirli bir takvim koyabilirler. Bunların da her biri aslında bu projelerin hayata geçeceği süreçte önlerindeki kredi riskini, daha doğrusu kredi dışı riski azaltan faktörler olarak bizim karşımıza çıkacaktır.
1: Peki, takip ediyor olacağız biz de diyelim. Danista Kapital Partners Enerji Yatırımları Direktörü Burak Yiğitkin, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Ve bir haberimizle devam ediyoruz efendim, karbon salınımına dair. Amazon'un Texas'ta planladığı veri merkezine enerji sağlayacak doğal gaz santrali yılda 33 milyon ton karbon salınımı iznine sahip olacak. Proje yapay zeka yatırımlarının artan enerji ihtiyacı ile Amazon'un 240 net sıfır emisyon hedefi arasındaki çelişki gündeme taşıdı. Detaylarda neler var? İzleyelim, ardından kısa bir araya gideceğiz.
2: Amazon, Texas'ta kurulması planlanan veri merkezi kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük iklim kirliliği kaynağı olabilecek bir enerji santraline yatırım yapmaya hazırlanıyor. The New York Times'ın haberine göre doğal gazla çalışacak olan bu santral yılda 33 milyon ton karbondioksit salımı yapma iznine sahip olacak. Planlara göre tesiste toplam 7.65 gigawatt kadar elektrik üretilebilecek 35 doğal gaz türbini bulunacak. İzin verilen emisyon miktarının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki diğer enerji santrallerinin salım seviyelerinin üzerine çıkabileceği belirtiliyor. Amazon sözcüsü, veri merkezinin enerji ihtiyacının yeni tesis içi üretim sistemiyle karşılanacağını ve projenin Texas'taki hanelerin elektrik maliyetlerini artırmayacağını söyledi. Proje, yapay zeka yatırımlarının hızla artırdığı veri merkezi enerji talebiyle teknoloji şirketlerinin iklim hedefleri arasındaki gerilimi yeniden gündeme taşıdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde veri merkezleri, elektrik tüketimi ve enerji maliyetleri üzerindeki etkileri nedeniyle artan siyasi tartışmaların odağında. Amazon'un karbon emisyonları ise geçen yıl %16 arttı. Şirket, yapay zeka odaklı büyümenin iklim hedefleri üzerinde baskı oluşturduğunu kabul ederken, 2040 yılına kadar net sıfır karbon hedefini koruduğunu belirtti.

0: Reklam.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
3: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
4: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
0: Reklam.
5: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
6: Böyle bir buçuk sene önce başlattığı bir kampanya vardı. Hedefimiz, aslında ana hedefimiz, Avrupa Birliği'ne tam üyelik diyerek çıktınız yola. Geldiğimiz noktada o süreçte özellikle Financial Times başta olmak üzere birçok Avrupa gazetesinde, medyada da açık mektuplar yayımladınız. Hatta sizin şöyle söylemleriniz aklıma geliyor. Aslında Avrupa'nın Türkiye'ye, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha çok ihtiyacı var diyordunuz. Dolayısıyla kritik bir dönemde de olduğumuzu söylüyordunuz Avrupa ile ilişkiler arasından. Geldiğimiz noktada o günden bugüne neler oldu, neler bitti?
7: Evet, öncelikle teşekkür ediyorum. Çok doğru tarif ettiniz. Giriş cümleleriniz harikaydı. Bizim bu kampanyaya başlama sebebimiz ve iş dünyası adına bunun liderliğini yapmayı üstlenmemizin ana temel sebebi şuydu. Dünya yeni bir oluşum içerisinde, yeni bir şekillenme var. Dünya yeniden şekillenirken artık herkes kendinin nerede olması gerektiğini, her ülke kendine yeni bir oyun planı çizmeye başlarken, burada da geçtiğimiz dönemlerden kaynaklanan, Covid'den beri gelen, süre gelen ekonomik sıkıntılar sebebiyle de artık herkesin herkese ihtiyacı olduğu bir sürece girmiştik. Orada biz Avrupa yeniden kendini tarif ederken bunu Türkiye ile tarif etmesinde hem Türkiye'nin geleceği hem Avrupa'nın geleceği için çok daha faydalı bir yapılanma olacağını, bunu yaptığımız çalışmalar, veriler, bütün her şeyle önümüze koyduk ve Avrupalı paydaşlarımızla, dostlarımızla da bunları paylaşmaya başlamıştık. Orada gördüğümüz ilgi bizi bunun bir kampanya şeklinde Avrupa ile Türkiye'nin Avrupa'ya tam üyeliği konusundaki prosedürün, biliyorsunuz 40 yılı aşkın süredir
6: bununla
7: uğraşıyoruz. Son 10-12 yıldır da bu bayağı bir durağan sürece girmişti. Bir aralar 2007'di zannediyorum. Sokaktaki insanlarımızın Avrupa dediğimizde Avrupa'ya üye olalım %70-80'lerdeyken desteği şimdi 50'lerin altına inmiş durumda. Bunu tekrar canlandırmak için böyle bir hareket başlattık ve her geçen günde çok daha iyiye gidiyor.
6: Peki şimdi aslında Avrupa'ya tam üyeliği konuşuyoruz ama onun dışında da bazı aşamalar var. İşte gümrük birliği güncellenmesi sorununu konuşuyoruz. İşte onun dışında güvenlik tarafı var. Onun dışında işte Made in Europe'a dahil olduk olmadık o taraflar var. Birçok konu var ama bu dönemde sizin en çok odaklandığınız yerin aslında vize serbestliği olduğunu biliyorum. Biraz o tarafı detaylandıralım isterim. Orada ne durumdayız? Bir ufuk görünüyor mu? Neler söylersiniz?
7: Şimdi şöyle, tabii ki biz bu saydığınız bütün farklı programların hepsi bizi Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinde çok daha rahatlatacak. Fakat geldiğimiz noktada yanlış hatırlamıyorsam 72 kriterden sadece 6'sı kalmış bir serbest dolaşım, vize serbestliği dediğimiz, bu aralar serbestliği dediğimiz, bu aralar biliyorsunuz vize almakta iş insanları bile çok zorlanıyor Avrupa'ya girişlerde. Sebebi o mudur değil midir o tartışılır ama neticede bizim 72'den 6 tane kriterimiz kalmıştı. Bu 6 tane kriterin tekrar hayata geçirilmesi, tekrar hareketlenmesi için Ankara'da da Sayın Cumhurbaşkanı'nın da talimatıyla ciddi bir hızlanmanın yaşandığını görüyoruz. İlgili bakanlıklar hem Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlığı olsun ki bu altı kriter daha çok üç bakanlıkla alakalı konularda. Burada artık Türkiye'nin bizim iş insanı olarak talebimiz bu. Gerçekten söylememiz gerekirse Türkiye'nin artık bir samimiyet testinden geçtiği, Avrupa'nın ve Türkiye'nin karşılıklı bir samimiyet testinden geçtiği bu dönemde Türkiye'nin bu samimiyetini ortaya koyup bu altı kriteri de yerine getirmesi ki 40 yıldır uğraştığımız bir terör belası vardı biliyorsunuz maalesef. O dünkü
6: Terörsüz Türkiye
7: kanunuyla başka bir şekle girdi, başka bir aya girdi. Artık problem olmaktan çıktı. Tabii bu altı kriterden bir tanesi de zaten terör tanımının yeniden güncellenmesiydi. Bunlara baktığımızda eğer şimdi terörsüz Türkiye terör halledilmişken ikinci derecede 40 yıldır uğraştığımız ve bir türlü sonuç alamadığımız çeşitli sebeplerle Avrupa Birliği'ne tam üyelik konusunda da vize serbestisinde altı kriterimizin yapılıp bu konuda da bizim bu şeyi ortaya koymamızın çok önemli olduğunu görüyoruz. O zaman biz Avrupa Birliği'nin samimiyetini test edeceğiz. Bu kriterler yapılamaz mı? Yapılabilir. Bildiğim kadarıyla 2017'de bir hareketlenme olmuştu. Yine çeşitli sebeplerle bazı o altı maddenin birkaç tanesinde sıkıntı çıktığından dolayı bir türlü aşılamamıştı. Ama şimdi farklı bir sürece girdiğimizi görüyorum. Burada koordinasyonu Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın yaptığını biliyorum. Eğer kısa süre içerisinde burada bir metin, taslak metin hazırlanırsa ki inşallah iki hafta içerisinde bunu bekliyoruz. O zaman 13 Ekim'de bizim Brüksel'de yapacağımız ikinci EU-Türkiye Business Summit'in açıkçası çok daha görkemli bir hale gelecek. Birkaç ay içerisinde buradan ciddi bir sonuç alacağımızı bekliyorum. Bu iş dünyası için çok önemli. Çünkü kişisel verilerin korunması bir tanesi mesela bu kriterlerden. Artık burada bizim iş dünyası içinde istediğimiz bir konu. Yani sadece ticari ve şey konulara baktığımda Türkiye'ye gelecek yatırımlarda da artık bu ciddi bir kriter haline gelmeye başladı. Nasıl bir Türk şirketi dünyanın diğer ucunda yeni bir yatırım yaptığı zaman benim ne olacak? Ve kişisel bilgilerim, şirketimin bilgileri kimler görecek, nerelere kadar açılacak dediğinizde o farklı bir iştah kabartıyordu veya iştah söndürüyordu. Biz de artık Türkiye'ye doğrudan yatırım yapacak olan şirketlere Avrupa standartlarında bir kişisel verilerin korunması kanunumuz olacak. Diğer 5 maddede zaten inşallah ilgili bakanlıklarımızca çok daha detaylı irdelenecek ve bu bizim için çok samimi bir adım olacak. Öyle görüyoruz. Çünkü iki tarafta birbirine karşı bir güvensizlik var hem Avrupa'da hem Türkiye'de. Avrupa'nın Türkiye'yi istediğini, Türkiye'nin de Avrupa'yı istediğini bilmekle birlikte o güvensizlik maalesef bu adımlarının cesur atılmasında biraz açıkçası problem yaratıyor. Ama gördüğüm kadarıyla Türkiye bir adım atacak karşı tarafın samimiyetini görmek üzere. O zaman bakacağız Avrupa ne durumda.
6: Tam olarak oraya gelecektim. O güvensizlikle alakalı bir şey soracağım ben de. Şimdi siz söylediniz ki Ankara'da bunu hızlandıracak adımların atıldığı noktasında bir beyanda bulundunuz. Orada bir hızlanma, bir istek var Ankara tarafında da anladığımız kadarıyla bu altı kriterin yerine getirilme noktasında. Ama getirildiğini varsayalım. Yani bugünden yarına bu altı kriterlere de uyum sağladık Avrupa'ya. Ondan sonra süreç nasıl işleyecek? Şimdi bunu merak ediyorum çünkü Avrupa'da malumunuz çok işlerin hızlı yürüdüğü bir yer değil diyeceğim. Dolayısıyla ondan sonraki sürecin nasıl ilerlemesini beklemek lazım?
7: Şimdi bu bizim elimizi çok güçlendirecek. Ben son iki ayda Almanya Ekonomi Bakanı'yla birebir bir görüşme yaptım. Burada tabii ki bütün iş Almanya'nın ekonomik problemlerini nasıl aşacağı yönünde, Avrupa'ya yansıyan problemlerin nasıl aşılacağı yönünde, Türkiye'nin buraya nasıl katkı sağlayacağımız, bizim yaptığımız BCG çalışmasının 10 yıl sonra 250 milyar dolara gelen, bugün 55 milyar dolar civarında olan Avrupa ile karşılıklı ticaretimizin 10 yılda konsantre olduğumuzda inanılmaz noktalara gelen ve Avrupa'ya bizim farklı yönlerde açılım sağlayacağımız bir şeyi tartıştık. Mesela Lüksemburg ziyaretimiz oldu. Lüksemburg'da Başbakan Yardımcısıyla ve Başbakanı ile bir görüşmemiz oldu. Fransa'da Macron'un Türkiye danışmanıyla bir görüşmem oldu. Orada da hepsinde şunu gördük. İş dünyasının böyle bir taleple Avrupa'ya gitmesini çok önemsiyorlar. Yani siyasetçiler zaten siyasetçiler siyasetçilerle konuştuğu zaman herkes herkesin ne söyleyeceğini, ne beklediğini, nasıl bir politika izlediğini zaten biliyor. Fakat mesela şeyde şöyle bir şeyle karşılaştım. Elize Sarayı'nda Macron'un Türkiye danışmanıyla görüştüğümde 3 yıldır orada olduğunu ve öyle bir sivil bir yaklaşımın ilk defa masaya geldiğini, hem TÜSİAD'ın bir yönden hem DEİ'nin bir yönden gidip biz artık Avrupa'ya girmek durumundayız. Çünkü Avrupa'nın buna ihtiyacı var, Türkiye'nin de buna ihtiyacı var, bölgenin de buna ihtiyacı var. Sadece ticaret için değil, huzur için, barış için de ihtiyacı var. Dolayısıyla baktım ki bizden, yani iş insanlarından gelen bu yaklaşım çok daha değerli. Bu devam edecek mi, bunun ucunu bırakmayın diye yaklaşımlarla karşılaşıyoruz. Bu da bizi cesaretlendiriyor. Onun için biz eğer elimize bunu alırsak, sorunuza geliyorum, Avrupa Parlamentosu'nda bu samimiyet testini göreceğiz. Tabii ki bu Avrupa Parlamentosu'nda bir süreçten geçecek ama Türkiye en azından Avrupa'nın hiç beklemediği bu son 6 kriteri, 72'den son 6 kriteri gerçekleştirmiş, Avrupa'nın masasına karşısına oturmuş bir toplum. Bu serbest, şöyle, serbest dolaşım demek, vize serbestisi demek şu demek, biz daha entegre oluyorsun. Yani o topluma entegre oluyorsun, birlikte yaşıyorsun, birlikte geziyorsun, birlikte dolaşıyorsun. Bu bize global manada da çok değer kazandıracak.
6: Rekabetçilik
7: anlamında da bizim efendim öğrencilerimiz olsun, bizim hocalarımız olsun, iş insanlarımız olsun, profesyonellerimiz olsun, her neyse her kesimdeki insanın artık Avrupa ile bütünleşmiş geziyor olması, serbest dolaşım manasında geziyor olması bizi farklı bir noktaya götürecek. Biz zaten Avrupa'da özellikle Almanya olmak üzere entegreyiz, birlikte yaşıyoruz, biz Avrupalıyız. Özellikle Turizm Geliştirme Ajansı'yla, Turizm Bakanlığı'nın altındaki onlarla şöyle bir çalışma yapıyoruz mesela. Biz zaten Avrupalıyız. Biz ürettiğimizle de Avrupalıyız. Teknolojimizle de Avrupalıyız. Ar-Ge'mizle de Avrupalıyız. Vizyonumuzla da Avrupalıyız. Biz zaten bu kültürün bir parçasıyız. Beraber yaşıyoruz. Bize 20 milyon Avrupa'dan turist geliyor. Nereden baksanız ihracatımızın %40-45'i Avrupa'dan. Bizim yaptığımız ithalatın büyük bir bölümü oradan. Zaten Trump'ın politikasına baktığımız zaman dünya üçe bölünsün dediğinde Avrupa ve Türkiye'nin birlikte yaşaması gerektiği sonucu çıkıyor. Tedarik zinciri probleminden kaynaklanan, yani tedarik zinciri dediğimiz 8-10 saat mesafeden buraya mal getirmek, Avrupa'ya mal getirmek artık çok kolay şeyler değil. 2 saat mesafede Türkiye varken. Zaten Afrika'ya baktığımızda Avrupa'nın Latin Amerika'sı diyeceğimiz bir bölgeden bahsediyoruz. Müthiş gelişen bir nüfus var, müthiş gelişen bir pazar var. Dünyaya entegre olan hızla gelen bir pazar. Bizim Afrika'daki gücümüze baktığınız zaman, Afrika'da edindiğimiz, yıllardır edindiğimiz tecrübeye baktığınız zaman, oranın yerel yönetimleriyle girdiğimiz ilişkilere baktığınız zaman, zaten Afrika, Avrupa, Türkiye birlikteliğiyle üçüncü ülkelere birlikte gideriz. Yepyeni pazarlar açarız Avrupalılara. Kafkaslardaki, Orta Doğu'daki, Türkiye Cumhuriyetler'deki ve özellikle Ukrayna'nın ve Gazze'nin yeniden ayağa kalkması için yapılacak projelere baktığımızda Türkiye ile bambaşka bir tablo çıkıyor. Bunu Avrupalı iş dünyasına anlatıyoruz. Onlar kabul ediyorlar. Siyasetçilerine anlatmaya çalışıyoruz. Politikacılarına anlatmaya çalışıyoruz. Gücümüz yettiğince üniversitelerimizi kullanıyoruz. Üniversitelerimizin Avrupa Birliği ile Türkiye'nin bir araya geldiğinde önümüzdeki 30 yılda her konuda nasıl, ne aşama kaydedeceğiz, artılarıyla eksileriyle çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Çok ciddi raporlar hazırlanıyor. Bunlarda da paralelde hazır olmak istiyor. Çünkü Avrupa sonunda artık ben buna karar vermek durumuna, artık Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olmasına karar vermeye geldim, sonuna karar vereceğim dediği noktada bu raporlara ihtiyaç olacak. Üniversitelerinde karşılıklı Avrupa'daki çalıştıkları partnerlarıyla bu raporlar hazır olduğunda o zaman desteklenecek gibi gibi gibi, gibi. Her dalda çalışmalarımız devam ediyor.
6: Anlatmaya ama, devam ediyorsunuz.
7: Ama bu vize serbestisi, serbest dolaşım konusunda bu 6 kriter şu anda çok önemli. Eğer burada Türkiye bir yol alırsa bu bizim masaya koyacağımız çok güçlü bir dayanak olacak.
6: Peki şunu soracağım, yani Avrupa Birliği üyesi olmayan kaç ülke böyle bir vize serbestisine sahip diye sorayım ben de. Yani ne kadar zorlu bir süreç veya değil anlamak açısından.
7: 60'ın üstünde Schengen bölgesinde olmayan ülke Avrupa Birliği'ne... Yani

0: yapmamızın bir şeyini bulamıyoruz gerçekten. Bu bir pazarlık şeyi olabilir. Yani Avrupa Birliği'ne tam üyelik konusunda eğer Türkiye istekli ve arzuluysa bunları yerine getirmelidir. Zaten bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Biz tabii bu çalışmaları yaparken Avrupa Birliği'ne üye olan diğer ülkeleri de başta İspanya gibi diğer sonradan üye olan ülkelerin de süreçlerini biz dedik. Bu çıkarılan zorluklar Türkiye'ye karşı çıkarılan zorluklar değil. Mesela şöyle bir hikaye dinledim ben.
1: Kişisel algılamayalım mı?
0: Kişisel algılamıyorum. Biz biliyorsunuz Akdeniz çok böyle şeyizdir de. Tamam, kafamıza koyduğumuzu yaparız, yapmalıyız. O şeyimizi kaybetmemeliyiz ama biraz da şeyizdir. Böyle alıngan tarafımız da vardır. İstenmeyen yere ben oturmam deriz yani. Öyle bir şeyimiz de vardır. Kendi yolumuzu çizeriz. O ayrı. Ama mesela İspanyollardan dinlediğim bir hikaye. O süreçte binaya gittiklerinde Avrupa Birliği üyesi yöneticiler diyeyim. Asansörle çıkarken İspanyollara siz merdivenden çıkabilirsiniz 3. kata demişler. Yani pes etmeleri için ellerinden geleni yapmışlar. Dolayısıyla biz de bu tür şeylerle karşılaşabiliriz. Burada yılmadan biz bu mecbur muyuz? Değil. Ama gerçekten baktığınız zaman dünyanın yeniden şekillendiği modele baktığınız zaman biz Avrupa'yla artık her türlü şeyimizi gösterip bu birleşmeyi yapmamız lazım. Gerçekten bu ülkenin geleceği için, Avrupa'nın da geleceği için. Çünkü Avrupa'ya bir şey olursa eğer ki şu anda çok ciddi sıkıntıda olan, ekonomik sıkıntıda olan ülkeler var. Biz oraya ciddi mal satıyoruz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla sonra kime satacağız diye zorlanırız. Onun için Avrupa'nın rahatsızlığı, hastalığı bizi de rahatsız ediyor ve hasta ediyor diye düşünüyoruz. İş insanları olarak. Onun için bir an önce bunun artık doğru yoluna girmesi lazım.
1: DEİK Türkiye Avrupa İş Konseyleri Başkanı Mehmet Ali Altındağ çok çok teşekkür ediyorum. Ve noktalarken 60 dakikayı bir haberimizi paylaşacağız. Daha doğrusu yapay zeka ve güvenlik tarafına ilişkin bir röportajla veda edeceğiz. Ekranlara taşıyalım. Ardından noktalayalım efendim. Yarın saatlerimiz 14.45'i gösterdiğinde iş dünyasına görüşmek üzere.
2: Konu etik bir tartışmaya dönüştüğünde yardımınız için size başvuruyoruz ki Washington'da durum gerçekten böyle görünüyor. Ve bugün havada uçuşan bu mektuplar sadece en son örnekler. Bu yapay zeka şirketlerinin adı geçen CEO'larının ve diğerlerinin Washington'a gelip ne yaptıklarını savunmaları gerekmez mi?
3: Bence bu harika bir fikir Joe. Kesinlikle bence onları dinlemeliyiz. Şeffaflık arttıkça kurucularla diyalog güçlenir. Bu da geleceğe atılan önemli bir adımdır. Ancak bunu yaparken umarım akıllıca davranırız. Ve sadece Frontier Labs CEO'larını değil, umarım artık yapay zeka şirketi olan diğer tüm şirketleri de dahil ederiz. Çünkü yapay zekayı kilit noktalarda kullanıyorlar. Böylece nasıl ilerleyeceğimize dair bir karar verdiğimizde bu daha eksiksiz bir tabloyla olabilir.
4: Peki bu karar daha ne kadar insanlar tarafından verilebilecek bir karar olacak? Senatör Sanders'ın değindiği nokta, insanların kontrol edemeyeceği şeyler inşa ediyor olmaları. Bu çizgiyi ne zaman geçeceğiz?
3: Bu harika bir soru. İşte bu yüzden şu anın aciliyeti var. Yönetişimin neye benzeyeceğine karar verebileceğimiz bir andayız. İnsanlar ne zaman sürecin içinde olmalı? Sorumlu olacak kişileri atayabiliriz. Bu farklı zorluklara kimin yol açtığını ve nerede denetim eksikliği olduğunu fark edebiliriz. Şu an buna sahibiz ama daha ne kadar bunu bilmiyoruz. Ve tam da parmak bastığınız gibi bu yüzden şu an bir aciliyet söz konusu. Bu bir duraklama mı olur bilmiyorum. Çünkü küresel bir duraklama olması gerekir. Ve bunun gerçekleşecek bir şey olup olmadığını bilmiyorum. Bildiğim şey kongrenin gücünün yettiği şey bize koruma sınırlarının neler olduğunu söylemektir. Yapay zekayı kilit yollarla kullanan her şirketin sorumlu olacağı çerçeveler nelerdir?
2: Zuckerberg manifestosuna bir başlık attı. Devasa bir şey. Tamamını yazdırdım. Gelecek herkes içindir. Gelişimi durdurursanız yapay zekada bir geleceğiniz olabilir mi?
3: Bence onun da yapması gereken şey ki iyimser olmaya çalışmasını takdir ediyorum. İnsanlara neden yapay zeka konusunda heyecanlı olduklarına dair daha fazla vizyon sunmamız gerekiyor. Bunu neden inşa ediyoruz? Tek duyduğumuz çevreye verilen zarar ve işçilerin yerinden edilmesi bu pek de insanların heyecan duyacağı bir tablo çizmiyor. Bu yüzden insanlara kişisel olarak nasıl fayda sağlayabileceklerini anlatmak önemli. Bu mektup bunu mutlaka başarıyor mu bilmiyorum. Ve bence anlamlı herhangi bir sohbette olması gereken önemli bir unsur insanların korkularını kabul ederek başlamaktır. Bu bugün

0: Çünkü dünyamızın bir gerçeği, Amerikalıların çoğunluğunun yapay zeka konusunda iyimserlikten ziyade daha fazla korku ve endişe duyduğunu biliyoruz. Ve bunu kabul etmemiz gerekiyor. Bu konuşmalarda gördüğümüz gibi sadece üstünden geçip gidemeyiz. Gizlilik endişeleri olduğunu anlamalıyız. Bilişsel gerileme ve önemli yanıtlarda gördüğümüz halüsinasyonlar hakkında endişeleri var. Hatalı bir rapor özetine güvenmek istemiyoruz. Ya da yanlış olabilecek veya zararlı sonuçlara yol açabilecek önerilerde bulunmaları için bu makinelere güvenmek. Bu yüzden bence işe korkuların neler olduğunu kabul ederek, bunları onaylayarak ve hafifletme stratejileri sunarak başlamalıyız. Böylece kullanım durumlarından bahsettiğimizde insanlar aslında bize inanabilir ve bizi duyabilirler.
1: Peki, korkuları doğrulamaktan bahsediyorsunuz. Bahsettiğiniz korkular duyulması gereken doğru korkular mı? Bu gelişmenin yaratabileceği çok gerçek bir tehdit değil mi bu?
0: Kesinlikle öyleler ve bu yüzden onları kabul etmemiz gerekiyor. İnsanların korkusu, buna verdikleri tepki insani ve yerinde. Ve bence bunu yapay zekanın geliştirilmesinde kullanmalıyız. Yani bunu görmezden gelmek yerine akıllı bir şirket der ki, gizlilik endişeleri anlamlıdır. Ve bu arada eylemsel yapay zekaya geçtiğimizde sağlam, temiz, net olmayan, güvenilir ve emniyetli olmayan her türlü veri çok zararlı sonuçlara yol açacaktır. Çünkü aracılar, yapay zeka programları, sistemler insan müdahalesi olmadan, insanlar bu kararları vermeden birbirleriyle konuşacaklar ve bu böyle devam edecek ve bu yüzden evet bunlar kesinlikle geçerli endişeler. Joe'nun bildiği gibi daha önce 9 risk kategorisini içeren Makineyi Yönetmek kitabımı konuşmuştuk. Güven inşa etmek için bu riskleri kabul edip başa çıkma stratejileri sunmanın süreci sağlıklı ilerletmek adına en doğrusu olduğunu savunuyorum.
2: Bunun siyasi bir hikaye dönüşmesinin kaçınılmaz olup olmadığını merak ediyorsunuz. Şu anda siyasi bir programdasınız. Siz bir siyasi analist değilsiniz ama uzmanlık alanınız her iki taraftan da siyasetçilerin üzerine atladığı bir konu ve bunun kaçınılmaz mı olduğunu, yoksa yönetimin müdahalesi nedeniyle bazı durumlarda Başkan Trump'ın yapay zekayı benimsemesi ve buna yapılan yatırımlar yüzünden artık bir demokrat cumhuriyetçi meselesi mi olduğunu merak ediyorum. Nasıl oluyor da burada mektupları yazanlar çoğunlukla demokratlar oluyor?
0: Bu harika bir soru. Bence bunun siyasallaştığını görmenizin nedeni ele alınması gereken büyük bir ihtiyaç olması. Güvendeki bu boşluğu görüyorsunuz. Hayatlarımız üzerinde giderek daha fazla etkiye sahip olan bu giderek güçlenen teknolojiyi görüyorsunuz. Ancak sahipliğimizin ne olacağına dair pek bir netlik yok. Her şeyden önce her birimizi gerçekten nasıl güçlendirecek ve bize nasıl fayda sağlayacak? Ve ikincisi, güvenimizi nasıl hak edecek? İster bir sağlık şirketi ister bir banka olun, yapay zeka kullanan her şirketin kullanacağı çerçeveler ve protokoller nelerdir? İyi sağlık sonuçları aldığımdan ve bunların başka bir varsayımsal kişi için değil, aslında benim için uygun olduğundan emin olmak için. Bence gördüğümüz tepki ara seçimlere yaklaştıkça aşırı siyasallaşıyor ve giderek daha da öyle olacak. Çünkü yapay zeka bana nasıl hizmet edebilir sorusu hala cevapsız. Güvenli olduğundan nasıl emin olabilirim?
1: Peki Miriam, sizinle olan son dakikamızda güvenilebilecek bir sistemin etkili bir şekilde oluşturulmasından bahsettiğinizde şunu nasıl bileceğiz? Şirketlerin kendileri birbirlerine güvenebilecekler mi? Tamam, hepimiz bir araya gelip aynı şeyi yapacağız. Buradaki tüm bu farklı laboratuvarlar aynı türden bir fikri benimseyecekler.
0: Bu yine harika bir nokta, harika bir soru. Tarihteki diğer tüm önemli yeniliklerde olduğu gibi burada da kamu özel ortaklığını ihtiyacımız var. Hükümetin birleştirici ve hakem rolü olmuştur. Bizi kamu yararına olacak şekilde ileriye taşıdığından ve güvenimizi hak ettiğinden emin olmuştur.
3: Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Fiyatları
3: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: step, won't you give me that step by step? I...
1: Öncelikli yayın.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçirdi, acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Bloomberg GT Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti

just for you. I bloom just for you.

0: bu gece uyumadan önce elimi tutar mısınız?
1: LÖSEV
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Efendim iyi akşamlar. Ekonomik Görünüm'e hoş geldiniz. Ben Hande Demirel. Her salı akşamı olduğu gibi kıymetli hocalarımız Profesör Doktor Burak Arzova ve Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu ile birlikteyiz. İkisi de uzaktalar. Artık bu bir alışkanlık haline geldi herhalde. Körle yatan şaşı kalkar mı diyeyim? Ne diyeyim Erhan hocam? Erhan hocamın bugünkü bahanesini söylüyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Hürmüz kapalı, Hande gelemeyeceğim dedi. Yani artık hocam bahaneleriniz yenmez durumda. O kadar.
1: Ya bütün ekonomi dünyası Hürmüz'le alakalı gelişmelerden etkileniyor. Ya bizim yayının etkilenmesi neden anlaşılmıyor?
0: Değil mi? Çok haklı bir isyan. Çok haklı bir isyan. Ben de dedim ki bu Trump fazla oldu artık. Yani hocalarımla beni kavuşturamayacak kadar uzattı bu meseleyi. Hiç hoş değil dedim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz uzaktan da olsa. İyisiniz inşallah.
2: Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederiz. İyiyiz. Hoş

0: Hocam merhabalar. Yani en azından Hürmüz'den geçip gelebilmişim bir parça. Oradaki trafiği rahatlattın gözüküyor.
1: Evet, inşallah haftaya ulaşacağım. Yani yol uzun biraz ama haftaya sıkıntı
2: Yavaş
1: yok.
2: yavaş hocam. Sağdan sağdan gelin siz. Hiç problem yok.
1: Risk almadan bölge
2: Aynen.
1: tehlikeli bir risk. O
2: Aman diyeyim.
1: yüzden
2: Yine ortalık
1: gayet
2: karıştı.
1: iyiyim.
2: 90 dolarları test ettik bugün filan. Zaten burnumuz ağzımızda. Ağzımız burnumuzda, öyle deniyordu değil mi? Ters oldu. Yani hiç yavaş, sakin, size ufak ufak gelin yani. Böyle mesafeler de olsa önemli değil. Biz beraberiz her türlü, sağ olsun teknoloji.
1: Evet.
2: Şimdi aslında geçen haftadan sözleşmiştik. Bugün biraz istihdama bakacağız demiştik. Sözümüzü tutalım bir kere Erhan Hocam. Bakalım oraya mutlaka. Çünkü bugün Zuckerberg'in bir manifestosu yayınlandı. Bu manifesto kabaca 5 maddede özetlersek birçok önemli unsuru barındırıyor içinde. İçinde bir tanesi de aslında istihdam piyasasına ilişkin. Yapay zekanın işimizi elimizden almayacağını ama başka şeylere sebep olacağını söylüyor. Dolayısıyla o bölümde onları konuşalım. Ama ondan önce bugün gelen önemli veriler var. Dün gelen de önemli bir veri vardı. Dün sanayi üretimi verisi geldi. Bugün de perakende satışlar, ciro endeksleri gibi önemli verilere baktık. Önce sanayi üretimi tarafından başlayalım. Zaten biz çok uzun haftalardır aslında sanayi kesiminin içinde bulunduğu durumu konuşuyoruz, tartışıyoruz. Bir son verilere de şöyle bir bakalım. Çünkü orada bir miktar sanki az da olsa toparlanma görüyorum. Erhan Hocam, nasıl değerlendirdiniz dün gelen sanayi üretimi verilerini?
1: Teşekkürler tekrar. Yani aslında evet, çok hafif bir dar bir bantta diyelim. Bu tabii hisse senedi piyasası için daha çok kullandığımız bir tabir belki ama hareket eden bir sanayi üretimimiz var. Son 3-4 yılda bu sanayi üretim endeksi, ki bu bir hacim gösteriyor. Yani bizim adetsel olarak işte tekstilden otomobile, buzdolabından televizyona ürettiğimiz adetsel gelişimi gösteriyor. Bu endeks 105 ile 110 arasında hareket ediyor. Yani 107'ye çıkıyor, 105'e iniyor, 109'a çıkıyor, 106'ya iniyor falan. Dolayısıyla aslında ondan önceki 8-10 yıla bakarsak böyle 70'lerden 80, 90, 100 diye giden belli bir kendi içinde tutarlılıkla yukarı doğru giden bir endeks şimdi yataylaşmış durumda. Öncelikle bu değişmedi. Zaten değişmesini beklemiyorduk. İlk çeyrekte önceki yıla göre mevsimselden arındırılmamış veride düşüş vardı. Benzer bir oranda ikinci çeyrekte bir artış oldu. Yani nette bakarsak aslında ilk 6 ayda hani birbirini dengeleyen bir artı bir eksi bir tablo var. Yani o bahsettiğimiz grafiğe uygun bir yukarı bir aşağı eğilimli hareket görüyoruz. İkinci çeyrekte özellikle Nisan ayındaki çıkış etkili oldu. O savaşın ilk başladığı dönemde pandemide de olduğu gibi bizim ürünlerimize yönelik biraz hızlanan bir ihracat talebi, tekstil falan bunu önde olan sektörleriydi. Sanayide bir kıpırdanmaya yol açtı. Çünkü stoklar da eriyordu o dönemde. Dolayısıyla bu Nisan ayının etkisi, yani ikinci çeyrekteki büyüme de büyük oranda Nisan ayından kaynaklanıyor. Ondan sonra Mayıs, Haziran'da yine zayıf bir seyir var. Yani o açıdan baktığımızda ben genel tabloda hani hep burada konuştuğumuz sanayideki zayıflıkla ilgili çok büyük bir değişim görmüyorum maalesef. Evet, yüksek teknolojili ürünler dediğimiz bu savunma sanayinin etkisini ya da yine savunmayla alakalı savaş gemileri imalatı ya da onun parça üretimine destek veren gemi inşa gibi sanayilerin olumlu katkılarını görüyoruz. Bunlar gayet güzel. Ama zaten hani sanayinin genelinin bugün yaşadığı rekabet sorunu olmasa da bu sektörler iyi gidecekti. Yani Türkiye bir şeyleri kaybederken bir şeyler iyileşiyor değil. Zaten onlar da iyi olabilirdi. Bu sektörlerde daha iyi olacaktı zaten, onu söylemek istiyorum. O açıdan hani biz artık daha yüksek katmanlı sektöre geçiyoruz. Doğru, buralarda çok iyi gidiyoruz ama bu hani diğerlerini bırakalım, bırakıyoruz. Ben

0: Hani öyle düşünmüyorum. Aslında iyi gidenler iyi gidecekti. Şu anda olumsuz seyredenler olumsuz seyretmeyebilirdi. Ona dikkat etmek lazım. Belki yine konuşuruz ama bu dün yine gelen ISO'nun ihracat iklim endeksi var.
1: Evet.
0: Onu bir alakalı olduğu için mesela biliyorsunuz bizim en çok ihracat yaptığımız ülkelerin PMI verilerinden hesaplanıyor. Yaklaşık 30-31 aydır kesintisiz bir şekilde 50'nin üzerinde ve yukarı yönlü bir hareket gösteriyor bu endeks. Yani güçlü. Bakarsanız orada 25-30 ülke var. Hepsi 53-55. Yani 3-5 ülke var 50'nin altında. Biz de 28 aydır kesintisiz 50'nin altında. Hani o endeksin maalesef olumsuz tarafındayız. Yani dışarıda hava gayet güzel. Pazarlar bekliyor bizi. Hani işte talep diyoruz. İhracatın en önemli belirleyeni. Taleptir, var o talep. İklim güzel. Ama biz o iklimde hani oradan çok faydalanamıyoruz bence şu anda. Hava güzel, deniz güzel ama gidemiyoruz. Çünkü rekabette zorlanıyoruz. Yani dünyadan ayrışan PMI verilerine bile baksak ihracat ikliminde ayrışan bir tablo var. Onlar dışarıdan bize baktığında biz hani PMI verilerimiz hep 50'nin altında. Yani buranın bir pazar, bir müşteri olarak görülmesi de onlar için zor. Çünkü ekonomideki yavaşlamayı da gösteriyor. Bu anlamda hani sanayiye ilişkin bütün bu resim çok değişmiş değil. Ama özetle aylık bazda baktığımızda yatay bir seyir var. Dediğim gibi ikinci çeyrek büyümesi büyük oranda Nisan'dan kaynaklanıyor. İlk çeyrekte, ikinci çeyrekte ortalamada birbirini götürüyor. Yani yatay seyretmeye sanayimiz devam ediyor özetle. Halbuki biz hep büyüyen bir sanayiyle geldik ve en değerli üretimimizin, Türkiye'nin katma değerinin en önemli halkasının tekrar o büyüme sürecine geçmesi gerekiyor. Ne yapmamız gerektiğini konuşuyoruz ama umarız oraya da doğru gideriz. Şimdilik böyle benim söyleyeceklerim.
1: Çok teşekkür ederim Erhan Hocam. Çok önemli noktaların altını çizdiniz. Mesela bu ihracat iklim endeksi konusu çok önemli. Burak Hocam, bizim sanayi için konuştuğumuz argümanlardan bir tanesi, evet içeride maliyetler arttı, enflasyon yüksek, hem finansman tarafında hem iş gücü maliyetleri tarafında kur baskısı. Ama diyorduk ki işte savaştır, tarifelerdir, yeni oluşan dinamiklerdir. Dışarıda da pazarlar öyle çok rahat değil. Ama iklim endeksi Erhan Hocam'ın da detay verdiği üzere aslında biz hariç pek çok yerde gayet iyi görünüyor. Ve biz oradaki iyi havayı kaçırıyoruz. Nihayetinde devam eden bir savaş var. Onun nereye evrileceğini bilmiyoruz. Daha iyisi de olabilir, daha kötüsü de. Ve bundan sonrası için eğer daha kötü bir senaryo olacaksa oraya hiç hazırlıklı değiliz o zaman. Onu anlıyorum. Siz ne dersiniz?
2: Teşekkür ederim. Yani biz sanayinin üzerinde epey bir zamandır konuşuyoruz. Çünkü konuşmaya çok değer.
1: Evet.
2: Özellikle sanayi üretim verileri de geldiği zaman daha tabii yoğunlaşıyoruz. Çünkü sanayi üretim verileri aslında bizi gayri safi yurt içi hasıla hesaplamasına da götüren veriler. Önemli veri. Öncesinde
1: kesinlikle.
2: PMI verileri var. O PMI verilerini de belki birazcık ben bahsetmek istiyorum. Çünkü Erhan Hoca bahsetti. Yani bizim en son gelen PMI verileriyle beraber Türkiye imalat sanayi kesintisiz olarak bir daralma sürecinde ve 28. aya ulaşmış durumda. Ben geçen hafta gene konuşurken olumlu yönleri elimden geldiğince ön plana çıkarmaya çalıştım. Yani %47,1'den 47,7'ye çıkan bir hafif toparlanma sinyali vardı. 3 sektör 50 bölgesinin üzerine çıkmıştı. Ama genel olarak baktığımda tek tek sektör bazında incelediğinde epey sıkıntılar var. Sonra mesela ben geçtiğimiz hafta Cuma günü bununla ilgili bir yazı yazdım Ekonomim Gazetesi'nde ve hem bu aslında Temmuz ayı imalat sanayi PMI verilerini hem de sektörel PMI verilerini kendimce incelemeye çalıştım. Ve orada da şunu düşündüm, yani biz bu kadar daralmadayız ama daha önce mesela Avrupa ne kadar daraldı, var mı böyle, buna rekora doğru gidiyoruz, bayağı bir rekordayız çünkü. Evet, yani mesela Almanya Temmuz 2022 Temmuz 2025 arasında yaklaşık 37 ay süren bir kesintisiz olarak onlar da imalat sanayinde daralma yaşadılar. Ama bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi tabii

Hızla artan enerji maliyetleriydi. Çünkü 2 haftadır gene başka bir mecrada da yazıyorum. Orada da Almanya sanayisinin neden gerilediğini, gerilemesine sebep olan unsurları kendimce gene eldeki raporlardan aktarmaya çalışıyorum. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi Almanya sanayisinin çok yoğun bir biçimde geçmişte ucuz enerjiye dayanması ve ucuz Rus enerjisine dayanmasıydı. O ortadan kalkınca enerji maliyetleri arttı. Bir de o dönem dış talepteki zayıflamaya denk düştü. İşte otomobil sanayi ki en kuvvetli oldukları yer özellikle orada bir daralma yaşadılar ve Almanya 37 ay böyle kesintisiz bir imalat sanayinde daralma yaşadı. Avusturya ve Çek Cumhuriyeti'nde de çok yoğun 30 ile 36 ay arasında daralmalar olduğunu gene görüyoruz. Onlar da Almanya'nın temel imalat sanayinin tedarik zincirine doğrudan entegre yapıda oldukları için çok etkilendiler. Euro bölgesi epey bir zaman kaldı. Onlar da geçici olarak Ağustos 2025'te 50,7'ye çıkmıştı ama gene tabii Almanya ve diğer ülkelerin katkısıyla 37 aylık bir seri oluşturmuştu. Buradan bakınca keza benzer şeyler Amerika için de mevcut. Yani bu serinin 28 aya ulaşması çok önemli. Ama bir yandan da geçmişte de böyle yaşanmış olan gerçeklikler var. Şimdi bunu niye söylüyorum? Bu ülkeler bu süreçten nasıl çıkmaları gerektiğini sürekli olarak analiz ediyorlar. Mesela işte Bundesbank'ın raporu var. Özellikle imalat sanayinin Almanya'daki zayıflamasına yönelik olarak neden zayıfladığını analiz etmeye çalışıyor. İşte bu kur etkisinin ne kadar etkili olduğu üzerinde tartışıyorlar. Ve neticede kurun önemli bir etkisi olduğunu ama İhracatın temelinde kur etkisinin tam anlamıyla genel bir etkiye sahip olmadığı sonucuna varıyorlar. Ve geçmişte yaptıkları raporlarla da bu daralmanın sebeplerini yok edebilecek öneriler ortaya koyuyorlar. Şimdi bizdeki problem şu, biz de sanayi kaderine bırakılmış durumda. Yani ne Merkez Bankası'nın bunlara yönelik bir çalışması var, sadece Sanayi Odası Başkanları'nın ki o da hepsi değil. Bir iki tane özellikle İstanbul Sanayi Odası ve Ankara Sanayi Odası daha yoğun bir şekilde buna ses veriyorlar. Burada sanayinin temel içinde bulunduğu güçlüklerin neler olduğu ve nasıl aşılması gerektiği konusunda kamu kurumların nezdinde çalışmalar yapılması gerekiyor. Şimdi çok haklı olduğumuz bir nokta, demin bahsettiğiniz oraya bağlayacağım. Mesela sektörel PMI verilerinin haricinde gene gelen verilere baktığımızda dışarıda iklim oldukça kuvvetli. İhracat İklim Endeksinde ki bizim ilk 3 ülkemiz işte Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Amerika bunlar kuvvetli olduğumuz ülkeler. Mesela İspanya gene en kuvvetli olduğumuz ülkeler, hatta bir de son dönemlerde siyasi olarak da ilişkilerimizin son derece yoğun olduğu ülkeler. Şimdi buralarda iklim endeksi acayip iyi durumda. Almanya'da iyi, İngiltere'de iyi, Amerika'da bayağı iyi, yani diğerleriyle kıyaslanmayacak ölçüde 2-3 katı iyi. İspanya'da gene 3 katına yakın iyi. Bir tek Fransa'da iklim endeksi kötüye düşmüş durumda. O da Fransa'nın kendi iç meselelerinden kaynaklanan bir durum. Şimdi buraya baktığımızda bundan yararlanabiliyor muyuz? Yararlanamıyoruz. Dolayısıyla bizim herkesle beraber içinde geçilen bir süreçten geçmiyoruz. PMI verilerine Avrupa'ya baktığımızda, dünyanın diğer bölgelerine baktığımızda uzun zamandır olumluya geçtiklerini görüyoruz. Ve bu olumlu etkinin bizde PMI verilerinin tam tersine negatifte olması bu süreçten yararlanamama imkanını ortaya koyuyor. Şimdi tekrar buradan sanayi üretim verilerine geri döndüğümüzde imalat sanayi verilerinden teknolojik verilere bakıyoruz. Uzun zamandır bir söylem var, işte Türkiye dönüşüyor. Türkiye'de özellikle yüksek teknoloji ürünlerin payı artıyor. Bu biraz imalat sanayinin daralmasından da kaynaklanan bir durum. Yani çok arzu ettiğimiz bir şey o yapıyı dönüştürebilmek. Ama dünyada düşük teknoloji ağırlıklı üreten ülkelerin bir anda yüksek teknolojiye geçtikleri bir ikinci ülke yok. Bu kademeli bir geçişle olabilen bir süreç. Ben mesela bir önceki yılın aynı ayına göre değişimlere baktığım zaman olayı farklı taraftan okuyorum. Yani mesela işte diyoruz ki özellikle yüksek teknoloji ürünlerin payı bir önceki aya göre diğer düşük teknoloji, orta düşük teknoloji ve orta yüksek teknolojiyle kıyaslanamayacak ölçüde arttı. Evet, 3,8'lik bir artış var. Bir önceki aya göre değişime olan etkisi 0,2 puan. Ama yıllık bazda baktığımda, yani bir önceki yılın aynı ayına göre, bir önceki yılın 2025'in Haziran'ına göre baktığımda yüksek teknoloji ürünlerde %20,3'lük bir daralma görüyorum.
Dolayısıyla bu çok mevsimsel etkilerden çok etkilenebilen ya da dönemsel etkilerden çok etkilenebilen bir sektör. Çünkü

0: Çünkü bizdeki yüksek teknoloji işte optik gibi ya da ilaç gibi ya da işte tabii şu anda hava savunma sanayi ya da bu tür benzer sektörlerde oldukça iyiyiz ama genele yayılmış bir yüksek teknoloji yok. Birkaç önemli ve büyük firmamızın ki bunların katkıları asla yadsınamaz, çok da önemli katkılar sağlıyorlar. Onların yaptıkları yurt dışı bağlantılarla ve onların sağlamış oldukları üretim artışıyla yürüyen bir pazar şeklinde. Genele yayılmış bir yüksek teknoloji artışı tam olarak yok. O nedenle etkilenme çok yüksek oluyor burada. Ama mesela yüksek teknoloji ürünlere değil de düşük teknoloji ürünlere baktığımızda bir önceki yılın aynı ayına göre değişim 1,2'lik bir daralma. Hemen hemen sanayi üretim endeksindeki benzer yapıyla aynı hareket ediyor. Dolayısıyla oradaki denge daha dengeli. Orta düşük teknoloji çok daha dengeli. 0,8'lik bir temelde orada daralma var. Dolayısıyla aslında olması gereken şu. Tabii ki bizim bu yüksek teknolojiyi, orta yüksek teknolojiyi teşvik etmemiz, geliştirmemiz, buraya yeni sanayiler eklememiz gerekiyor. Yani sadece hava savunmayla ya da işte diğer mekanizmalarla değil, bunun içine ilaç sektörünü katmamız gerekiyor. Çünkü çok stratejik bir sektör bu. Gelecekte biyoteknoloji, biyo ilaçlar, bu sektöre yapılan yatırımlar, bu birkaç büyük firmanın elinde dünyada. O nedenle stratejik bir önemi de var. Ülkenin refahı ve bağımsızlığı anlamında da konuşuyorum. Her ülke açısından ve bizim için çok daha özel bir anlamda. Bunun haricinde bizim orta yüksek teknolojileri de ihmal etmememiz gerekiyor. Makine sanayi gibi ya da buna katkı sağlayan diğer sektörler gibi. Bunu bir bütünsel olarak bakmakta fayda var. Yoksa biz aylık bazda baktığımızda geçmiş yılla kıyaslama yapmadan bu ay çok iyi arttı deyip olayı geçiştiremeyiz ya da sanayiyi kendi haline bıraktık, onlar da bir şekilde toparlarlar diyemeyecek noktaya geldiğimiz bir süreçten geçtiğimizi düşünüyorum özetle.
1: Evet, çok önemli gerçekten. Öyle bir süreçteyiz. Almanya dediniz hocam. Almanya ile ilgili de bugün önemli haber akışı vardı. Özellikle otomotiv sanayinde aslında bir türlü hani belini doğrultamayan bir Almanya var. Orada Çin biliyorsunuz Almanya'yı epey bir solladı. Ve Almanya tarafında artık sektörel olarak çok ciddi problemler olduğu konuşuluyor. Sizin de söylediğiniz gibi birçok raporlar vesaire yazılmış olmasına rağmen. Mesela Çin'in otomobil ihracatı Temmuz ayında %88 artış göstermiş. Yani Çin inanılmaz hızlı geliyor. Sadece otomotivde değil birçok sektörde de ama ona rağmen dünyada ihracat ikliminin iyi olduğunu görüyoruz ve Türkiye'nin de bir an önce aslında buradan hak ettiği payı almasını diliyoruz. Ama dediğiniz gibi bu bugünden yarına büyük bir değişim değil. Nihayetinde kocaman bir tır hayal edin, onu döndürmeye çalışıyoruz farklı istikamete doğru. Şimdi perakende satışlar
0: bir şey
1: tabii,
0: kardeşim,
1: buyurun hocam.
0: bir şey ekleyebilir miyim? Çok
1: Tabii.
0: özür dilerim. Yani Almanya ile ilgili konuşurken şunu atlamayalım.
1: Tabii.
0: Yani Almanya yaklaşık 50 yıl boyunca şöyle bir politika güttü ve bunda da başarılı oldu aslında. Ben de yüksek değerli sanayi ürün ihracatı gerçekleştiririm. Oralara yatırım yaptı. Bu ta 2. Dünya Savaşı'ndan beri gelen o hatta bir dönem yerin altına indirdikleri o yüksek değerli katma değerli sanayi ürünlerini ciddi anlamda destekledi ve bunu düşük maliyette enerji ithalatıyla gerçekleştirdi. Yani önce Sovyetler Birliği arkasından Rusya'yla. Fakat ihmal edilen nokta şuydu. Verimliliği hiç düşünmediler. Verimlilik artışını düşünmediler. Teknolojiyi işin içine sokup o teknolojik dönüşümü sağlayarak verimlilik artışını ihmal ettiler. Demin söylediğin o Çin'in şu anda fark yaratan unsuru ve zaten Trump'ın en başından beri Çin'e yönelik olarak karşı duruşunun sebebi bu yüksek teknolojiyi üretimle beraber birleştirerek bir yandan da kimsenin ulaşamayacağı düşük maliyetlere getirmiş olduğu üretimi. Şimdi otomobil sektörü elektrikli otomobillere geçince klasik otomobillerden ağırlıklı olarak o kadar çok teknoloji kullanılan bir yöne doğru kaydı ki otomobil sektörü,
1: Evet.
0: Avrupa bu teknolojinin çok gerisinde kaldı ve Çin burada tam anlamıyla bir tekel konumuna dönüşmüş gibi gözüküyor. Çok özür dilerim, kestim seni ama hani bunu
1: Estağfurullah.
0: söylemesem olmazdı.
1: Yo, çok önemli bu verimlilik konusu, aslında başlı başına yine konuşmamız gereken bir mevzu. Dolayısıyla yani her anlamda verimliliği arttırmak artık elzem hale geldi. Zaten yeni teknolojiler, yapay zeka, bunların nasıl ne şekilde kullanılacağına dair hala tereddütler ve endişeler olsa da hiç şüphesiz en önemlisi verimliliği artıracak olması.

0: bir noktada ama doğru kullanılırsa tabii. Çok kısacık şu perakende satışlar verisine de bakmak istiyorum. Biliyorsunuz enflasyonla mücadele sürecinde son dönemde geldiğimiz noktada bir miktar talepteki yavaşlamadan bahsediyoruz. Bunun büyümeye yansımalarını da göreceğiz diyoruz. Hatta Merkez Bankası'na atıfta bulunurken enflasyon fiyat istikrarını sağlamak noktasında talebi de düşürdü. Ama hala enflasyon neden düşmüyor sorularını da soruyoruz. Tabii bu yeterli bir düşüş müdür? Son gelen verileri nasıl okumak lazım? Yine orada tabii son bir aya değil belki belli bir sürece bakmak lazım ama bundan sonrası için de bize göstereceği referans bir not var mıdır? Erhan Hocam nasıl değerlendirirsiniz? Çok kısaca bakalım oraya da.
1: Tabii ki şimdi o perakende satış verilerinde hani bir miktar mücevher ve saat hariç, onlar biraz yatırım amacıyla da değerli saat ithalatı ve ithal saatler kullanıldığı için onlar hariç baktığımızda hatırladığım kadarıyla %5'lere düşen bir artış hızı var. Saat, mücevher dahil 11 civarı galiba. Yani bir miktar yavaşlamayı görüyoruz burada. Ama mesela sanayi üretimi %0.1, 0.2 aylık hareketlenirken burası işte yıllık ya da %5 civarında hareketlenmeye devam etmiş. En zayıflamaya başladığı dönemde bile bunu söylüyoruz. Detaylara baktığımızda özellikle bu işte bilgisayar, cep telefonu, e-ticaret, kozmetik ürünler, tıbbi ürünler, yani buralarda belli bir canlılığın olduğunu görüyoruz. Ticaret endeksi, ona baktığımızda orada otomobil de var mesela. Orayı anekdotel olarak da izliyorduk. Otomobil Sanayicileri Derneği, Distribütörleri Derneği'nin verilerinde de görüyorduk. Satışlarda hissedilir bir yavaşlama oldu. Aslında konutta da benzer bir takım gözlemler var. Otomobil ve konut öncüdür. Yani o taraftaki yavaşlama zaman içinde diğer sektörlere de yansır. Dolayısıyla aslında bu eğilim devam ederse biz perakende satış endeksinde de bir miktar daha yavaşlamayı göreceğiz anlamına geliyor önümüzdeki süreçte. Yani son dönemlerin artış hızı olarak en zayıflayan dönemine geldi. Fakat bu bile sanayi ile karşılaştırdığımızda talebin baskın olması ve aradaki farkın açılması konusundaki resmi değiştirmiyor. Yani biri bir, biri beş büyüyor. Çok basit indirgeyerek söylüyorum. Beş büyüyen perakende satış, sıfır bir büyüyen sanayi. Dolayısıyla aradaki fark açılmaya devam ediyor. Talep üretimden, arzdan daha hızlı artıyor ki şu anda Türkiye'de enflasyonu hani indirmek için tam tersi bir tabloya ihtiyacımız olmasına rağmen. Bu açıdan baktığımızda evet bir yavaşlama sinyali var ve daha da artabilir ama aması şu, Türkiye'de bu talep yavaşlamasında birkaç faktör var. Tabii bir tanesi asgari ücretin açlık sınırının altına inmesi, bu gittikçe açılıyor fark. Evet. Yılbaşının 2 Şubat'tan bu yana öyle. Her ay bu fark açılıyor ve Türkiye'deki ücretlerin %55 civarı da bu asgari ücretin komşuluğunda dolanıyor. Yani biraz onun üstünde, civarında ücretler var. Bu ciddi bir sorun. Yani harcanabilir gelirle yaratabilecek talepte ücretlilerin ciddi biçimde baskı altında olduğunu görüyoruz. İkincisi, servet etkisiyle gelen talepte şöyle bir resim var. Altın fiyatlarındaki gerileme, 5500 dolara gidip 4000 dolara inen ons fiyatı aslında bir miktar kendini daha iyi hisseden refah ve servet anlamındaki tasarruf sahiplerinin, ki Türkiye'de 700 milyar doların belki üzerinde, belki değil o civar, hatta üzerinde Merkez Bankası raporlarına göre bir yastık altı altın var. Hani burada %30-35'lik bir düşüş zirveden ciddi biçimde servet etkisini etkileyebilecek bir rakamdı ve son altın çıkışında da altın alan bayağı olduğu için o biraz frenledi. Yani şu anda altın fiyatlarındaki tekrar yukarı yönlü hareketlenmenin devam etmesi durumunda sonbaharda

0: mevsimsel faktörler de devreye girince tüketimin, talebin son birkaç aydır gördüğümüz eğilimden tekrar yukarı döneceğini tahmin ediyorum. O da hani çok büyük, çok güçlü bir tırmanış olmasa bile bugünkü arz üretim koşullarında yine talebin daha canlı olduğu bir resim vermeye devam edecek. Ki otomobilde bu tür yavaşlamalar bir süre sonra ötelenen talep gibi biraz hızlanarak da gelir. Yıl sonu kampanyaları falan da belki bu sene daha fazla olacak sektörde bu tablo nedeniyle. O yüzden hani talepte belki işte Temmuz, Ağustos verileri de yavaş gelecek ama Eylül'den sonra tekrar yukarı yönlü hareketlenme olursa çok da şaşırmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Ama gelen veri bize söylediği evet yavaşlamayı teyit eden iç talepte görece yavaşlamayı bir veri.
1: Burak Hocam, siz de aynı fikirde misiniz?
2: Tamamen. Yani Yaran Hocam zaten detaylı analizi yaptı. Burada en dikkat çekici olan nokta üretim artışına ve diğer taraftan perakende satış rakamlarına baktığımız zaman hacim artışına. Oradaki artışın yani talebi gösteren tarafın çok gene de kuvvetli gittiği yönünde. Evet, görece bir azalış var ama bu azalış bizim enflasyonla hele hep söylediğim gibi yani artık yaklaştık Perşembe günü enflasyon raporu da gelecek.
1: Evet.
2: Aynı benzer şekilde devam ederse her şey ve politikada para politikası da benzer şekilde devam ederse biz önümüzdeki yıl nasıl %15'e ulaşacağız? Ne olacak da biz %15'e ulaşacağız? Bu veriler bunu bugünden teyit etmiyor. Nitekim zaten sektörel enflasyon beklentileri de hem bu yıl için, bu yıl sonu için hem de önümüzdeki yıl sonu için Merkez Bankası'nın ara hedefleriyle hiç de örtüşmüyor. Dolayısıyla burada temel noktamız biz bu talep koşullarıyla ve bu üretimdeki geldiğimiz noktayla nasıl devam edeceğiz? Bir taraftan da programın epey uzamış olması, işte 3 yılı aşkın bir süredir bu program uygulanırken tabii hiç zarar vermiyor değil. Yani epey bir zarar verdiği kesim var. Demin değindik. En önemli kesimlerden bir tanesi orta düşük ve düşük gelir grubu son derece etkilenmiş durumda. Zaten daha önceki uygulanan ekonomi politikasıyla ciddi anlamda alım gücünün kaybedildiği bir süreçten geçiyorduk. Buna rağmen kuvvetli gelen bir perakende satış rakamları vardı. Hala da aynı ticaret hacim rakamları vardı. Aynı şekilde devam ediyor. Fakat biz mevcut koşullarda en büyük zararı verdiğimiz yerlerden bir tanesi de üretim sektörümüz. Aynı koşullar devam ederse ve aynı kredi politikasıyla biz sanayimizi nasıl 2027'nin sonuna firesiz bir şekilde taşıyacağız? Temel bu soruların cevapları verilmesi gerekiyor bence özellikle Merkez Bankası yönetimi tarafından.
1: Peki. Değerli hocalarım, bir virgül koyacağım. Bir reklam arasına gideceğim. Giderken de müjdeli bir haberim var hepinize. Türkiye Basın Federasyonu tarafından bu yıl 11.si düzenlenen Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu. Bloomberg HT yılın ekonomi kanalı ödülünü aldı ve ödülümüzü almak üzere Bloomberg HT genel yayın yönetmeni sevgili arkadaşım Açıl Sezen sahnedeydi. Açıl Sezen ödülü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan aldı.
3: Türkiye Basın Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak verilen Anadolu Medya Ödülleri'nin kazananları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ödüllerini aldı. Bloomberg HT yılın ekonomi kanalı ödülüne layık görüldü. Bloomberg HT genel yayın yönetmeni Açıl Sezen ödülü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan aldı. Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan konuşmasında bu yıl 11. Anadolu Medya Ödülleri'ni düzenlediklerini belirterek jüri tarafından medya sektöründe çok kıymetli emekleri olan isimlerin ve kuruluşların titizlikle belirlendiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşmasında doğru ve güvenilir bilgiye vurgu yaparak medyanın öneminin altını çizdi.
4: Gazetecilik doğru bilgiyi ve gerçek haberi sorumlu, adil ve hakkaniyetli bir anlayışla halka, millete aktarma çabasıdır. Toplumun ve hayatın aynası olan basın, insanımızın sesini ve ülkemizin müşterek hafızasını taşıyan temel mecralardan biridir. Meslek etiği ve bağımsız

0: bağımsızlık ilkesi çerçevesinde alın ve fikir teri döken her medya mensubu halkın doğru ve güvenilir habere erişiminin teminatıdır.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gazeteciliğin taşıdığı toplumsal sorumlulukla bir kamu hizmeti niteliğinde olduğunun da altını çizdi.
0: Kalemini, köşesini ve sahip olduğu imkanları milletin yararına kullanan gazeteci, ülkesine, milletine değerli bir hizmet sunar. Gazeteci, ufuk açıcı fikirleri, sert, bazen sert fakat hakkaniyetli eleştirileri, isabetli tespit ve teşhisleriyle topluma yol gösterir.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşmasının sonunda ödülleri sahiplerine verdi.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, geçen hafta sözleşmiştik, istihdam piyasasına bir bakacağız demiştik Erhan Hocam'la birlikte. Burak Hocam da katılmıştı bize. Şimdi bir bakalım. Bugün de tam yerine denk geldi. Bu Mark Zuckerberg'in manifestosunun içerisinde istihdam piyasasını yapay zekanın nasıl etkileyebileceğine dair notlar vardı. Çok küçük size not düşeyim. Genel olarak daha az iş imkanı yaratılacağına dair söylentiler var biliyorsunuz. Yani herkes bundan endişe ediyor aslında. Ama Meta'nın CEO'su diyor ki her birinde daha az sayıda çalışanın bulunduğu, çok daha fazla sayıda şirketin yer aldığı bir dünya öngörüyoruz. Böyle işte 1 milyar dolarlık tek kişilik şirketler falan fantazileri var, biliyor musun? Bilmiyorum, duyuyor musunuz? Ama bildiğimiz istihdam piyasasından çok farklı bir yer aslında gösteriyor, yol gösteriyor yani o tarafa doğru. Nasıl biz bunun içerisinde kendimize yer bulacağız? Şirketler bundan nasıl istifade edecekler? Gerçekten büyük sorular bunlar. Küçük küçük yanıtlarını arayalım o zaman Erhan Hocam.
2: Teşekkürler. Bu arada kanalımızı kutluyorum.
1: Teşekkür ederiz. Hepimizin başarısı.
2: Evet, inşallah.
3: Ben de kutluyorum. Gerçi bizim programın ödülünü getirmedin ama görememiştik onu.
1: Ödül. Ödül üstüne ödül alıyoruz Burak Hocam. Hangi birini getireyim yani?
3: Evet, doğru söylüyorsun.
2: Bloomberg'in içinde o zaman bir ödül müzesi falan böyle bir yer açılsın. Hepsini toptan görelim Burak Hocam.
1: Var ödül böyle odamız var. Bir gün ulaşırsanız buraya Hürmüz'ü geçip gösteririm ben size.
3: hocam onu görmemiş olamazsın yani ödül odasını görmemiş olamazsın yani. Doğru. Koca bir oda var.
2: O anda ekonomiyi yoğun konuşuyorduk herhalde genelde. O gözümden kaçıyor. Hatırladım şimdi, doğru. Ama ben şunu vurgulamak istiyorum. Ben bizim ödülümüzü özellikle görmek istiyoruz. Yani elbette. Şimdi hepsine öte onu inşallah göreceğiz. Burak Hocam da geldiğinde bir tekrar bir araştırma
1: yapacağız. Gelirseniz görürsünüz yani. Gelmediğiniz için görmüyorsunuz, olabilir mi öyle?
2: O da doğru. Neyse, çözeceğiz o konuyu. Şimdi ya bence de bu konu önemli bir konu. Aslında az çok herkesin kafasında ama belki gençlerin daha da fazla kafasında olan bir soru. Çünkü çok hızlı bir değişim var ve bu değişim bildiğimiz birçok şeyi değiştirecek. İş tarafı da herkes için en önemli kısmı. Şimdi bununla ilgili akademik çalışmalar da çok sayıda var. Ben de hani bu sizlerle konuşmamızdan sonra biraz baktığımda yani bir çalışmaya da rastladım. Bu Technological Forecasting and Social Change diye bir dergide 2023'te yayınlanmış. Sommer, Hotte ve Theodoropoulos 3 yazarlı. Son 45-50 yılda 127 tane teknolojik gelişmeyle istihdam piyasaları arasındaki etkileşimi analiz eden çalışmaların toptan bir değerlendirmesi gibi. Çok kabaca sonuçlar şunu söylüyor. Yani teknolojik gelişmeler genel anlamda korkulduğu gibi iş kayıplarına yol açmıyor. Evet, yani mevcut işlerde kayıp olsa bile yeni iş yaratma potansiyeli genelde daha fazla oluyor. Yani birincisi hemen hemen birçok teknolojik sıçramanın sonucu bu. Tabii ilk başta genelde işte otomasyonlar, işte demiryolu icat ediliyor, onun yerine işte ne bileyim atlı taşıma falan, bunun yerine demiryolu geliyor. Orada bir sürü işini kaybeden oluyor çünkü. Ama o geldikten sonra lojistik, mühendislik, işte kontrol noktaları falan birçok alanda yeni iş açılıyor. Yani böyle hani biri gidiyor, ertesi gün yerine yenisi gelmiyor. Ama kaybolan işler, yeni gelen işler karşılaştırmasında bir kere böyle bir sonuç var. Hani bu iyi bir haber. Tarih bize bu konuda biraz pozitif, olumlu bir yanıt veriyor. Peki nasıl oluyor bu denirse? Bunun birçok kanalı var ama bir kere teknolojik gelişmeler hangi alanda olursa olsun birim maliyetleri düşüren, verimliliği arttırması nedeniyle birim maliyetleri düşüren ve o alandaki ürünleri ucuzlatan bir gelişme. Ürünler ucuzlayınca, evet orada iş kayıpları da olabiliyor ama genel anlamda başka sektörlerde olan, işte servet etkisi diyoruz, başka etki diyoruz, talep sadece işte ücretle falan elde edilen bir gelir de değil, yaratılan bir durum da değil daha doğrusu. Dolayısıyla ucuzlayan ürünlere talep arttıkça bu sefer daha çok üretmek ve bunun içine daha çok istihdam yaratmak gibi bir sonuç da geliyor. Paradoksal.

bir durum. Yani hani önce işleri olumsuz etkileyen ama maliyetler düştükçe talebi arttıran, tekrar istihdam yaratan bir durum. Bunu tanımlayan iktisatçı Jevons'un adıyla Jevons paradoks olarak da biliniyor. Paradoksal bir durum gibi ama böyle bir sonuç var. Şimdi işte tarihte de tekstil makinalarının çıkışından elektriğin hayatımıza girmesine, demir yollarının girmesine kadar birçok örnek var. İşte son internet, bilgisayarlar hayatımıza girdikten sonra işte veri analistliği, dijital tasarımcılık, yazılımcılık birçok alanda yeni işler çıktı. Şimdi bu açıdan bakarsak yaşadığımız bu teknolojik devrimin de benzer bir süreçte olabileceğini söyleyebiliriz. Ama tabii ki dikkatli yorumlamamız lazım. Yani birincisi bu çok çok daha boyutlu ve çok fazla sektörü etkileyebilecek ve bir takım belirsizlikler de içeren bir durum. Yani yapay zekanın nerede durabileceğini tam kestiremediğimiz bir noktada sonuçlarını da kestirmekte zorlanıyoruz. Yani son çalışmalarda bunu söylüyor. Yani kesin bir şey olmaz ya da işte bittik, hiç iş kalmayacak. Yani böyle bir sonucu şu anda konuşmak mümkün değil. Elbette bir etki olacak. Birçok mevcut iş belki yakın gelecekte kalmayacak. Yerine yeni işler gelecek ama yeni gelen işler kaybolan işler kadar istihdam yaratacak mı? Kimler bu işleri yapabilecek? Kimler bu işten zarar görecek gibi soruların cevabı açık. Yani değil tam. Yani bunlar tartışmalı. Ama yine bu teknolojik devrimlerin özellikle daha yüksek kalifiye elemanların hani gelirini, pozisyonunu arttırıcı yönde olduğu ya da en düşük kalifikasyonda olan elemanların işlerini tamamen yok etmediği, çünkü o alanlara teknoloji tam girmiyor da belki. Ama daha orta düzey, yani ne üstte ne aşağıya çok yakın olmayanların daha fazla etkilendiği bir tablo da ortaya çıkıyor. Bu yine olabilir. Yani bu açıdan bu boyutu da önemli. Bir başka nokta da şu. Tabii bu geçiş sancısız değil. Tarih de bize bunu söylüyor. Ama yine bu çalışmaların, bu makaleyi de referans vererek de söylüyorum. Uygulanan ekonomi politikalarının nasıl olduğu da önemli. Yani bir değişim var. O değişimi iyi okuyan ve ona hazırlıklı olan politika çerçeveleri buradaki sıkıntının daha kolay atlatılması için de önemli bir unsur olabiliyor. Yani iş gücü piyasası etkilenecek. İnsanların kolay iş değiştirebilmesi, yeteneklerini arttırabilecekleri olanakları hızla elde etmesi, ya da fikri olan, mesela işte, gerçekten belki çok küçük şirketler, 2-3 kişilik girişimler, ki bugün bile bunun örneklerini görüyoruz. Zaten bugün dünyanın sayılı zenginleri de bu şekilde aslında bu noktalara gelmiş görünüyor. Bu yayılacak muhtemelen. Ama fikir var, sermaye yok olmaması gerekiyor. Yani bu startuplar ya da kamunun bu anlamda gençlere başlangıçta destek olacak projeleri de son derece önemli. Yani yapay zeka başlangıçta bir yıkıcı olacak, işsizlik de kısmen yaratacak, bu kaçınılmaz belki. Ama yeni çıkan tablo, durum yeni işleri de yaratmaya başlayacak. Yani belki yapay zeka, hani çok uzatmadan tamamlayayım, zaman kazandıracak bize. Daha az çalışacağız. Haftalık çalışma saatleri kısalacak falan. Ama o kalan zamanda muhtemelen kendimizle ilgili spordur, sanattır falan, belki bunlara daha çok talep yaratan bir toplum da olacak. Fakat burada kritik bir nokta, bu çalışma süresi azalan iş gücünün gelirini de azaltmamak gerekiyor. Yani burada kapitalist sisteminde kar maksimizasyonundan biraz daha böyle sürdürülebilirlik maksimizasyona doğru gittiği bir yapıya da ihtiyaç var. Yani bu çevreden tutun, istikrar, siyasi istikrar, toplumsal istikrar, gelir dağılımı gibi birçok boyutu var bu işin. Bu sürdürülebilirlikle ilgili 20-30 tane unsur ve kadın erkek eşitliği birçok alanda, yani kar

0: biraz zihniyet devrimine de ihtiyacı var. Yani yapay zeka geldiği bir çağda biz aynı zihinlerle gidersek adapte olmakta zorlanırız. Politika yapıcılar da ekonominin her birimi de o gelen dünyaya zihinsel olarak da adapte olmak ve eskisinden farklı bir şekilde işi yürütmede öncülük ya da bunu görerek davranması gerekiyor veya bunu destekleyici bir çerçeve de oluşturmak gerekiyor. Konu uzun, belki daha açarız. Zamanımız dar. Ben şimdilik burada durayım. Yani özetle söylemek istediklerim. Çok umutsuz olmayalım ama bu hani kendiliğinden de çok bizi alıp daha iyi bir noktaya götürmeyebilir. Yapılması gerekenler var ama hani yani çok feci bir işsizlik bizi bekliyor. En azından tarihsel veriler bize böyle olmadığını söylüyor. Yapay zekada birçok şeyi ucuzlatacak. Veriye ulaşımı, ürünlerin bize ulaşımını ve buradan da birçok ürüne yeni talep gelecek ama o boyutu işte biraz tartışmamız veya biraz bekleyip görmemiz gereken bir süreç.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Çok güzel bir özet oldu. Dediğiniz gibi konu çok geniş ve derinlikli. Aslında bundan sonraki süreçte sürekli konuşacağımız bir başlık olacak bence. Nihayetinde sadece iş gücü açısından değil, toplum açısından, sosyoloji açısından, ekonomi açısından elbette ki ve hatta piyasalar açısından değil mi Burak Hocam? Sizden de bir kısa değerlendirme alayım bu vesileyle. Erhan Hocam'ın söyledikleri çok dikkat çekici. Buna hazırlıklı olabildiğince ve o tarafta işlerin nereye doğru evrilebileceğine dair az da olsa fikir sahibi olanlar biraz daha paçayı kurtaracak diyeyim amiyane tabiriyle ama hazırlanmak şart gibi ya da zihniyeti o doğrultuda değiştirmek ne dersiniz?
2: Herhalde zamanımız çok azaldı Hande. Yani ben
1: Yo
2: herhalde bir
1: var
2: iki
1: var 4-5
2: dakika var
1: dakikamız
2: mı?
1: var hocam buyurun.
2: İyi, peki o zaman. Tabii yani yapay zeka konusu çokça tartışılan bir konu. Gerçekten epey bir bu konu üzerine yazılmış raporlar, toplamda verimlilik artışına yönelik olarak tahminler de var. Ama bir dönüşüm yaşıyoruz. Bazı meslekler kaybolacak. Bu hiç şüphesiz geçmişte de böyle oldu. İşte bankacılık faaliyetlerinde bugün dünyanın en büyük bankalarından bir tanesi olan Wells Fargo'ya baktığımız zaman onlar 1950'li yıllarda işte Kaliforniya'da altına hücum döneminde aslında temelde yaptıkları iş bir altın ve posta taşımacılığıydı. Zaten bugün hala bankanın logosunda aynı şey var.
1: Evet.
2: Sonradan bu bankacılık faaliyetlerine dönüştü ve bugün dünyanın en büyük bankalarından biri haline geldi. Yani yaşanan şeyler dönüştürüyor, firmaları da dönüştürüyor. Yapılan meslekleri de dönüştürüyor. Daha önce mesela atlı arabalar varken onların tekerlekleri daha farklı şekilde tamir edilirken bugün otomobiller artık geleneksel otomobilden çıkıp elektrikli otomobile dönünce mekaniklerin yani tamirci olarak bizim genel olarak adlandırdığımız zaman mekanik olarak gördüğümüz son derece değerli mesleğe sahip olan kişilerin işleri de yavaş yavaş kayboluyor. Keza gene geçmişte otomobillere baktığımızda kaportacılar vardı. Onların meslekleri kayboldu. Çünkü bugün arabaların büyük aksamı plastik maddeden oluşuyor. Özellikle dış tarafları. Dolayısıyla bu dönüşüm kaçınılmaz. Ama yapay zekanın en büyük getireceği şeylerden bir tanesi verimlilik artışı. Özellikle faktör verimliliği anlamında baktığımızda bugün ne kadar bu konu dahil ediliyor bilmiyorum. Ama bunun üzerine yapılan çok çalışmalar var. Özellikle hem bir taraftan iş gücü verimliliğinin arttırılması, hem bir taraftan baktığımızda sermayenin doğru ve etkin kullanımının sağlanması, sermayenin geri dönüşümünün hızlandırılması anlamında yapay zeka çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Bugün bizim mesleğimiz açısından da baktığımızda verilere ulaşılması son derece kolaylaştı. Ben de yani sabahta özellikle şuna bakmaya çalışıyorum, öğrenmeye çalışıyorum. İşte bir ajan kurup, ajan dediğimizde tabii bir akıllı takipçi diyelim buna. Herkese daha doğru anlatmak için belki tam olarak ajan deyince farklı bir anlam gelebilir. Onun benim adıma özellikle belli başlı verileri takip edip o verileri toplaması konusunu nasıl yapabilirim diye kendimce düşünüyorum. Belki bazıları için çok kolay ama bizim için daha sonra tanışmış olanlar için bir adaptasyon dönemi var. Şunu söyleyebilirim yalnız yani okuduğum bütün yazılarda şunu söylüyor ki ben de ona katılıyorum. Daha düşük eğitime sahip olan grup yani ilkokul mezunu, ortaokul mezunu ve lise grubu bu yapay zeka sürecinden daha yoğun etkilenecek olan grubu oluşturuyorlar.

0: üniversite mezunu ve daha üst tarafta okumuş olanlar, işte yüksek lisans ya da doktora yapanlar bu dönüşüme daha kolay adapte olabilecekler gibi gözüküyor. Bazı meslekler dediğim gibi tamamen yok olma tehlikesiyle de karşı karşıyalar. Özellikle yazılım sektörü çok ciddi tehdit altında. Bana kalırsa hukuk sektörü ciddi anlamda tehdit altında. Hele özellikle böyle vicdani kararları gerektirmeyen, daha teknik bilgiyle verilecek olan kararlarda, işte tüketici mahkemeleri gibi ya da genel olarak baktığında ticaret mahkemeleri gibi daha konusunun maddi unsurlara dayanan yerlerde karar verici de, yani yargıçlar da belki yapay zeka ile verilecek ve böylece bir blockchain sisteminin içerisinde uzun yıllar devam edebilecek olan davalar çok kısa bir sürede sonuca erişebilecek gibi duruyor. Onun için dediğim gibi bu gelişimin etkilerinin olumlu yönleri ve olumsuz yönlerini bir taraftan tarttığımızda olumlu yönlerinin çok fazla olacağı, ama ülkelerin özellikle bundan geri kalmaması gerektiği bir süreçten geçiyoruz. Yani biz bireyleri bugün konuşuyoruz ama ülkeler de bundan çok etkileniyorlar ve o dönüşümü sağlayamayan ülkeler maalesef bu yarışın dışında kalacaklar ve buna ciddi anlamda da bir bütçe ayırmak gerekiyor. Her ülkenin ayırabilecek bütçesi de yok. Yani onu da net bir şekilde ifade etmek lazım. Hani Avrupa bile o kadar baktığımızda büyük ülkelerden oluşuyor, ekonomisi büyük ülkelerden oluşuyor. Ama işte Draghi raporuna geriye gittiğimizde, yani mesela bir bulut teknolojisinde işte 10 tane firmadan dünya genelindeki 7 tanesinin Amerikan firması olduğunu görüyoruz.
1: Evet.
0: Çin ayrı bir kulvarda geliyor. Onun için bu hem bireyleri etkileyebilecek olan bir süreç çok doğrudan, hem de aynı zamanda şirketleri de ciddi anlamda, ülkeleri de ciddi anlamda etkileyecek bir süreç diye özetleyebilirim kısaca.
1: Çok teşekkür ediyorum. Vallahi zihnimiz açıldı bu vesileyle. Sağ olun, var olun.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Devam
0: Teşekkür
1: edeceğiz.
0: ederim.
1: Peki. O zaman sizleri uğurluyorum. Çok teşekkür ediyorum ve ekonomik görünümün sonuna geldik. Bir reklam arasına gideceğiz. Sonra küresel piyasalarla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada Migros'un bilançosu açıklandı. İkinci çeyrekte 699 milyon TL net zarar açıkladı Migros. Beklenti 407 milyon TL net kar yönündeydi.
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

TÜİK verilerine göre perakende satışlar aylık %0,7 arttı. Önceki veri %2,1 artış şeklinde kaydedilmişti. Perakende satışlar yıllık olarak da %11,8 artış gösterirken önceki veri %12,8'lik bir artışa işaret ediyordu. TÜİK Haziran 2026 ciro endeksleri verilerini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2026 yılı Haziran ayında yıllık %25,8 arttı. Mayıs ayında yıllık artış %32,7 olarak gerçekleşmişti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaşı kazandıklarını ve bunu çeşitli ülkelerin yetkililerinin de kendisine söylediğini ifade etti. Erakçi, kimse İran'ın Amerika'ya böyle karşı koyacağını ve düşmanı müzakere talep etmeye zorlayacağını düşünmemişti dedi. Amerika'da ikinci el konut satışları, yüksek konut fiyatları ve mortgage faizlerinin talep üzerindeki baskısını sürdürmesiyle Temmuz ayında son 3 ayın en düşük seviyesine geriledi. İkinci el konut satışları aylık bazda %1,7 azalarak yıllıklandırılmış 4,06 milyon adet olarak gerçekleşti. İranlı yetkililer Amerika'nın tutumunu değiştirmemesi ve Tahran'ın koşullarını kabul etmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmayacağını bildirdi. İran liderinin danışmanı Muhammed Mokber, düşman taahhütlerini her ihlal edip savaşa geri döndüğünde daha sert

0: Küresel piyasalara hoş geldiniz. Rakamlara bakalım gelin birlikte. Haftanın ikinci işlem gününde fiyatlamalar nasıl gerçekleşiyor görelim hep birlikte. Borsa İstanbul'da bugün gün sonu itibariyle %0,78'lik bir geri çekilme vardı. 13.704 oldu BIST 100'de kapanış seviyesi. Dolar TL'de yatay pozitif bir seyir var. Euro TL tarafı da aynı şekilde. Euro dolar çaprazında da yatay negatif bir seyir görüyoruz. 1.1541'den geçiyor paritede işlemler. Avrupa borsalarına baktığımda karışık bir seyir görüyorum. Londra FTSE'de ve Paris CAC'da bugün kayıpla tamamlanmış. Londra FTSE 100 endeksi %0,17, Paris CAC 40'da kapanış itibariyle %0,13 kayıpta görünüyor. Diğer yandan DAX'a ve FTSE MIB'e baktığımızda, yani Frankfurt DAX Alman borsasına, orada %0,26 ve İtalyan borsasına baktığımızda da %0,08 kadar primle gün tamamlanmış. ABD tarafı satıcılığı Dow Jones'ta an itibariyle %0,33'lük bir geri çekilme var. S&P 500 tarafında yine %0,38 kadar bir geri çekilme görüyoruz. Nasdaq tarafı ise %0,73 kayıpta. Tahvil getirilerine baktığımızda orada da yönün aşağıda olduğu görülmekte. 10 yıllıklarda %4,68'de getiri seviyesi, 5 yıllıklarda 4,38 seviyesini görüyoruz ve 2 yıllık tahvili faizde %4,21 düzeyinde, hem kısa hem uzun tarafta yön aşağıda. Altında geçen haftanın ardından bir geri çekilme var, %0,45 kadar. Ons altında işlemler $4,371'dan geçiyor. Gümüşe baktığımızda orada da %1,62 kadar bir geri çekilme görüyoruz. $64.68 civarında işlemlerin geçtiği seviye. Bitcoin'de %1,27'lik bir geri çekilme var. 63.293 seviyesinden geçiyor işlemler. Petrolde de yön yukarıda. Bugün gün içinde Brent'te $90'ı gördük. Şu anda $88.84'ten geçiyor işlemler. %1,28'lik yukarı yönlü bir hareketi var Brent'in. NYMEX'e baktığımızda orada da %1,39'luk yukarı yönlü bir hareketle $83.26 seviyesindeyiz. Evet, önce Avrupa notlarını alacağız. Her zaman olduğu gibi Londra'ya dönüyoruz. Söz Ceren Dilekçi Köseoğlu'nda.
1: Avrupa borsalarında yataya yakın karışık bir görünüm hakimdi. Enerji sektörü en güçlü performansı sergilerken onu teknoloji sektörü takip etti. Petrol fiyatlarını takip etmeye devam ediyor piyasalar. Pakistan'dan gelen açıklamalar sonrası Brent petrolün varili $90 seviyesinden gevşedi. $87 seviyesine, ardından yeniden $88 seviyesine yükseldi. Pakistan'dan gelen açıklamalar gelişmelerin barış lehine şekillendiği yönündeydi. Savunma hisseleri tarafında beklentiler güçleniyor kurumlar cephesinde. Barclays ve RBC analistleri paylaştıkları notla çok sayıda savunma şirketi için Avrupa'da tavsiye yükselttiğini açıkladı. RBC analistleri çok sayıda şirketi takibe aldı. Özellikle Rheinmetall, Thales ve Leonardo için endeks üstü getiri tavsiyesinde bulundular. Barclays ise SAP şirketi için endeks üstü getiri tavsiyesinde bulundu. 2022 yılından bu yana savunma hisseleri çok güçlü performans sergilemişti. Fakat bu yılın ilk 6 aylık döneminde, özellikle Mart sonrası savaşın başlamasının ardından, o beklenen ivmeyi yakalayamadı hisseler. Ve Mart ayında o gördüğü zirve seviyelerin hala %13 altında bulunuyor. Fakat çok sayıda kurum Avrupa'nın yeni bir silahlanma döngüsüne gireceği beklense ile Avrupa'da savunma hisselerinde yeni bir yükseliş döngüsünün başlayabileceğini ve mevcut seviyelerin şu anda giriş için cazip seviyeler olabileceğini ifade ediyor. Moody's'de bir rapor paylaştı. Genel olarak Avrupa'da savunma harcamalarının 2030 yılına kadar %16 oranında artış varsayımından yola çıkarak mevcut seviyelerin giriş için cazip olduğu değerlendirmesinde bulundu kuruluş.
0: Evet, Ceren'e çok teşekkür ediyoruz ve araştırma masasına dönüyoruz. Her zaman olduğu gibi Bloomberg HT Araştırma Müdürü sevgili Çağlar Kuzukluoğlu'nun notlarına kulak veriyoruz.
2: Yapay zeka ile başladık haftaya. Yapay zeka ile ilgili devam edelim. Çünkü İran konusunda yani taraflardan biri Trump olduğu için anlık değişimlerden sizlerin izlemesi için birkaç saat içerisinde, gün içerisinde hazırladığımız notun size ne kadar güncel olabileceği ile ilgili bir fikir de veremiyoruz. O durumdaki piyasaların haliyle ilgili de bir fikir veremiyoruz.

0: durumu izlemeyi sürdürüyoruz özetle. Risk iştahı da işte anlaşmaya yakın olunursa, ki Pakistan yakın olunduğunu söylüyordu mesela biz bu notu hazırlarken. O zaman piyasalarda risk iştahı yükseliyor. Bir takım olumsuzluklar olsa da düşüyor. Bizde ama genel olarak bugün iyi başladığımız hafta Borsa İstanbul'da da pek olumlu devam etmiyor gibi, kapanışta büyük bir sürpriz olmazsa. Yapay zeka ile devam edecekken de Mark Zuckerberg'den uzun süredir bahsetmiyorduk. Çünkü biraz Meta'nın tabiri caizse karizması da çizilmişti, ama yapay zeka modellerine daha geniş çapta erişimin sektörün geleceği açısından çok kilit önemde olduğunu söyledi ve kabaca 6.000-7.000 sözcükten oluşan bir makale yayınladı. Biraz haber metnine bakmak isterseniz web sitemize de bakabilirsiniz. Diyor ki yapay zeka güvenliğinin ancak aşırı bir güç yoğunlaşmasıyla sağlanabileceği fikrine ben karşıyım. Bu teknolojiye geniş çaplı erişim gücü dağılımı yaratıyor ve daha fazla rekabete yol açıyor diyor. Bununla beraber yapay zekanın iş gücü piyasasını genişletebileceğini söylüyor. Yani hep işte meslek kayıpları vesaire diyoruz. Ben en son bir kitaptan bahsedip devletin yerini de acaba yapay zekadan demalanan bir devlet olarak mı olabilir diye konuşmuştuk, ama bireyler daha girişimci ve rekabetin arttığı ortamda da yaygınlaşmasıyla yeni iş alanlarına yönelebilir diyor. Bununla beraber Meta üzerinden de örnekler veriyor ve önümüzdeki süreçte bilhassa işte ne diyelim, yapay zeka yöneticilerine getirilen eleştirilerin bir nevi içeriden bir denge sağlama mekanizması şeklinde bir takım şeylerden bahsediyor. Ve ağırlığı da böyle terminolojik, işte mesela Sam Altman'ın ya da işte Karp'ın yaptığı şekilde değil de böyle daha felsefi noktalardan koymuş. Beş hususu da sırayla söyleyecek olursak da tek elde toplanması büyük risk diyor hepimizin dile getirdiği üzere. Biz diyor Meta olarak diyor açık kaynaklı ve açık ağırlıklı yapay zekayı halen önemsiyoruz diyor. Ki Facebook'un ilk kurulduğu yıllar, filmi de var zaten. Zuckerberg'le, aradaki Zuckerberg'leri ve bugünkü Zuckerberg gibi düşünelim. Yapay zeka iş gücü piyasasını biraz önce söylediğim gibi genişletebilir diyor. Veri merkezi bulunan bölgelere destekler verilebilir milyar dolarlık şekilde ve Çin'e ilişkin de buradan bağlayayım artık. Önümüzdeki süreçte bir takım uyarılarda bulunuyor Çin'den kaynaklı olarak. Amerika ve müttefikleri jeopolitik rakiplerine kıyasla yapay zekada öncülük ederse burada bu blok daha avantajlı olur. Ama burada geri kalınırsa Çin'e göre daha açıkçası dezavantajlı bir konumda olunur şeklinde. Orada da rekabete vurgu yapmış. Bu şekilde de haftanın ikinci gününe yapay zeka ile geçirelim. Bakalım bir nihayete kavuşturursak inşallah piyasalardan da bahsedeceğiz. Özellikle savaş ekseninde o defter kapanırsa.
1: Valla Harvard ve MIT diyorlar ki, Harvard ve MIT dünya nüfusuna denk 8,3 milyar sanal insan yaratmış. Dünya nüfusunun dijital ikizi de denebilir. Çok acayip değil mi arkadaşlar? Özlem, Haluk, ne diyorsunuz? Sizlerin var mı dijital ikizi? Yoksa bu akşam ben sizin dijital ikizlerinizle mi beraberim acaba?
2: Yaratmış işte, baksana hani 8.3'ün içinde biz de varızdır herhalde, bizi dışladıklarını zannetmiyorum.
1: Seni almamışlar baby, sen çok duygusal ve böyle şey bulunmuşsun. Halo almışlar. Bence hafif çok... böyle robotik duruşun var ya, oradan bence seni yakın gördüler kendilerine.
3: Evet, karıştı. Evet. Ben yapay zeka olabilirim yani.
1: Olabilirsin. Evet. Acaba olabilirim. Öyle misin? Evet. Acaba gerçek evet. misin, değil misin soruyorum.
3: Doğru oldu. Görenler anlatsın.
2: Soruya cevap veriyoruz sanıyorum. Dolayısıyla bir yapay zeka.
1: Ya çok acayip ya. Her birinin 1290'dan farklı özelliği varmış. Yaşı, psikolojisi, harcama alışkanlığı, teknik bilgisi. Hatta fiyat artınca ne kadar tereddüt eder seviyesine kadar detay, yani çılgın işler yapıyorlar. Gerçekten inanılmaz. Bir taraftan çok heyecan verici, bir taraftan çok korkutucu, bilmiyorum yani.
2: Evet.
1: Neyse, biz bugüne bakalım. Bugün evet. olanlar bunların yanında bana çok korkutucu gelmiyor. Mesela yeniden petrol fiyatları 90 doları gördü. Artık kimse de korkmuyor mudur nedir? Çünkü yani bir öyle bir böyle ve yani bir anlaşıyorlar, bir anlaşmaya varmıyorlar diyorlar. Bir diyorlar ki anlaşamadığımız zaman her şey daha kötü olacak. Yani ama yine de son dönemde gelen haber akışı bence geçmişe göre daha sakin. Yine de 90 doları görmek tabii petrol fiyatları tarafında hoş değil. Neden? Enflasyon beklentileri artıyor.

0: Merkez bankaları yine gözler çevriliyor. Onların ne dediği meçhul. Ya dediklerini anlatamıyorlar ya gerçekten anlatmak istemiyorlar. Böyle tuhaf bir durum var. Biz de piyasaları bugün şekillendiren yine petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketle başlayalım. Kalıcı mıdır, değil midir? Aynı soruları soruyoruz binlerce keredir olduğu gibi. Bu geldiğimiz noktayı nasıl okuyorsunuz? Oradan başlayalım. Piyasadaki fiyatlamayı da beraberinde konuşalım. Özlem.
1: Yani sen de söylüyorsun, hakikaten aynı sorular ve aynı cevaplar piyasaları da sıktı, bizi de sıktı. Daha sakin hani piyasaların reaksiyonu dediğimiz nokta aslında bunun da bir yansıması. Hep konuştuğumuz konu, bir araftayız. Yani oldu mu olmadı mı? İyiye mi gidiyor? En kötüsü geride mi kaldı? Yok, daha da tırmanabilir mi? Ve çok ciddi bir bilgi kirliliği, gürültü, bilerek belki de servis edilip belki de hani iyice aklımızı daha da çok karıştırıcı bir haber bombardımanı da var. Ve bunları fiyatlamak da çok zor hale geliyor. Yani ben burada hani çok basitçe şunu diyorum. Yani bir Brent petrol fiyatı 80-85 dolar aralığında artık çok da piyasaları işte mutsuz edecek ya da piyasalarda bir reaksiyona neden olabilecek yerlerden uzak olur. Yani 80-85 dolar arası biraz daha güvenli bir alan. Bunun biraz daha üzerine çıktığında, işte bugün de söylediğin gibi 90 dolarlara doğru geldiğinde, biraz daha stres arttığında, çünkü birdenbire elimizden kaçabilir mi tekrar bu piyasa fiyatlamaları ve petrol fiyatlamaları ve onun yansımaları, endişeleri gark ediyor ve günün sonunda biraz daha piyasalar üzerinde etkisi olduğunu görüyoruz. Ha, bu daha da yükselir mi sorusuna elbette yani ne olabileceğini bilemiyoruz, ama son gelen açıklamaların biraz daha yine işte sakince olduğunu görüyoruz. İran tarafından gelen açıklamalar yine aslında biraz daha sert açıklamalar, ama daha arabulucu ülkelerin, işte Pakistan'ın da dahil olduğu ülkelerin söylemlerinin biraz daha itidal ve aslında bir anlaşmaya doğru gidilebileceğini işaret ettiğini görüyoruz. Yani mevcut koşullar içerisinde bir gözümüz Brent petrolde, ama belki 2-3 ay öncesi kadar değil diyebilirim.
0: Şimdi bugün petrol fiyatları yeniden yükseldi. ABD'de hisse senetlerinde bir geri çekilme var. Tahvil faizleri de geri çekiliyor. Şimdi esas önemlisi yarın gelecek enflasyon verisi, değil mi Haluk? Amerika'dan enflasyon verisini bekliyoruz. Bu veri neden önemli? Bir kere onu konuşalım. Ve acaba beklentilerle ayrışırsa nasıl bir etki yaratabilir önümüzdeki dönem için?
2: Yani tabii şu anlamda daha önem kazandı. Hani Warsh'un da, yeni başkan Warsh'un da enflasyonla ilgili uzun süredir hedeflerden uzak olduğunun bir hani sorun olduğunu ve bunu artık çözmesi gerektiğini ABD'nin vurgulaması, önceliği fiyat istikrarını vermesi, her ne kadar her mesajı yani bu şekilde güçlü algılanmasa da en azından bu konuda istikrarlı diyebiliriz, ısrarlı diyebiliriz. O böyle olması tabii enflasyonu öne çıkarıyor. İstihdam verisi bir miktar rahatlama getirdi tabii. Oradaki istihdam piyasasındaki yumuşama sinyalleri, soğuma sinyalleri rahatlama getirdi. Enflasyon verisi de aslında hani şu yukarı yönlü sürpriz yapmadıkça o da mevcut senaryoları destekleyecektir. Şu andaki beklenti yıllık manşet TÜFE'nin 3.4'e çok hafif gerilemesi, aylık binde bir artması, çekirdek enflasyonunda 2.5'a gerilemesi şeklinde, yani ufak bir gerileme bekleniyor. Hala tabii hedeflerden yukarıda ve şu anda takip ettiğimiz, her gün tabii takip ettiğimiz petrol fiyatlarının tabii 80-85 aralığını, Özlem doğru söyledi. Yani bütün herkesin bazı senaryoları aşağı yukarı burada olduğu için, merkez bankaları dahil, kurumlar dahil, çok durumu değiştirmiyor. Ama başka bir range'e geçersek, başka bir aralığa geçersek işler sarpa saracak tabii. O yüzden hani oradaki haber akışında da ben artık ABD veya Pakistan veya o tip taraflardan gelen

0: ilgi akışına bakmıyorum ben. Ne yaptığımı söyleyeyim. Ben İran'ın açıklamalarına bakıyorum sadece. İran'dan İran dedikleri doğru çıkıyor yani sonuçta yani verdiği yorumlar doğru çıkıyor. Oradan bir yumuşama görmedikçe ben ABD veya Pakistan tarafından gelen işte hele Trump'tan gelenlere hiç bakmıyorum. Onların hani tabii ki bakanlar şu anlamda onunla iyi işlem yapıyorlardır. Yani o haber akışıyla o ayrı bir konu. Ben hani daha doğruyu anlama anlamında böyle bakıyorum. Onu da altını çizeyim. Bu enflasyonla ilgili son bir şey ekleyeyim. Bugün de daha doğrusu Fed üyelerinin son toplantı sonrası konuşmalarında da zaten muhalif üyeler enflasyondaki gidişat takip edeceklerin altını çizdiler. Bugün de işte Wall Street'ten bilinen bir gazeteci de hani birçok üyenin bu haftaki enflasyon verisine ayrı bir önem vereceklerini falan söyledi. Ama yani sonuçta burada hani 3,5 3,4 değil de 3,5 olsa ne olacak? Hani çok kötü mü diyecekler? Öyle yani çok yukarı yönlü sürpriz yapması lazım görüşlerin değişmesi için. O yüzden ben mevcut durumun korunacağını düşünüyorum. Tabii ki veriyi merakla takip edeceğiz ama durumu değiştirmeyeceğini düşünüyorum.
1: Sen ne dersin Özlem? Yani geçen haftaki zayıf istihdam raporunun arkasından bu gelecek veri, enflasyon verisi aşağı yönlü trendi destekleyebilir mi? Ve Fed'in hani sonuç itibariyle faiz artışı ihtimali epeyce bir zayıflamıştı tarım dışı istihdam verisinden sonra. Yeniden orada bir yol yön değişikliği ya da bu faiz artışa verilen ihtimallerin artması gibi bir sonuca sebep olabilir mi? Sen ne düşünüyorsun? Katılıyor musun Haluk'a yoksa da? Yoksa da ne? Yoksa.
2: Anladım ben sen ne için.
1: Saçma sapan konuştum. Sen anladın beni.
2: Bir kez anladım. Şöyle yani hep burada konuştuğumuz konu FED piyasadan iletişim kanalı çerçevesinde iyice çekildikçe verileri yorumlamak ve verilerden geleceğe yönelik bir patika çıkarmak işi tek başına piyasaya kalıyor. Dolayısıyla piyasaları verileri olan hassasiyet daha fazla artıyor. Daha fazla reaksiyon görüyoruz. Şimdi tarım dışı istihdam verileri bu anlamda aslında bir resim çizdi bize. Son derecede aslında alt kalemlerine baktığımızda elbette mevsimsel nedenlerle biraz istihdam düşüşleri olduğunu ve onun Ağustos'ta bir miktar düzeltmeye uğrayabileceğini düşünüyoruz. Ama ben Temmuz'da gelen istihdam düşüşünden daha çok daha zayıf olan tarafın geçmiş veriye ilişkin aşağı yönlü revizyon olduğunu görüyorum. Ve dolayısıyla aslında istihdam verileri biraz zayıflayınca piyasada dedik ki yani borç faizi değiştirmiyordu. Herhalde gerekçelerinden biri bu. Dolayısıyla piyasanın borçun enflasyonla mücadelesine çok inanmayıp piyasa faizlerinin yükselmesi bu verilerle biraz daha gevşiyor. Ama daha sınırlı tabii. Şimdi tarım dışı istihdama bu kadar reaksiyon gösteriyorsa enflasyona daha fazla reaksiyon gösterir piyasa. Biraz önce Haluk Bey'in bahsettiği konsensusa benzer rakamlar gelirse yani hem manşette hem de çekirdek tarafta 0,1'lik yüzde puanlık bir düşüş olursa ne ala yani konsensus benzeri gelmiştir. Enflasyon düşüyor mu? Sınırlı da olsa düşmeye devam ediyordur. Dolayısıyla böyle piyasaları çok rahatsız etmez. Ya da bu veriden yola çıkarak da faiz arttırma beklentileri artmaz. Faiz arttırma beklentilerinde çok az törpülendiğini görürüz. Ha tarım dışı istihdam gibi daha sürpriz bir veri gelir. Aşağı yönlü enflasyondaki düşüşün daha fazla olduğunu görürsek o zaman çok daha sert bir reaksiyon gelir. O zaman Eylül'e ilişkin faiz arttırma beklentilerin daha çok törpülendiğini, belki de ortadan kalktığını bile görebiliriz. Tabii bunun tersi senaryosu da var. Ve hani bu riskler çok asimetrik diyemeyeceğim. Yani konsensusun üstünde bir veri geldiğinde de çok hızlı bir şekilde faiz arttırma beklentileri artabilir. Altında geldiği durumda da aşağı

0: geliş de çok hızlı olabilir. Yani biri birinden daha farklı bir reaksiyon, daha gücü farklı bir reaksiyon olacağını düşünmüyorum. Çok asimetrik değil burada. Bu da tabii çok belirsizliği arttıran bir unsur. Temkinli olmayı arttıran bir unsur. Risk iştahını biraz daha geriye çeken bir unsur. Piyasaların biraz rahatlamaya ihtiyacı var. Tarım dışı istihdam verisi biraz onu verdi ama bakalım enflasyon verisi bunu verecek mi? Ama genel çerçevede bakıldığında, biraz daha önce göstergeleri bakıldığında, istihdamın altındaki ücret artışlarına bakıldığında ya da işte Eylül ayından itibaren ekonomik büronun bu enflasyon sepeti içerisindeki bazı kalemlerle ilgili fiyatlamaları değiştireceği, bunun da daha çok PCE tarafında 0.2 yüzde puan kadar yıllık enflasyonu çekirdekte aşağı getirebileceği gibi beklentiler de var. Böyle bir takım istatistik yardımlar da olabilir. Bunlar biraz daha enflasyonun aşağı yönlü gidebileceği beklentisini arttırıyor tabii ki. Eğer çok off bir data gelmezse yukarıya yönlü, ben halen Eylül'de bir faiz arttırımı ihtimali daha düşük görüyorum. Warsh'un burada piyasaları çok inandıramasa da piyasaların kendi başına yaptığı bu düzeltmeyi, faizlerdeki düzeltmeyi çok da memnun karşılaması aslında belki de hani gelecek dönemde herhangi bir faiz artışı konusunda da çok istekli olmadığının da bir göstergesi bence. Tabii içerideki aile kavgasını nasıl yönetecek? Çünkü daha fazla üye daha çok enflasyon endişesini ifade ediyor ve faiz artışı istiyor. Dolayısıyla son derece karışık bir görüntü. Buralarda yol bulmak biraz daha zor. Bir Jackson Hole var önümüzde. Normal şartlar altında, normal şartlar altında diyorum yani Warsh'tan önceki başkanlar burada çok ciddi bir gelecek döneme ilişkin bir para politikası patikası çizebiliyordu. Yani o çerçeveyi en azından örneğin gelecek seneye ilişkin tema ne olacak para politikasını şekillendirirken bunu çokça tartışıyor ve bunu iletişiyordu piyasalarla. Şimdi Warsh acaba o noktada ne diyecek? Burada gerçekten ciddi bir sinyal verecek mi? Pek zannetmiyorum. O yüzden de bu öngörülemezliğin içinde maalesef işte tahvil faizlerinde halen yüksek seviyeleri görüyoruz. Bir miktar geri çekilme görmüş olsak bile.
1: Şimdi tabii piyasa kendi yolunu yönünü bulsun dediklerinde bunu yapmak için aslında en iyi araç verilere bakmak. Ama o veriler de karışık sinyaller veriyor sizin de söylediğiniz gibi. Mesela Haluk, bugün gelen konut satışları verisine bakıyorum. İkinci el konut satışları verisi. Orada bir aylık bazda %1,7'lik bir azalma var. Ve diyorlar ki son Temmuz ayında son 3 ayın en düşük seviyesine gerilemiş. Sebep hem faizlerin artması hem de aynı zamanda konut fiyatlarının da artması. Şimdi bu veri enflasyon açısından bir anlam ifade ediyor mu? Bir de Warsh, yani verilerden şundan bundan bağımsız baktığımızda birçok kişi ne dediğini anlamıyor ya. Sen nasıl yorumluyorsun onu? Yani böyle bir faiz arttırmaya meyli var mı sence? Çünkü bana yok gibi geliyor.
2: Bana da yok gibi geliyor. Yani şu anda ana senaryosu değil. Çok köşeye sıkışırsa yapmak durumunda kalabilir. Bahsettiğin veriler çok ikincil kalıyor. Yani oradan yorum yapmak zorlama olur. Daha majör verilere bakmak, yani istihdam gibi büyüme ile ilgili çok aktivitenin çok belirgin göstergeleriyle ilgili veya enflasyon ve ücretlerle ilgili şeyler daha önemli olur. Enflasyon yani aslında Warsh'un tabii o anlamda da çok daha renk vermedi. Yani şu anlamda bazı göstergeleri doğru bulmadığını enflasyonla ilgili falan söylemişti. Özellikle PCE falan konusunda da Fed'in şu ana kadar geleneğiyle aynı görüşte olmadığını biliyoruz. Ama geçmişte bazı şimdi unuttum ama okuduğum bazı değerlendirmelerde sanıyorum bizdeki gibi işte budanmış enflasyon falan onlara budanmış enflasyon dediğimiz göstergeleri daha ağırlık verir. Şimdi tam hatırlayamadım onun için yanlış söylemiş olabilirim.

0: Ama bu komitelerin hani belli komiteler kuruldu ya da çalışma grupları dediği bunların yavaş yavaş özellikle bu alanlardaki sonuçları falan da duyarsak iyi olur. Ben de Jackson Hole her zaman çok önem verilir ama hep çünkü bir sinyal vermişlerdir geçmiş başkanlar ama Walsh'tan pek onu beklemiyorum. O yüzden o anlamda daha cansız sönük geçer. Yine de tabii ilgi çekecektir. Yani şu anda koşullar lehine gibi gözüküyor ama problem yani faizi arttırmasanız da ne oluyor? Piyasa bunu hani uzun vadeli faizleri yukarı çekiyor. İşte yine ekonomi görünmeyen el diyelim hani yine faiz dengesini daha yukarıda tutuyor. Yani siz yapmasanız bile faiz arttırımını bu sefer işte ikna edici olmuyorsunuz. Başka dengeleri bozuyorsunuz. Yani kolay bir formül yok. Yani böyle ben böyle bu şekilde başkan hani hoş böyle devam ederim sorun olmaz diyemez. Çünkü o taraflarda sorun var görülüyor. İşte uzun vadeli faizler düşmüyor. Faiz artırım beklentileri gerilese bile oraların hep bir kademe geri çekilip bir geri iki ileri gittiğini görüyoruz. Böyle de olmaya devam edecektir.
1: Peki, şimdi bu Hürmüz İran için aslında yeni tür bir silah oldu. Hatta nükleerin yerine ne geçti? Bir süredir farkındaysanız onu konuşmuyoruz. Hürmüz'ü konuşuyoruz. Varsa yoksa orası açık kapalı. Şimdi reklam arasına gideceğiz. Giderken güzel bir röportajdan bir bölüm sizlerle paylaşmak istiyorum. ABD eski enerji bakanı Dan Brouillet, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen trafiği kontrol etme yeteneğinin Tahran'a güçlü bir kaldıraç sağladığını ve su yolunun, biraz önce söylediğim gibi su yolunun kontrolünün aslında bir nükleer silah olduğunu savunuyor. Buyurun Bloomberg International'dan güzel bir röportaj, sonra reklamlar, sonra kaldığımız yerden devam.
2: Başkanın bugün ABD'nin Boğaz'ı kontrol ettiği ve Boğaz'ın zaten açık olduğu yönündeki iddialarını düşündüğümüzde küresel enerji oyuncuları için şu anki gerçeklik bu mu?
3: Dürüst olmak gerekirse öyle olduğunu söyleyemem. Bence başkan bu sözlerle iyi niyetini gösteriyor ama işin aslı şu ki gemiler Boğaz'dan 6, 7 veya 8 ay önceki gibi geçmiyor. Ve bilirsiniz şu anda herkesin takip ettiği asıl gösterge bu. Biliyorsunuz ham petrol fiyatlarında %5 ve 10'luk dalgalanmalar gördük. Ama şu anda her şey aslında Boğaz'dan kaç geminin geçtiğine bağlı. Asıl gösterge bu. Piyasadaki ham petrolün nihai fiyatını bu belirleyecek.
4: Sayın Bakan, WTI ve Brent için 80'li rakamlara geri döndük ve başkandan duyduğumuz bu tür yarı müzakereci üslup ve durumu alttan almamızla birlikte bunun önümüzdeki 24 saat içinde değişebileceğinin farkındayım. Bildiğimiz kadarıyla daha fazla saldırı başlatmak üzereyiz ama sanki biraz geri adım atıyor, tehditleri azaltıyor ve daha uzun bir süreci hazırlanıyor gibiyiz. Eğer durum buysa bu haftalar veya aylar sürerse ham petrol fiyatları buradan nereye gider?
3: Bu durum 6-7 ay daha sürerse fiyatların mevcut seviyede kalacağını, hatta dış etkenlerle biraz daha yükseleceğini göreceğiz.
4: Yani yeni normal bu mu?
3: Şu an için evet. Yani eğer daha fazla seyir füzesi olursa fiyatlarda bazı bilirsiniz ek artışlar göreceğiz. Sanırım endişem şu ki buna baktığımızda eğer bu süreç uzadıkça uzarsa Boğaz'dan geçişle ilgili risk primi nedeniyle bu durum petrol fiyatları için tabiri caizse bir taban oluşturacak ve bu ülke olarak endişelenmemiz gerekiyor. Bir şey. Ancak şunu söylemeliyim ki Amerika Birleşik Devletleri'nde benzinin galonunun 7 dolar değil de 4 dolar olmasının sebebi artan üretimimizdir. Bu ürünün Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilmesine izin veren politikalar sayesindedir. Ve daha da önemlisi ürünün olması gereken yere ulaşması için altyapının kurulmasına izin veriyoruz. Yani demek istediğim durum kötü olsa da olabileceği kadar kötü değil.
2: Peki bu durumun ne kadarı şu anda içinde 1983'ten bu yana en düşük seviyede petrol bulunan stratejik petrol rezervini kullanıyor olmamıza bağlanabilir? Bunu sonsuza kadar yapamayız.
3: Hayır, bu doğru. Bunu sonsuza kadar yapamayız. Orada bir sebeple duruyor. Stratejik bir önemi var.

0: acil durumlar içindir ve onu kullanmaya devam ettiğimiz sürece o tamponu ortadan kaldırmış oluyoruz ki bu da eğer bir tradersanız veya ham petrol piyasasında bir emtia traderıysanız bunu fiyatlandırmanıza ve ürünlerinizle ilgili ne yapmaya istekli olduğunuza dahil ettiğiniz bir risk birimi veya risk faktörü olarak görürsünüz. Yani tüm bunların ham petrolün piyasa fiyatı üzerinde bir etkisi var ve şunu söyleyebilirim ki boğaz açıldığında ve her şey eskisi gibi serbestçe hareket etmeye başladığında bu durumların bazılarının düzelmeye başladığını göreceğiz. Petrol fiyatları gerçekten de düşecek. Bu Amerikan hükümetine stratejik petrol rezervini yeniden doldurma fırsatı sunacaktır.
1: Evet, aklımdaki sorulardan birini yanıtlamış oldunuz. Yani beklentiniz boğazın tamamen açılması ve akışın bu çatışma öncesindeki seviyelere dönmesi yönünde. Peki bu İran ve Umman'ın boğazı kontrol ettiği bir dünyada mı olacak? Görünüşe göre Amerika Birleşik Devletleri'ni dışlayan bir plan yapıyorlar Sayın Bakan.
0: Evet, hayır. Umarım öyle olmaz. Yani bu kabul edilebilir bir sonuç değil. Biliyorsunuz bu müzakereler sırasında masada oturmuyorum. Bu yüzden aslında ucuz koltuklar dediğim yerden konuşuyorum. Bunu uzaktan izliyoruz. Ama hayır, bunun Amerikan hükümeti ya da dünyadaki hiç kimse için kabul edilebilir bir sonuç olmadığını söyleyebilirim. Ama İran bunu biliyor ve bence bu yüzden buna odaklanmış durumdalar. Biliyorsunuz İran'ı potansiyel bir nükleer devlet olarak görme eğilimindeyiz ve öyle de yani yıllarca bir savaş başlığı geliştirmeye çalıştılar. Bunu durdurmamız çok önemli. Ama şunu da anladım. Belki de buna sandıkları kadar çok ihtiyaçları yok. Eğer boğazın kontrolü onlardaysa bu aslında nükleer bir silahtır. Dünya genelindeki petrol akışının %20'sini kontrol ediyorlar. Bu çok güçlü bir araç. Bu görüşmelerde çok güçlü bir koz. Bu yüzden bence başkan ve ekibi oturup bunları müzakere ederken umudum bu işe başladığımız dünyaya yani açık ve serbest seyir sefere geri dönmemizdir. Burası açık bir su yolu, herkese açık. Hiçbir ulus ya da iki ulus buraya erişimi tek başına kontrol edemez.
2: Sayın Bakan, az önce bunu uzaktan izlediğinizi söylediniz ama enerji konularında Başkan Trump'a yıllarca danışmanlık yaptığınız da bir gerçek. Bu savaş başladığından beri sizin görüşünüze, tavsiyenize hiç başvurmadı mı?
0: Yönetimle. Yönetimle her zaman konuşuyorum. Başkanın pek çok danışmanı var ve ona ellerinden geldiğince hizmet ediyorlar. O da hepsini dinliyor. Ancak ben artık bu kararları veren kişi değilim. Bu yüzden kararı masadaki insanlara bırakıyorum.
1: Bu savaşı başlatmasını ona tavsiye eder miydiniz?
0: Ona İran'ın bir savaş başlığı yapma kabiliyetini engellemesini tavsiye ederdim. Bunu yapmamız kesinlikle çok kritik. Biliyorsunuz planlamanın geri kalanının yapıldığını varsayıyorum. Biliyorsunuz bunu yapmak için ne gerekiyor? Eğer kinetik bir faaliyet içerecekse, boğazı kapatmayı seçerlerse başkan kararı verdiğinde tüm bu planların hazır olduğunu varsayıyorum.
2: Başkan bugün ayrıca Jones yasası muafiyetlerini uzatmaya karar verdi. Yine de onları daralttı. Bu daha çok enerji ürünleriyle ilgili, Amerikan limanlarına giren ve çıkan ürünlerle. Bu hamle ne kadar önemli? Bu kriz devam ettiği sürece bu muafiyetler süresiz olarak uzatılmasaydı ne olurdu?
0: Bence bakın Jones yasasının pompadaki perakende benzin fiyatı üzerinde dramatik bir etkisi olmadığını savunabilirsiniz. Bu söylenebilecek makul bir ifade. Yani fiyatlar belki bazılarının düşündüğü kadar oynamadı. Ancak Jones yasasının etkisini azalttığı ölçüde benzin ve dizel fiyatlarını yukarı çeken başka dış etkenler de var. Fakat bu yasaya ve bu kanuna uzun bir süre zarfında baktığınızda biliyorsunuz uygulanmasının beklediğimiz etkiyi yaratmadığına dair oldukça inandırıcı bir iddiada da bulunabilirsiniz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde gemileri düşündüğümüz kadar hızlı inşa etmiyoruz. Düşündüğümüzün yanına bile yaklaşacak kadar çok inşa etmiyoruz. Yani bu anlamda yasanın kendisi bir bakıma başarısızlık oldu ve bence Kongre'nin buna bir göz atma vakti geldi. Uzatma kararlarının iyi olacağını düşünüyorum. Burada nakliye için rekabetçi pazarlar oluşturabildiğimiz ve ürünleri Amerika Birleşik Devletleri genelinde son 20, 30, 40 yıla kıyasla çok daha kolay dolaştırabildiğimiz ölçüde tüketiciler bundan fayda sağlayacaktır.
1: Sayın Bakan, Senato ayrılmadan hemen önce geçen hafta sonu Lindsey Graham'ın

0: Rusya yaptırımları tasarısını kabul etti. Bunun Rusya-Ukrayna savaşının geleceği ve enerji piyasaları için ne anlama geleceği konusunda çok soru işareti var. Başkan Rusya'ya gümrük vergilerini veya cezaları artırırsa bu durum küresel fiyatlara yansır mı?
1: Olabileceğinden şüpheleniyorum ama Ukrayna'daki çatışmanın daha çabuk sona ermesini sağlarsa bu bedele değebilir. Bugün gördüğümüz şey özellikle rafinaj alanında Ukrayna-Rus tesislerine özellikle de rafinaj kapasitelerine saldırmaya devam ederken. Rusya örneğin büyük bir dizel yakıt ihracatçısıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nde dizele 5 doların üzerinde ödeme yapmamızın nedenlerinden biri de bu. Eğer bu çatışmaya bir son verebilir ve bu altyapının bir kısmını kurtarabilirsek, bu iyi bir şey olur ve peşinden gitmemiz gereken bir şeydir. Ama bu işler böyle, biliyorsunuz sanırım başkan bu savaşları hızlıca sona erdirmek için elimizdeki her türlü imkandan yararlanacaktır.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Evet, küresel piyasalar devam ediyor. Sevgili Özlem Bayraktar Gökşen ve Haluk Bürümcekçi ile birlikteyiz. Arkadaşlar yarın yılın 3. enflasyon raporunu, pardon, Perşembe günü takip edeceğiz. Ve buradan beklentilerimiz büyük. Sorularımıza yanıtlar alır mıyız acaba, bir revizyon görür müyüz gibi. Nasıldır beklentileriniz? Nasıl takip etmeli özellikle yatırımcılar? Buradan ne çıkabilir? Haluk, senle başlayalım. Nasıldır beklentilerin? Bize anlatır mısın?
1: Elbette. Yani tabii önceki toplantının varsayımlarına bakmak lazım öncelikle. Petrol fiyatları o toplantıda yukarı çekilmişti. 2026 ortalaması 89.4 yapılmıştı. Şu anda baktığımızda yıl geneli için bu ortalama, bunu değiştirmeye gerek yok gibi duruyor. Herhalde korunur diye düşünüyorum. Dolayısıyla buradan enflasyon açısından sırf bu etki anlamında revizyon gerekmiyor gibi gözüküyor. Bunun dışında ithalat fiyatları artışı ile ilgili varsayım var.

0: vardı. Burada bunu emtia fiyatları gibi okumak lazım. Yani dolar bazında emtia fiyatları geneli gibi okumak lazım. Burada da %6 gibi bir artış vardı. Bu sanki daha yüksek seyrediyor gibi gözüküyor. Şu ana kadar 7. ayın tamamlamış bir 2026 yılı için. Gıda fiyatlarında da 26,3'tü galiba. Yukarı çekilmişti ama o da şu andaki gidişata baktığımızda, Ağustos'tan da gelen sinyallere baktığımızda daha yüksek olacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu temel varsayımlardan iki tanesinde yukarı yönlü yukarı yönlü değişim olabilir. Bu da yıl sonu tahminini yukarı çekebilir. Burada böyle bir ihtimal var. Sınırlı da olsa 26 olan yıl sonu tahminini bir veya iki puan yukarı çekme ihtimali var ama kesin olur diyemem. Bu bir strateji aynı zamanda. Bir taktiği Merkez Bankası'nın da, yani bunu eğer beklentiler bozulmasını istemiyorsa hem hedefi değiştireceğini düşünmüyorum, 24 olan hedefi. Bunu korurken tahmini de 26 olarak tutabilir. Yani beklentiler bozulmasın diye. Yani buna ikna oluruz olmayız, o ayrı mesele. Ama böyle bir yola da gidebilir. Ama bunu derken, tabii bunu yaparken de böyle yaptığında, zaten böyle yapsa bile bu para politikasını sıkı tutma gereğine işaret ediyor zaten her türlü. Yani tahmin hedefin üzerinde olduğu müddetçe zaten para politikası sıkı durmak işin tabiatı gereği gerekiyor. O yüzden zaten mesajı vermiş oluyor, öyle veya böyle verebilir. Yani işte burada bunu, belki buradaki şeylere çok takılmamak lazım. Uygulanacak politikalara bakmak lazım. Politika bileşimine bakmak lazım. Orada da hani bakınca da mevcut bir politika bileşiminin devam edeceğini görüyoruz. Yani nedir bu, işte kurların hani kontrollü bir şekilde gitmesi, enflasyonun altında seyretmesi, maliye politikasının zaman zaman destek vermesi, özellikle Eşel Mobil'in evet kademeli kalkıyor olması riskleri arttırıyor ama nasıl, garip bir şekilde de uygulanıyor. Mesela bazen zam ihtiyaçları oluyor. ÖTV'ye yani pompaya yansıması gerekiyor ama mesela bunun yapılmadığını görüyoruz. Yani tam böyle olması gerektiği gibi de yapılmıyor. Yani otomatik Eşel Mobil olmuyor. Onda da bir net bir tablo yok. Bu da tahminleri zorlaştırıyor aslında bundan sonraki seyir açısından. Böyle bir durumdayız. Tabii ki şu anda mevcut küresel koşulları dikkate aldığımızda, hani merkezden böyle makro ihtiyat tarafta bir gevşeme beklemek çok doğru durmuyor. Faiz tarafında da hani belki bir fonlamayı normalleştir umudu oluyor, zaman zaman ortaya çıkıyor ama bu da küresel gelişmelere bağlı olduğu için sürekli öteleniyor. Bu toplantı öncesi görünüm genel olarak bu şekilde.
1: Sen nasıl değerlendiriyorsun Özlem? Senin beklentilerin nasıl? Kabaca böyle bir görünüm senin de aklına yatıyor mu? Yoksa başka beklentilerin var mı?
2: Şimdi ben yine enflasyon tahminiyle başlamak isterim. Yani şöyle düşünüyorum. Şimdi daha önceki iletişimlerinde Merkez Bankası bir ara hedef paylaşmıyordu. Bir tahmin paylaşıyordu. Yani elimizde tek sayı vardı yıl sonuna ilişkin. Ve eğer diyelim ki şu anda da bir ara hedef olmasa ve enflasyon tahmini %26 olsa ve işte Perşembe günkü toplantıda 26-28'e çıkarılsa, bunu şöyle yorumlamamız gerekirdi herhalde. Yani Haluk Bey de katılır mı katılmaz mı bilemem ama hani nasıl söylerdik, işte 28'e çıkacağını düşünüyor tahminin, amaç tahmini tutturmak, çünkü demek ki para politikası nezdinde o kadar da sıkı durmayacak, daha gevşeyecek gibi anlatırdık. Ama şimdi elimizdeki iletişim daha farklı. İki sayımız var. Bir tanesi ara hedef. Yani hedef şu demek: ben yıl sonunda 24'ü hedefliyorum diyor Merkez Bankası. Ama mevcut koşullarda baktığımda enflasyon trendi bana yıl sonunda 26'yı gösteriyor diyor. Şimdi iki rakam

olunca biz buradan şöyle bir iletişim türetiyoruz ki bu ilk tanıtıldığında aslında olumlu olarak da algılamıştık ama tabii yüksek bir enflasyon olduğu için bunu sürdürmek de çok

0: yukarı yönlü bir revizyon yaparsa, ki elbette ki gereklilikleri vardır. Günün sonunda yani piyasa tahminlerine bakıldığında 28 ile 30 arasında bir yerde olduğunu görüyoruz. Hatta böyle bir parantez içinde şunu söyleyelim. Yani Ağustos ayında ben 2'nin üzerine kadar çıkabilecek bir enflasyon tahmini içinde hiç değildim. Ama yüksek başladı enflasyonda anladığımız kadarıyla madde fiyatlarına bakıldığında. Öyle bir şey gelirse belki de 29 olan kurum tahminimizi 30'a çekeceğiz. Dolayısıyla elbette bir gereklilik var ama bu aynı zamanda bir iletişim alanı da. Dolayısıyla 26'yı 28'e çekerse o zaman şu iletişimde bulunmuş oluyor diye anlıyorum. 24 benim hedefim ama mevcut trend daha yukarıda bir enflasyonu gösteriyor. Benim amacım hedefe gitmekse ve şu anda 28'e giden bir tahminim varsa daha sıkı durmam lazım. İşte bunu yaparsa, bu iletişim anlaşılırsa o zaman piyasada olan o faiz indirimi beklentilerinin çok önemli bir kısmının ortadan kalktığını düşünürüm ve beklerim. Faiz indirimi derken burada ilk aşamada %40 üzerinden faiz indirimden bahsediyorum. Yani fonlama maliyetindeki düşüşün daha da ötelendiğini düşünürüm. Politika faizi olan 37'de de artık bir indirim beklenmez hale geldiğini düşünürüm. Şimdi böyle bir iletişim içerisinde olmak ister mi Merkez Bankası? Ondan emin değilim. Çünkü aslında işte iş talep koşullarına baktığımızda belki de 2023'ün ortasından beri ulaşmak istediğimiz soğumanın daha belirgin hale geldiğini görüyoruz. Yani perakende satış verilerinden siz de bahsettiniz. Ama işte bir önceki aya göre bakıldığında içinden altını çıkartıp baktığımızda falan bir düşüş içerisinde ve çeyrek dönemli olarak Merkez Bankası da kendi sunumlarında bunu takip ediyor. Yılbaşından beri daha belirgin bir düşüş olduğunu görüyoruz. Burada biraz altındaki fiyat düşüşü ve onun iç talep üzerindeki servet etkisi çerçevesinde yarattığı bir etki de var tabii ki. Dolayısıyla iç talep dezenflasyonist. Bunu çok vurgulamaya devam edeceğini düşünüyorum ben enflasyon raporu sunumunda. Reel sektöre bakıldığında da yüksek finansman maliyetleri konusu her daim ortada ve giderek de zorlandığını görüyoruz reel sektörün. Yani daha iyiye gitmek değil, daha kötüye doğru ilerlediğini görüyoruz. Ve zaman zaman da mevcut politikayı, ekonomi politikasının eleştirildiğini ve bir kalibrasyon ihtiyacı içerisinde olduğunu da görüyoruz. Böyle bir minvalde ben Merkez Bankası'nın çok o iletişimi yapmak istemeyebileceğini düşünüyorum. O yüzden de yani 26'yı koruyacağını ve faiz indirimi beklentilerini de canlı tutacağını
1: Evet.
0: düşünüyorum.
1: Peki. Çok çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Süremizin sonuna geldik. Bir röportaj var çünkü paylaşmak istediğim bitirirken. Sevgili Özlem, sevgili Haluk çok teşekkürler.
2: İyi
1: Bakalım
2: akşamlar.
1: iyi akşamlar. Bakalım enflasyon raporu bize ne getirecek? Perşembe günü hep birlikte takip edeceğiz. Şimdi kapanışa doğru bir rakamlarımıza bakalım. ABD tarafı satıcılığı seyrine devam ediyor. Dow Jones'da an itibariyle %0,36. S&P 500 tarafında da %0,39'luk bir geri çekilme var. Nasdaq tarafında ise an itibariyle %0,69'luk geri çekilme görülmekte. Viyop'ta bizde akşam seansında %1,02'lik bir geri çekilme görüyorum. İşlemler 15.672 seviyesinden geçiyor. Yarın çarşamba ne konuşacağız? Amerika'dan enflasyon verisi gelecek. Bu haftanın önemli verisi. Reel ortalama saatlik kazançları da takip edeceğiz. İçeride dış ticaret endekslerini karşılayacağız. Almanya'dansa cari denge ve TÜFE verisi geliyor olacak. Evet, bitirirken güzel bir haberle yine bir röportajla tamamlayalım. Bu sıralar gündemde Nvidia var biliyorsunuz. Nvidia ile ilgili Hedge Risk Management Küresel Teknoloji Genel Müdürü Felix Wang konuşmuş Bloomberg International'la. Nvidia'nın Wall Street'ten finansman sağlama çabasının büyüme potansiyelini arttırmaya yardımcı olduğunu söylüyor. Ancak gelecekteki talebi kredi piyasası dalgalanmalarına karşı daha savunmasız hale de getirebileceğini söylüyor. Bu güzel röportajla tamamlayalım küresel piyasaları. Yarın akşam yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.
3: Buradaki Nvidia haberiyle başlayalım. Yani 500 milyar dolar kesinlikle göz kamaştırıcı. Bu manşeti gördüğünüzde aklınızdan neler geçtiğini merak ediyorum.
4: Evet.

0: bu devasa bir rakam. Beni tekrar konuk ettiğiniz için teşekkürler. Biliyorsunuz Jensen'in parlak ve pahalı bir deri ceket giymesinin bir sebebi var. Uzak geleceği görebiliyor ve yapay zeka oyunu ile rekabeti üzerinde kontrol kurabiliyor. Ve şu anda oyunun yeni bir parçası finansmanla ilgili. Sermaye maliyetini düşürmek, müşterileri için finansman kısıtlamalarını azaltmak, Nvidia için başka bir yapısal avantaj olabilir. Yani şöyle düşünüyorum, eğer Nvidia ve AMD benzer hesaplama ve toplam sahip olma maliyeti ekonomisine sahipse, ancak Nvidia'nın müşterisi diyelim ki 10 milyarlık hesaplama istiyor ve sadece 1 milyar faiz vergi öncesi karı varsa bu borçlanmaları gerektiği anlamına gelir. Cazip bir oranda milyarlarca dolarlık finansman borç almaları gerekir ve Nvidia bu krediyi kolaylaştırabilir. Yani bana göre bu bir avantaj. Aslında grafik işlemci fiyatlarını gerçekten düşürmeden Nvidia'nın ürününü daha ucuz hale getirdiler. Yine bu oyunu kontrol etmek ve kalelerini güçlendirmekle ilgili. Ancak bu finansman katmanını tabiri caizse Nvidia için iki ucu keskin bir bıçak olarak da görüyorum. Çünkü evet, cazip oranlarda borçlanmalarına izin vererek hiper ölçekleyici yatırım sürecini kesinlikle uzatabilir. Ancak aynı zamanda gelecekteki talebi kredi koşullarına ve kredi oynaklığına daha duyarlı hale getiriyor ve gerçek talep olarak gördüğümüz şey hakkında birçok soru işareti yaratıyor. İşte bu yüzden biliyorsunuz Nvidia'nın 5 yıllık kredi temerrüt takasına bakarsanız bugün son 2 haftanın en büyük sıçramasını yaptı. Finansman gelecekteki talebi öne çekebilir ve aşırı kapasite riskini artırabilir. Yani burada iki ucu keskin bir bıçak söz konusu.
1: Evet, ben de size bunu soracaktım çünkü bu finansman anlaşmaları bir hisse senedi hikayesinden ziyade bir kredi hikayesine dönüşüyor gibi görünüyor Felix. Kredi temerrüt takaslarının ve oradaki marjların genişlediği düşünülürse, kredi piyasasındaki bu endişeyi görmeye devam edersek hissenin yükselmeye devam edebileceğini düşünüyor musunuz?
0: Evet, yani bence biliyorsunuz bu finansman katmanı aslında yeni değil, değil mi? Finansman anlaşmaları benzersiz değildi. Daha geçtiğimiz yıl içerisinde özel amaçlı araç finansmanına çok benzer bir durumu yine aynı Wall Street devleriyle birlikte gördük. Apollo ve Blackstone da Anthropic'in işlemci birimi ödemesi için Broadcom ile bir anlaşma yaptı. Yani bu benzersiz bir anlaşma değil ama ölçek daha önce belirttiğiniz gibi 500 milyar dolar. Ve sizin de bahsettiğiniz gibi kimse Jensen'i geri çevirmiyor. En son ne zamandı hatırlayamıyorum. Jensen'i geri çeviren şirketler muhtemelen bugün yoklar. Sorunuza gelirsek, finansman artık hikayenin bir parçası. Ve evet, Nvidia kredi temerrüt takası sadece onlarınki de değil. Yapay zeka ve altyapı kazananların çoğunda CDS'lerin fırladığını gördük. Çünkü insanlar yapay zeka devlerinin devasa altyapı harcamalarını finanse etmek için borçlanmalarından pek emin değiller. Bu yüzden ileride bu kilit bir soru olacak.
2: Evet Felix, haklısın. Nvidia için bunun bir finansman hikayesine dönüşmesi daha mantıklı. Peki sonuçta ne olacak? Sence bu durum Nvidia hisselerini nereye taşır? Ve bir sonraki katalizör ne olacak? Yani son zamanlarda biraz baskı altında kaldığını görüyoruz biliyorsun.
0: Evet. Özellikle bugün. Ama bak, bence kazançlarını açıkladıklarında artık sadece tipik gelirlere, marjlara veya capex rakamlarına bakamazsınız. Şimdi gerçekten daha derine inmeniz gerekiyor. Ticari alacaklara, belki yatırımlara, belki de dipnotlara bakmalısınız. Taahhütlerden, şarta bağlı durumlardan bahsettiklerinde. Çünkü artık insanlar Nvidia'ya bir finansman sağlayıcı olarak bakıyor, değil mi? Yani artık tüm bu metrikler önem taşıyor. Serbest nakit akışlarıyla ne yapacaklarını, artık üçüncü taraflar için ne kadar yatırım yapacaklarını anlamak açısından. Ve bu arada serbest nakit akışları sonsuz değil. Şu an modelim 100 milyar dolar civarında ve onlar bunun üzerinde pek çok anlaşma yapıyorlar. İnsanlar endişeleniyor. Nvidia bunu nasıl finanse edebilir? Para bulmaları gerekecek. Tüm bunlar hissedeki duyarlılığı etkiliyor. Ama genel olarak

0: konuşursak, Nvidia'nın çeyreklik veri merkezi gelirlerini ve öngörülerini modellemek için çok iyi bir regresyon modelimiz var. %97 rekare değerine sahip ve şimdiye kadar bilirsiniz yapay zeka ticareti, Vera Rubin talebi ve benzeri açılardan Nvidia için yükseliş eğilimini sürdürüyor. Ancak Batı yakasındaki bir bellek depolama konferansından yeni döndüm ve bellek mimarisindeki yeniliklerle GPU'ları azaltmaya çalışmaktan bahsediyorlardı. Çünkü GPU'lar, HBM'ler çok pahalı hale geldi. Bu da Nvidia üzerindeki duyarlılığı olumsuz etkiliyor.
1: İlginç. Böyle bir anlaşma ve tüm bu finansman anlaşmalarını görünce sanki artık her gün olan bir şeymiş gibi geliyor Felix. Yarı iletken sektörü için buradan ne sonuç çıkarmalıyız? Bu sadece büyümenin devam edeceğine dair bir sinyal mi? Yoksa tam tersi kapıda bekleyen çok ama çok pahalı faturalarla mı karşı karşıyayız?
0: Evet. Her şey yapay zeka döngüsüyle ilgili ne hissettiğinize bağlı. GPU kullanım artışını görüyor musunuz? Yapay zekanın ticarileşmesi sizce gelişiyor mu? Unutmayın, tüm bunlar yarı iletkenlere, sermaye harcamalarına ve yapay zeka altyapısına daha fazla yatırım yapılması için kritik. Ve finansman bugünkü ana konumuza dönersek bunu kolaylaştırmaya yardımcı olabilir. Peki ya tam tersi oluyorsa? Ya bilişimin aşırı inşa edildiği, yapay zeka gelirlerinin zayıf olduğu, GPU kullanımının düşük kaldığı ve kredi marjlarının açıldığı bir duruma girersek, bu durum yarı iletkenlere, GPU alımlarına, belleklere, HBM'e ve benzerlerine olan talebin azalmasına dönüşebilir. Yani ağ oluşturma, ara bağlantı ve insanların yapay zeka ticareti için heyecanlandığı tüm bu şeylere olan talep azalır. İşler tersine döner. Şu an için ikincisinin olduğunu söylemiyoruz. Tedarik zinciri ve token verileri hala güçlü bir ivme gösteriyor. Token ve geliştirici harcamaları yapay zeka ticaretini yükseltmek için kritik. ABD'deki iki dev laboratuvarı Anthropic ve OpenAI'yi unutmayın. Bu anlaşmalar onların büyümesini destekliyor. Değil mi? Çünkü bunlar yatırım yapılabilir şirketler değil, cazip finansman bulamazlar. Bu yüzden yardıma ihtiyaçları var ve Nvidia buna bir nevi harika bir köprü oluyor.
1: Evet, bu da yatırımın döngüsel doğasını ve yapay zekaya olan talebin bir kısmını nasıl şişirdiğini gündeme getirdi. Ama Felix, ilginç bir noktaya değindin. Hala aslında ihtiyacımız olandan fazlasını inşa ettiğimiz fikri olabilir. Yapay zeka yapılanmasının o aşamasında olduğumuzu anlamak için en erken uyarı göstergelerinin neler olacağını düşünüyorsun?
0: Aşırı inşa derken kastettiğim şey, yapay zeka gelirlerinin gerçekten yön değiştirmeye başladığını görmenizdir. İster yapay zeka büyümesi, ister GPU kullanımı, ister GPU'larda ve hatta CPU'larda gördüğümüz bu kiralama oranları olsun, eğer bunlar özellikle Blackwell çipleri ve gelecek Rubens'ler için kötüye gitmeye başlarsa, bu tüm yapay zeka ekosistemini inşa etmek için iyi bir işaret değildir. Az önce aşırı inşadan bahsetmiştim. Ya önümüzdeki 5 yıl içinde token büyümesi insanların düşündüğü gibi 10 kat 100 kat olmazsa, hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Çin'den dünya genelinde yaklaşık 800 büyük dil modelini takip eden token veri tabanımız sayesinde çok iyi bir öngörüye sahibiz. Bu nedenle yapay zeka şirketlerinin giderek artan sermaye ve yatırım harcamalarını sürdürebilmeleri için token büyümesini yakından takip ediyoruz. Yapay zeka tarafı için, yani yapay zeka döngüsünün zirvesinde aşırı bir yapılanma olup olmadığını ölçmek için takip edebileceğimiz çok fazla veri var. Ancak şu an için böyle bir şey söylemiyorum.
1: Felix takip ettiğini ve Çin teknolojisini de incelediğini biliyorum. Bu haftanın ilerleyen günlerinde Tencent'in kazanç raporları açıklanacak. İlginç, değil mi? Yatırımcıların Çin'deki büyük teknoloji devlerine dönüşte daha rahat davrandığını görmeye başladık. Yapay zeka konusunda bir hareketlilik var. Az önce Tencent'in Hunyuan'ından bahsettik. İş yeri için en popüler yapay zeka asistanlarından biri haline geldi. Ve gerçekten bazı açılardan benzerlerini geri

0: de bırakıyor. Birkaç ay önce Zippo'daki kısa pozisyonunuzla ilgili sizi konuk etmiştik. Merak ediyorum, şu an bu alana nasıl bakıyorsunuz?
1: Evet, yani sadece Tencent değil. Tencent, Alibaba, Çin'deki bu unutulmuş, bilirsiniz eski teknoloji devleri büyük bir ivme kazanıyor. Küresel çapta bir ivme dönüşü ticareti yaşandığını görüyorum. Yani bilirsiniz 3 haneli kazançlar elde eden birçok yapay zeka ivme şirketi tersine döndü çünkü insanlar adil değerlemenin ne olduğunu, yapay zeka duyarlılığının burada biraz normalleşip normalleşmeyeceğini düşünüyor. O zaman değer şirketleri fayda sağlar, örneğin Tencent ve Alibaba. Şu anda LLM ortamının özellikle fiyatlandırma konusunda çok daha sertleştiğini görüyorum. Bunu daha önce DeepSeek ile açıklamıştım. DeepSeek'e dikkat etmelisiniz çünkü maliyet tabanını onlar oluşturuyor. Ama ilginçtir ki geçen hafta fiyatları artırmaya karar verdiler. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz ama bu ilginç bir sinyal. Çünkü DeepSeek ticarileşmeye odaklanmaya başlarsa belki diğerleri de onu takip eder. ByteDance, Tencent, Alibaba, Zippo ve diğerleri ve aslında LLM'ler için daha ılımlı bir ortama yol açabilir. Fakat yine de DeepSeek'in fiyat artışıyla ne yapmayı planladığına dair çok az ayrıntı var. Ama bu benim için sürpriz oldu.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg HT Radyo. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Promises, broken things that were said, and I can't get out of this bed.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.